Mürşidine ulaştığı an mürşidin ruhu gelir, başının üzerine yerleşir. Mü'min suresi 15. ayet-i kerime. Allah onun kalbinin içine imanı yazar. Mücadele suresinin 22. ayet-i kerimesi. Ve bu kişi bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlar. Allah, Allah. Kalbinde tam 7 tane şart oluşmuştur. Bu 7 tane şartın birincisi nefsinin kalbindeki ekinet meselesi Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği anda yerine ilkat kurulmuştur. İdraki önleyen müessese alınmış, idraki sağlayan müessese konulmuş. Sonra Allah'ın sünnetullahı bu kişinin kalbine ulaşmış ve kalbinin nur kapısı Allah'a dönmüş. Üçüncü işlem. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açmış. Dördüncü işlem. Kişi huşuya ulaşmış. Beşinci işlem. Mürşidine ulaşmış. O zaman Allah Teala kalbinin mührünü açmış ve kalbindeki küfür kelimesini almış. Altıncı işlem. Kalbinin içine imanı yazmış. Yedinci işlem. Her biri Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimelere dayalı. Kimi kaç yüz defa anlattım? Kaç bin defa da daha anlatacağım. Ta ki bu insanlar susmayı öğrensinler. Ne zaman bu noktadan itibaren zikir yapmaya başlarsak Allah'tan bizim bu noktadan itibaren mürşidimize ulaştığımız noktadan itibaren yaptığımız zikirler Allah'tan göğsümüze rahmet, fazl ve salavat ulaşır. Göğsümüzden kalbimize yol açılmıştır. Bu yolu takip eden rahmet, fazl ve salavat kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsimizin kalbinin mührü Allah Teala tarafından açılmıştır. Hareketli hale gelmiştir. Bu mührün üzerine baskı yapan üç grup enerji, rahmet, fazl ve salavat ismindeki üç enerji mührü kalbin alt boyutuna indirir. Ve zülmani kapıyı devamlı üç enerji baskısı olduğu için kilitli tutar zikir boyunca ve şeytanın karanlıkları alttan yukarıya çıkan şeytanın karanlıkları kafaları kapalı olduğu için kalbimize asla ulaşamaz. Buna karşılık Allah'a dönük olan nur kapısının mührü oradan aşağı inmiş, kapı bütün genişliğiyle açılmıştır. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat çağlayan gibi nefsimizin kalbinin nur kapısından kalbimize dolarlar. Ve kalbimiz bütün karanlıkları devre dışı bırakır, dışarı atar ve kalbimiz tamamen Allah'ın nurlarıyla dolar. Ne yazık ki bu nurlar kalıcı değildir. Sadece iman kelimesinin etrafına çekip de toplayabildiği nurlar. İman kelimesi bir çekim merkezidir. Nefsimizin kalbinde nurlar, Allah'ın fazılları, fazl oldu verilen nurları ki bunlar ruhumuzun hasretlerini temsil ederler. Nefsimizin kalbinde %1, %2 derken yerleşmeye başlarlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde %7'nin birikimi tamamlanırsa kişi nefsi emmareyi tamamlamıştır. Ruh birinci gökyüzüne ulaşır. Ne zaman bir ikinci yüzde yedi nur birikimi nefsimizin kalbinde oluşmuşsa nefs-i levhaneye tamamlanmıştır. İkinci defa nur birikimi. Ruh ikinci gök katında. Ne zaman yüzde yedi nur birikimi üçüncü defa gerçekleşmişse nefsi mülkine, kişi Allah'tan ilham almaya başlamıştır. Nefsinin kalbinde %21 nur birikimi vardır. O üçüncü gök katına yükselir. Bütün bunlar mürşide ulaştıktan sonra cereyan ediyor. Dikkat edin. Ve bu insanlar mürşide ulaşmayı kesin şekilde önlemeye çalışıyorlar. Dördüncü safha %7 dördüncü defa nur birikimi nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşıyor. Ruh dördüncü katta. Sonra Allah'tan razı oluyor. Beşinci defa %7 nur birikimi ruh beşinci katta. Allah da ondan razı oluyor. Altıncı defa nur birikimi ruh altıncı katta. Bir %7 daha nur birikimi teskiye ruh yedinci katta. Huşundaki %2 nurla beraber o 7 tane %7 nur %49 eder. 2 daha %51. O kişinin nefsinin kalbi zulmetten nura nasıl ulaştı? Henüz yarıyı daha yeni açtı. İşte burası, bu kademe kişinin evliya olduğu kademedir. Nefsinin kalbindeki şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. Allah'ın nurlarının hakimiyeti başlamıştır. Ve bu nokta evliya olma noktasıdır. Fena makamının sahibi olur kişi burada. Ruh Allah'a ulaşır.
Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'ın zatında yok olduğu zaman Allah o kişinin ruhuna meaf olur. Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meaf diyor. Ve Allah and olsun ki, yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır diyor Allah-u Teala. Kim sığınağa ulaşmışsa, kimin ruhuna Allah'ın zatı meaf olmuşsa, o kişi evvap adını alır. Sığınağa ulaşmış ve sığınmış demek. Bütün evvap evliyadır. İşte bir insanın evliya olmasının temelinde kalbindeki bu aydınlanma var. Şimdi söylediğimiz ayet-i kerimenin açıklamasını bunların ışığında yapalım. Ne diyor Allah-u Teala? Allah'u veliyyüllezine amenu yuhricühüm mine zulümati ilen nur. Allah amel olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Evliyasıdır. Evliyaların evliyası, mevlası, dostu Allah'tır. İşaret, onların kalplerinin zulmetten nura ulaşması. Peki tağutun işareti ne? Vellezine keferu. Onlar ki kafirdirler. Evliya hümet tağut, tağutun dostlarıdır. Yuhrucunehüm minen nuri ile zulümati. Onlar da, onların kalpleri de tağut tarafından nurdan zulmete götürülür. Yani Allah-u Teala'nın aydınlatmış olduğu o kalp, diyelim ki bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi ve Allah-u Teala kalbinde gördü, işitti, bildi, kişi mürşidine ulaştı, tabi oldu, Allah-u Teala onu evliyalık mukamına ulaştırdı. Bu kişi evliya olduktan sonra irşat makamından şüpheye düştü. İşte bunun adı fısktır. Kim fıska düşerse Allah-u Teala onun kalbindeki iman kelimesini kalbinden çekip alıyor. Ve yerine tekrar küfür kelimesini Allah-u Teala yazıyor. Ve bu noktadan itibaren o kişinin kalbindeki iman kelimesi, yani Allah'ın nurlarını çekip kalbin içinde tutacak olan iman kelimesi yok olduğu için, yerine küfür kelimesi gelip yazıldığı için, o kişinin kalbinde Allah'ın nurları kalamaz. Kureyş-i Tağut ne yaptı? O kişinin kalbine şüpheyi soktu ve o kişinin kalbini bu sebeple iman kelimesi yok olduğu için, nurlar orada tutunamayacağı için, hepsi yok olacağı için yerini mutlaka karanlıklar alacak, nurdan zulmete götürdü. Öyleyse tağut kimdir? Tağut insanların kalplerini aydınlatan değil, aydınlandıktan sonra karanlığa götüren veya başlangıçtan itibaren aydınlanmasına hiç müsaade etmeksizin karanlıkta tutan kuvvetler. İşte ne yazık ki zamanımızın din adamları onları temsil ediyorlar, tağutu temsil ediyorlar. İşte böyle bir müessese kalpleri karanlık olanların müessesesidir. Öyleyse tağutun görevine bakın. Kalpleri Allah'ın nurundan mahrum etmek ve karanlıkta bırakmak. İşte bunu temin etmek için bu insanlar bütün güçleriyle mürşitleri küçültmeye çalışıyorlar. Mürşitleri şeytanın dostları olarak göstermeye çalışıyorlar. Oysa ki hiç kimsenin kalbine mürşidine ulaşmadan Allah iman kelimesini yazmıyor. İman kelimesini yazmıyor. Bu sebeple o insanlar küfürde kalıyorlar. İşte Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Kim mürşidine ulaşamazsa dalalettedir. Kim mürşidine ulaşamazsa kalbine iman yazılmaz ve o kişi kafirdir. İşte Allah-u Teala bu konuyu son derece açık olarak söylüyor. Kalbine iman yazılmayanlar ne yazık ki mümin olamazlar. Küfrün bataklıklarında kalacaklardır. Allah-u Teala bunu açıklamış. Hücret 14'te diyor ki o kişinin

müminin mümin olması mümkün değildir. İşte şimdi bu şer cephesi insanların her şeyden evvel mürşitlerine ulaşmalarını engellemeye çalışıyor ve bütün mürşitleri tağut olarak vasıflandırıyor. Arkasında kendi küfürlerini, içinde bulundukları o küfür müessesesini bütün İslam alemine yayma aşkı var. Hırsı var. Ama bunu başarmaları ne yazık ki mümkün değil. Bütün gayretlerinin gelecek 1-2 sene içinde nasıl boşa çıktığını hepiniz göreceksiniz. Onlara şimdiden acıyoruz. Onlar geleceğin kendilerine getireceğinden habersiz. Bizim televizyonları medyayı parsellemişler. Her gece piyasada ahkam kesiyorlar. Ama mürşitlerine ulaşamadıkları cihetle hepsi de şu anda kafir hüviyetinde. Ve bu söylediğiniz şeyler onların katiyen söylemedikleri ve onlara uymadığı için de doğrusunu biz biliriz, bizim söylediğimiz doğrudur. Onun söylediği yalandır diye insanlarımızı bizim yalan söylediğimize inandırmaya çalışan insanlar bunlar. Hakikatleri bilmeyen birçok insan gerçekten bizim yalan söylediğimizi zannediyor. Biz diyoruz ki bizim doğruyu veya yalanı söylediğimiz kesin olarak bellidir. Nereden bellidir? Çünkü ayetlerle konuşuyoruz. Bakın ayetlere, bu insanların sizi ne kadar aldattıklarını öğrenin. Evliyalık müessesesinin bu akşam sözüme dikkat edin. Sadece 1. bölümünü bitiriyoruz. Bu konu burada bitmez. Bu konu bütün detaylarıyla size açıklanacaktır. Onlardan bunun hesabını sorasınız diye. Şunu da biliyoruz. Yaptığımız radyo konuşmalarını büyük bir korkuyla artık takibe başladılar. Her söylediğimiz onlara aksediyor, cevabını alıyoruz. Şer cephesi bizi takipte. Fena değil durum. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerine dikkatle bakın. Aldatmaya çalışanlar, aldanmamanızı temin etmeye çalışanlar, iki grup var ortada. Yalan söyleyenler, doğru söyleyenler, iki grup var ortada. Şeytanın söylediklerini doğruymuş gibi göstermeye çalışanlar, Allah'ın söylediklerinin doğru olduğunu ispat etmeye çalışanlar. Kur'an-ı Kerim'le konuşanlar, insanların yazdıkları kitaplarla konuşanlar. Öyleyse Allah'ın söyledikleri var. Onlara ters düşmeyen, Allah'ın söylediklerini müdafaa eden, Allah'a çağıran Allah'ın dostudur. İşte bu Allah'a çağırmaya her halükarda mani olmaya çalışan, onlar da Allah'ın düşmanlarıdır. Ne yazık ki zaman çok hızlı akıyor. 1 saatlik bir zaman devresinde size bunun bütününü anlatmak elbette mümkün değil. Ama devam edeceğiz. Her an yeni bir 3 kağıtçılık olayını öğreneceksiniz. Ve aldanmamayı öğreneceksiniz. Allah'ın söylediklerinin 14 asır sonra da geçerli olduğunu, 104 asır sonra da geçerli olduğunu öğreneceksiniz. Eğer Allah Kur'an-ı Kerim'e şartlarını koymuşsa, o şartlar aynen geçerlidir. Hiç kimsenin farzları, Allah'ın koyduğu farzları yok etmeye hakkı yoktur. Ve bu insanlar Allah'ın farzlarını yok etmenin utancını hiçbir noktada duymuyorlar. Hepinizin Allah'ın gerçeklerini öğrenmenizi, cennet ve dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi bu akşam burada inşallah tamamlıyoruz. Allah hepinize razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Allah sohbetinde gene sizlerle birlikteyiz. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu saadet adını verdiğimiz şey, mutluluk adını verdiğimiz şey, ne ola ki? Mutlulukla, saadetle ne demek istiyoruz? Hadi gelin siz de bir tarifini yapalım mutluluğun. Dünya mutluluğunun bir tarifini yapalım. Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Savaşların bittiği, kavgaların bittiği, durmuş oturmuş bir sükunet durumu. Bu uyum hali devamlı olmalıdır. Devamlı değilse mutluluk yoktur. Bir zevkin zevk oluştuğu zaman nişanması, sonra da bitmesi söz konusudur. Orada mutluluk olayı yoktur. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk devamlı bir sülh ve sükun halidir, anlaşmazlıkların bittiği noktadaki durumdur. Kavgaların bittiği noktadaki durumdur. Ve devamlı bir sülh ve sükun ortamında olması gerekir. Birinci özelliği bir sülh ve sükun hali olması. İkincisi devamlılık. Ama üçüncüsü de var. Hem iç aleminizde mutlu olacaksınız. Yani nefsinizle ruhunuz arasındaki diyalektik kavga, diyalektik savaş sona ermiş olacak. Hem dış aleminizdeki başka insanlarla kavganız, anlaşmazlıklarınız bitmiş olacak. Hem de Allah ile olan ilişkilerinizde siz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir hüviyet kazanacaksınız. Öyleyse üç ayrı cepheden bakıyoruz mutluluk olayına. Devamlı bir betire, devamlı bir sulh ve sükun hali. Ve iç dünyanızda, dış dünyanızda Allah ile olan ilişkilerinizde yaşanacak. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Hiç düşündünüz mü istediğiniz ne diye? İstediğiniz şey mutluluk. Herkes mutluluğun peşinde. Herkes mutlu olmak için yaşıyor. Ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuz. Mutluluk konusunda kendilerine düşenleri yapmadıkları için. Olması lazım gelenleri çoğu zaman bilmedikleri için insanlar mutsuz. Yoksa siz de umutsuzlardan mısınız? Biz dinleyenlerden pek çok insanın şu anda mutsuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Ama ümidinizi kesmeyin sevgili kardeşlerim. Mutsuz olmak şeytana insanın yakasını kaptırması demektir. Unutmayın. Bir tarafta Allah var, sizin sadece mutlu olmanızı ister. Öbür tarafta iblis var, sizin mutlaka mutsuz olmanızı ister. Mutlaka mutsuz.
İblise göre siz mutsuz edilmesi lazım gelen onun düşmanlarından birisiniz. Kim olursanız olun. İnsansanız Adem Aleyhisselam'ın soyundansınız. Zürriyetindensiniz. Öyleyse mutlaka sizin de savaşı var bu köfte onun. Onu iyi tanıyın. Çok iyi bir kılavuzdur. Sizi en güzeli bulaştırır. Nasıl? Çok basit. Söylediklerinin tam aksini yapacaksınız. Ne zaman gün namazın vakti girip de içinizden bir ses size hadi canım sen eşini namaz kılıp da ne yapacaksın? Bak bu kadar işim var. Sen git işini yap. Dediği zaman bileceksiniz ki bu köftehor iblis. Sonra sorusu da var. Zikir yapmaya kalktığınız zaman ona mani olan. Doğruları yapmaya başladığınız anda onu engelleyip sizi yanlışa götürmeye çalışan. Bir konuda bir şey yapmaya karar verdiğinizde sizi o kararınızdan caydırmak için bütün gayretiyle çırpınan bir varlık. Bir karar verdiniz. Bir yere gideceksiniz. Ya da bir iş yapacaksınız. O kararı verdiğiniz andan itibaren sizin onu değil de başka bir şeyi yapmanız için size aklınıza gelmeyen deliller getirecektir. Eğer yapmaya karar verdiğiniz işten vazgeçip de size gelen tavsiyeyi, iblisin tavsiyesini yerine getirmeye kalkarsanız, onu gerçekleştirmek üzere harekete geçtiğinizde içinizdeki bir sesin sizin birinci defa karar verdiğiniz şeyin yapılması istikametinde sizi kandırmaya çalıştığını göreceksiniz. Ve o ana kadar aklınıza gelmeyen başka deliller getirecektir. Ve de bunu kabul edip de ilk şekline dönerseniz, ikinci şekil için yeni akılcı öneriler getirecektir. Alternatifler arasında değerlendirmediğiniz kendilerini. İşte bu devamının sizi iradi yapınızı zayıflatmak üzere verdiğiniz kararlardan caydırmaya çalışan bu varlık şeytandır. O siz değilsiniz. Son derece akılcı bir biçimde iç sesinizi taklit eder. İç sesiniz ne mi? Hadi gelin sizinle beraber dilimizi kımıldatmadan içimizdeki sesle şöyle birazcık zikir yapalım. Ne diyeceğiz? Allah kelimesini kullanacağız ama dilimizi kımıldatmayacağız. Sesle çıkarmayacağız. Yani kalbimizdeki iç sesimizde Allah diyeceğiz. Kısa bir süre. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.

Şimdi elimizi nabzımıza koyalım. Kalbimizin atışlarını hissedelim. Hem atar damarı hem toplar damarı parmağımızın ucuyla yakalayabildiysek, o zaman çift tecelli olarak Allah kelimesinin tekrar edilmesine uygun bir ritim yakalayacaksınız kalp atışlarınızla.

İşte şu Allah kelimesini şimdi 8-10 saniye kullandınız ya, söylediniz ya, içinizdeki sesle dilinizi kullanmadan, ama Allah dediniz, çok iyi biliyorsunuz dediğinizi. İşte o ses sizin sesinizdir, sizin iradenizle gerçekleşti olan. Ama ne zaman sizi içinizden bir ses, o sesin aynına yaklaştırmaya bütün gücüyle uğraşır, fark edemezsiniz onun olduğunu, sizin olmadığını, sizi zikirden vazgeçirmek için akla gelmedik hileler icat eder, çekici faktörler devreye sokar. O sesi duyarsınız, kendi sesinizden ayıramazsınız. Zannedersiniz ki siz öyle olmasını istediniz. Allah'ın yoluna giren bir insan hep en güzeli savunmalıdır. En güzele yaklaşmaya çalışmalıdır. Bu ses sizin sesinizdir. Allah'ın yardımıyla gerçekleştirirsiniz. Ama ne zaman ki zikir yapmaya karar verdiniz, içinizden bir ses onu engellemeye çalışıyor, gene sizin sesiniz gibi. Sizin sesinize çok yakın bir dizaynda, iç sesinize, sessiz sesinize. Ne dedim? Sessiz ses. Yahu diyeceksin, sessiz ses de olur mu? Oldu ya. Demin Allah Allah Allah diye sesli zikir yerine dilinizle kımıldatmadan içinizdeki sesle ne dediniz? Gene Allah Allah Allah dediniz. Ama sessiz sesinizle. İşte iblis sizi mutsuz etmek için hayatını vakfetmiş olan bu menhus varlık, sizi mutsuz etmenin standartlarını çok yakından bilir. Şeytanlar kalabalık bir toplumdur. Her biriniz için bir tane çevrenizde hep dolaşır. Sizi Allah'ın yolundan ayırabilmek için, yanlışlıklar yaptırabilmek için size vazgeçmez. Sevgili kardeşlerim, şimdi deneyin. Bir karar verin. Ondan sonra neler olacağına bakın. Mesela zikir yapmaya karar verin. Başlayın zikre. Sizi o zikirden vazgeçirebilmek için içinizdeki sesin ne numaralar yaptığını seyredin. Ya da başka bir karar verin. Bir iş yapmak üzere, yazı yazmak üzere harekete geçtiniz. Sizin aklınıza hiç o anda gelmeyen, bakın kaç tane mazeret size sayacaktır. Maksadı ne? Sizi iradi açıdan zayıf düşürmek. İradi açıdan sizi nasıl zayıf düşürecek? Kararsız kılarak. Birinci kararı vereceksiniz, onun aksini müdafaa edecek, ikna etmeye çalışacak size, vazgeçmez. Devamlı uğraşır. Eğer ikna eder de onun zıttı olan ikinci alternatifi kabul ederseniz, tam onu yapmak üzere harekete geçerken, birinci alternatife tekrar sizi döndürmek için yeniden aklınıza gelmeyen yeni deliller ortaya getirecektir. Tek bir maksadı var. Sizi irade zaafına uğratmak. İradenizi zayıflatmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, bir karar verdiğin zaman hiçbir şekilde ondan vazgeçme. Siz de aynı şeyi yapın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok seviyoruz bir bilseniz. Bizim sevgimiz de sevgi mi? Asıl sizi seven o. Onun sevgisini aklınızda canlandıramazsınız. Onun sevgisinin büyüklüğünü, onun ihtişamını, sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz zaten ondan vazgeçemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak ister misiniz? Onunla mücadele etmek mecburiyetindesiniz iblisle. İblis, şeytan, iblis dediğimiz zaman sadece bir tek şeytan söz konusu. O, kıyamete kadar yaşayacak olan o, en büyük düşmanınız. Bir de hepinizle her an beraber olan, sizi Allah'ın yolundan ayırmaya çalışan şeytanlar. Bunlar gerçek şeytanlar. Ve size düşünce platformunuza hepinize ayrı ayrı ulaşırlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de etrafınızda insan şeytanlar oluşacaktır. Sizi Allah'ın yolundan kim vazgeçirmeye çalışıyorsa, Allah için bir şeye karar vermek üzereyken onun yapılmaması istikametinde bir gayretin sahibi ise ya da Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmek üzere size tesir eden bir ses duyuyorsanız içinizden, işte onlar şeytanlar. Dışınızdaki bir takım insanlar da size bunu yaptırıyorsa, mesela Allah'laşmayı denemek de neymiş? Eski köye yeni adet. Şimdiye kadar böyle bir şey duydunuz mu hiç? Biz duymadık. Öyleyse duymadığınıza göre yoktur bu. Allah'laşmayı denemek de birisi çıkıyor, bir palavra atıyor. Allah'laşmayı denemezseniz şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Boş ver diyor sen onu. Sen Allah'a ulaşmayı falan dileme. Böyle bir dizayn içerisinde bunu etrafınızdan birileri size söylüyorsa onlara tağut diyor Allah Teala, insan şeytanlar. Sizin hayatınızın en büyük faktörü cennetle cehennemin kapılarından birine sizi ulaştıran temel faktör. İslam olmanın olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu bapta muhteva neyi ifade eder? Ona bakalım. Şeytan, şeytanın kabilesi, yani her birinizle her an beraber olan, düşünce platformunda size yanlışları yaptırmaya çalışan şeytan şeytanlar. Size musallat olabilen cinler, onlar da cin şeytanları oluşturur. İşte bir takım İnsanlar var, cinlerin tasallutuna uğramış durumda. Cinler, insanların içine girmek için, ona hükmedebilmek için fırsat kollarlar. Sevgili kardeşlerim, onun için bizlerin kıymetini en çok idrak edebilenler, cinlerin saldırısına uğramış olan kardeşlerimiz. Onlar o ızdırabı o boyutlarda yaşadıktan sonra onlardan kurtuldukları zaman Allah'ın sevgililerine, onları kurtaranlara çok büyük bir sevgi ve saygı duyarlar. Arkasında onların, mesela bizim bir dahlimiz yok. Bunu gerçekleştiren Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki türlü insan yaşar. Başında devrin imamının ruhu olan bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. 14. basamakta 12 tane insanla tövbe ederken, tövbe ettiği an, devrin imamının ruhu onun başının üzerine gelir, önden arkaya doğru uzanarak mutlak olarak yerleşir. Yerleştiği andan itibaren şeytanın tasallutu
tağutun tasallutu, insan ve cin şeytanların tasallutu bitmiştir. Artık ona cinler saldıramaz, cinler o kişinin içine giremezler. Ona dediklerini yaptıramazlar. Bu bir kurtuluş çeşitlisidir. Allah Teala iblisin tuzaklarını en iyi bilendir. Onları öyle önleyebilecek olan çare de elbette Allah'a aittir. Böyle bir korkunç ızdırabı yaşayan insanlar o cinlerden kurtuldukları zaman onlar irşat makamına en çok değer verenlerdir. O acıyı çektikleri için, o ızdırabı yaşadıkları için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanların şeytanın tasallutuna uğramaması için Allah-u Teala'nın reçetesi var. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, Allah size görmeyi, işitmeyi ve idrak etmeyi mümkün kılacak 7 tane furkan verecek. Sonra günahlarınızı örtecek. Sonra huşu sahibi olacaksınız. Bunların hepsi birbirinin arkasından gelen şeyler ve irşat makamına ulaşıp tabiyetinizi gerçekleştireceksiniz. İşte tabiyet deyince film burada kopuyor. Birçok kibirli insan için tabiyet büyük bir problemdir. Nefsi asla başka birisinin elini öpmeyi kabullenemez. Üstünlüğün kendi ölçülerine göre olduğunu zannederler. Oysa ki üstünlüğün tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için irşat makamını Allah tayin eder. Dikkat edin. Allah-u Teala devrin imamına ulaşın da onun elini öpün demiyor hiç kimseye. Hayır, böyle bir şey yok. Allah'a ulaşmayı, ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Sizin yanınızda olan, sizin ulaşabileceğiniz bir yerde olan birisidir onlar hep. Her tarafta Allah'ın dostları vardır. Alınlarında yafta yazmıyor. Benim elim öpülür, ben mürşidim diye. Ama hacet namazını kılıp soran kişi ulaşabileceği yerde mutlaka birisini bulacaktır. Her yerde onlar vardır. Hadi gelin bir defa daha hatırlayalım. Bir delikanlı Osmanlı'nın yükselme devresinde karar vermiş, evliyaların isimlerini yazacak. Gitmiş deftere, gitmiş bakkala affedersiniz. Demiş ki bana bir defter ver. Vermiş bakkal. Ondan sonra da gülümseyerek demiş ki, yavrum demiş, beni de yaz demiş o deftere. Delikanlı hiç kimseye söylememiş. Hiç kimsenin haberi yok. O kendi kendine karar veriyor. Bu işi yapmak üzere defter alıyor. Ve bakkal diyor ki, beni de yaz diyor oraya. Delikanlı hayretle çıkıyor dışarıya. Manavın önünden geçiyor. Manav da sesleniyor oradan geçen delikanlıya. Beni de yaz diyor, ben de oradayım diyor. Kasap, kasabın önünden geçerken kasap da diyor, beni de yaz diyor. Hiç kimseye söylemeden adım adım insanlar bir şeyler söylüyorlar bizim delikanlıya. İşte sevgili kardeşlerim, kim
Nerede yaşarsa yaşasın, onun bulunduğu yerde, yakın bir noktada, ulaşabileceği bir yerde mutlaka kendisine tabi olunacak birisi vardır. Vekaleten de olsa tabiyet, asalete götürebilecek olan o en yakındaki kişilerdir. Mutlaka ön tabiyet onlara yapılır. Ve kim tarafından tabiyet gerçekleştirirse gerçekleştirilsin, o kişinin başının üzerine tabiyetini gerçekleştiren kişinin ruhu gelmez. Devrin imamının ruhu gelir. Her devirde şeytanı yenebilecek olan tek kişi, şeytanın borusunun ötmeyeceği tek kişi odur. Yani şeytanın büyüsünün, hüddamının işlemeyeceği bir olay var mı? İnsanların, cinlerin tasallutundan, saldırısından, hüddamdan ve büyüden kurtulmasını, yani büyünün o kişiye tesir etmemesini, cinlerin o kişiye saldıramamasını temin eden bir faktör var mı? Var. Devrin imamının ruhu. Kim Allah'laşmayı diler de Allah-u Teala'nın 7 tane furkanırsa, günahları sevaba çevrilirse, irşada ulaşırsa, irşat makamına ulaşırsa, hacet namazını kılıp, herhangi bir mürşide ulaşıp onun önünde tövbe ederse, tövbe ettiği an 12 tane ihsanla tövbedir bunun adı. Tövbe ettiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda irşat makamı kim olursa olsun başının üzerine gelen nimet devrin imamının ruhudur. Ve o bir muhafızdır. Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala 31-32. ayet-i kerimesinde ayet-i kerimelerinde diyor ki ve uzifetül cennetil muttakine gayri vaid hazamat vaadune nikille evvamin hafiz. Diyor ki Allah Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir. Yani hadi cennetinize girin. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olan ruhunu meaba ulaştırmış olandır. Meab Allah'ın zatıdır. Sığınak demek. Vallahi indehu hüsnül meab diyor Allah Teala. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen olan sığınak, en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. İşte kimin ruhu vücudundan ayrılır da o sığınağa ulaşırsa o zaman o kişi evvap olur. Ruhu vücudundan ayrılmış, 7 tane gök katını aşmış, nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirerek o kişi bir yere ulaşmıştır. Nasıl bir yer? Allah'ın zatı. Allah'ın zatında ruh yok olmuştur. Buna fenafillah
deniyor. Allah'ın zatında ruhun Allah'a ulaşarak fani olması, ifna olması, yok olması. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir şey hepiniz için tam 12 defa farz kılınmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Hem ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemeniz, Allah'ın birinci daveti, hem de ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız, Allah'ın ikinci daveti, Allah-u Teala tarafından üzerinize farz kılınmıştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda devrin imamının ruhu tabiyet anında mutlaka oradadır. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi devrin imamı oradadırlar diyor Allah-u Teala. Ve kendisine yetki verilen konuşur diyor. Ve sevap söyler. Söyledikleri şey sevabı oluşturur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Sadece devrin imamı o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi için yetkili kılınmıştır. Talepte o bulunacaktır. Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, devrin imamı, şöyle dua ederler diyor Allah Teala. Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Müminler için. Derler ki ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim sana ulaşmayı diler de tabi olursa, ruhu sana doğru yola çıkarsa, sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi, devrin imamı, her tövbe merasiminde hazırdır. 1000 yerde, 1 milyon yerde tövbe merasimi yapılsa, hepsinde devrin imamının ruhu ve arşı tutan meleklerden bir kısmı hazırdır. Ve olayı seyrederler. O kişinin 12 tane ihsanla gelip gelmediği onlar tarafından bilinir. Ve sadece Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan 7 tane Furkan olan, günahları örtülen ve kalbine %2 rahmet nuru giren kişi onları alakadar eder. Devrin imamının ruhu ve melekler, arşta melekler sadece böyle olan kişi için, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için mağfiret talebinde bulunurlar. Günahların sevaba çevrilme talebi. Ve Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala
diyor ki ama diyor tövbe edip de Allah'ın yoluna giren ve nefs tezkiyesi yapan, amel-i salihat yapanlar, onlar hariç bir evvel ki ayet-i kerimede cehenneme gidenlerden bahsediyor. Furkan 69'da, Furkan 70'de de Allah-u Teala bunu söylüyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir buyuruyor Allah-u Teala. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir. Negatif derecelerini pozitif derecelere çevirir. Öyleyse ne yaptı Allah-u Teala? O kişi tövbe etmeden evvel o güne kadarki bütün günahlarını örttü. Çünkü o kişi Allah'ın emrini yerine getirdi. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Diledi. Diler dilemez Allah'ın dizaynı söz konusu ve ikinci davet için hazır hale geldi kişi. Gören, işiten ve idrak eden birisi bu. Ve Allah'a ruhunu ulaştırmak üzere harekete geçti. Birinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmayı dileyerek. İkinci davete de icabet etti. Allah'a ulaşmak istikametinde harekete geçerek. Tabiyetiyle birlikte devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir. Yerleşen Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah ne demek? Furkan 70'e göre derecelerin yükselmesi söz konusu. Arşın sahibi olan Allah demekten de Allah-u Teala'nın burada arşı tutan meleklerin orada görevli olması. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. Devrin imamının ruhunu gönderir. Ve o kişiye yevmüt telakın geldiğini haber vermek için. Yevmüt telak Allah'a münaki olma, ilka olma günü. İlkaya günü. Ve bu noktada devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna senin Allah'a münaki olma günün geldiği emrini verir. Allah'ın emrinden olan devrin imamının ruhu Allah'ın emrini tebliğ ediyorum der. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk edemez. Günde birçok defa vücudu terk eden ruh Allah'a ulaşmak üzere vücuttan ayrılmak imkanının yetkisinin sahibi değildir. Sadece bu şartla tahakkuk eder. 12 tane insanla mürşide ulaşan kişinin üzerine gelen devrin imamının ruhu o kişinin ruhuna Allah'a ulaşma gününün geldiğini, Allah'a doğru yola çıkması gerektiğini emreder. İşte böyle bir dizayn söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peki bunun muhtevası ne? Bunun muhtevası o kişinin aldığı bu devrin imamının ruhuyla bir bütün teşkil etmesidir. Çünkü Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onların üzerine diyor Allah-u Teala emrimizden ruh göndeririz. Onların üzerine, başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah-u Teala. İşte ruhun nasıl geldiği, Mümin Suresinin o
15. ayet-i kerimesinde anlatılıyor. Devrine onun ruhu gelip o kişiye ihtar ediyor. O kişiyi uyarıyor, senin Allah'a mülaki olma günün, yevm-i talakın geldi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile olan ünsiyetiniz böylece bir muhafaza altında devam eder. Tabiyetinizin vücuda geldiği an devrin imamının talebi Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kiramen katibi melekler tarafından. O kişinin günahları zaten örtülmüştü. Allah'a ulaşmayı dilediği an 5-6 dakika içinde günahları örtülmüştü. Furkanların her birinde 7'de bir Allah-u Teala'nın nimet vermesiyle ve netice nereye geliyor sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala sonra da tabiyet anında o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Hem günahları affetmiş hem de sevaba çeviriyor. Onların günahlarını, seyyiatini Allah sevaba çevirir diyor. Hasenata çevirir diyor Furkan 70'te. Furkan 71'de de o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş üzere, kabul edilmiş olarak Allah'a döner, Allah'a ulaşır buyruluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluğunuzun dizaynına dikkatle bakın. Sizin göreviniz sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah size bütün güzellikleri birer birer yaşatacaktır. Size namazı sevdirecektir. Orucu sevdirecektir. Zikri sevdirecektir. Zekatı sevdirecektir. Allah yolundaki bütün ibadetleri sevdirecektir. Bütün ibadetleri severek yapan birisi olacaksınız. İsteyerek yapan. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın tayin ettiği o gün gelecektir. O kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşacaktır.

İşte muhafaza altında şeytanın hiçbir kötülük yapmasına müsaade etmeyen bir ortamda Allah'ın ilahi iradesi kişinin cüz'i iradesini kontrolü altına alır. Kişi kendine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sıra Allah'tadır. O ne yapacaktır? Sözünü yerine getirecektir. Ne diyordu? Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine hidayet eder, kendisine ulaştırır. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın ki Allah mutlaka verdiği sözü tutar. Ama tutarken birçok da güzelliği beraberinde getirir. Artık o kişi kör, sağır ve dilsiz değildir. Ölü de değildir. Bütün insanlar hayattayken tebliğe muhatap olurlar. Tebliğe muhatap olanlardan bir kısmı tebliğe kayıtsız kalmanın ötesine geçerler, tebliğe karşı çıkarlar. Karşı çıktıkları zaman Allah Teala derhal harekete geçer. Tabii kişinin kalbi standartlarının bilincinde olan Allah Teala ona göre hareket edecektir. Kim ki Allah'a ulaşmayı dilemiyor, o kişinin gideceği yer cehennemdir. Başka bir insanın vebalini yüklenmez. Ama kim ki hem Allah'a ulaşmayı dilemiyor, hem de Allah'a ulaşmayı dilemeyi emreden, bunun Allah-u Teala'nın emri olduğunu iddia eden kişiye karşı çıkıp onunla mücadele ediyor. Kendisinde hiçbir ilim ve bir sultan mevcut olmadığı halde onunla mücadele eden insanlar, kibirliler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Nasıl bir dizayn söz konusu? Sizin için sadece Allah-u Teala mutluluğu öngörür. Sizin mutluluğunuz Allah için önemlidir. Ama bu mutluluğu yaşayabilmek için, Allah'ın sizin için öngördüğü mutluluğu yaşayabilmek için sizin cüz'i iradenizin, kişisel iradenizin mutlaka devreye girip talepte bulunması lazım. İradeniz devreye girmedikçe Allah'ın güzelliklerini yaşayamazsınız, mutlu olamazsınız. İradenizle Allah'a ulaşmayı dileme kararı vereceksiniz ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci daveti icabet ettiniz, işiten bilen gören oldunuz.
O zaman Allah Teala daha öteye getiriyor sizi. İkinci davete icabet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmak üzere harekete geçiyorsunuz. İşte 12 tane insanla irşat makamına ulaşan kişinin ruhu vücudundan ayrılıyor. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesine göre ve Allah'a doğru yola çıkıyor. O zaman mı kurtuluşa ulaşacaksınız? Hayır, değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda kurtuldunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunu dilediği anda o kişi cehennemden kurtulmuştur. Felaha ermiştir. Allah'ın rahim esması o kişinin üzerinde tecelli ettiği için o kişi nefsini tezkiye etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince Hazreti Yusuf diyor ki ve ma uberru nefsi inen nefse le emmaretin bis su'i.

Ben nefsimi beraat ettiremem. Temize çıkartamam. Aklayamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç.

İşte kişiyi kurtaran bu Allah'ın rahim esmasıyla tecellisidir. Bu tecelli o kişiyi üst sınırlara doğru taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk dizaynının ruhunuzun alaylaştığı noktasında nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani sizi mutsuz eden faktörlerin yarıdan fazlası yok olmuştur. Mutluluğunuz günün yarısına kadar ulaşır. Yani bir günlük davranış biçimlerinizin %50'den fazlasını artık doğru davranış biçimleri sergileyebiliyorsunuz. Bu günün yarısından daha çok mutlu olduğunuzu gösterir. Bu arada irşat makamına ulaştığınız zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmıştı. Her %7 fazilet birikiminde, fazl birikiminde nefsinizin kalbinde ruhunuz 7 tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ve Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman ermiş olursunuz. Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 haslet vardır. Artık fazilet vardır. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Artık hakimiyet afetlerin değil, faziletlerindir. Öyleyse nefsinizin kalbinin yarısı aklandığı için şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Ama hakimiyet alanının böyle olmasına rağmen Allah-u Teala'nın iradesi sebebiyle şeytan sizi Allah'ın yolundan caydıracak olan hiçbir noktada tesir altına alamaz. İlahi irade onu vekil ettiğiniz için Allah'laşmayı dileyen herkes Allah'ın ilahi iradesini kendi cüz'i iradesine vekil etmiştir. Ve Allah vekaleti mutlaka üstlenir. Üstlenmemesi söz konusu değildir. O kişi üzerinde tecelliye hemen başlar. Derhal başlar. Evvela ruhunu vücudundan ayırıp o kişinin Allah'a doğru yola çıkartır, mücadele ilmiyle başının üzerine devrin imamı gelir, kalbine kişinin iman yazılır. Mümin 15'te ruh vücudu terk edip sırat-ı müstakim üzerinde yerini alır. Yani tabiyet anında. Sonra Allah'a doğru bir yolculuktur başlar. Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Çünkü bu konuda sözü var. Kim bana ulaştırır?

Kullerbak makamında, İhlas makamında. Beşinci seviyeye yükselir. İrşada ulaştığınız zaman altıncı seviyeye ve iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci ve son seviyeye ulaşır. Hem cennet mutluluğu hem dünya mutluluğu sizlerin olur. Sevgili kardeşlerim, şu kainattaki en büyük dostunuz Allah'tır. Kim olursanız olsun olun sizi çok sever. Asla vazgeçmez. Hep bir ümitle Allah Teala sizden yanadır. Her şeyi sizin mutlu olmanız için vücuda getirmiştir. İşte ne zaman ki daimi zikrin sahibisiniz, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sona erer, iç dünyanızda mutlu olursunuz. %100 nefsin afetleri yok olduğunda, dış dünyadaki insanlarla kavganız bitmiştir. Çünkü siz onlara dost oldunuz. Onlar size düşman da olsa bir şey yazmaz. Sizin için kıymet harbiyesi yoktur konunun. Ve Allah ile olan ilişkinizde de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazandınız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk mu diyorsunuz adına? Mutluluk sizin için. Allah Teala sizleri o mutluluğa ulaştırmak için her şeyi yapar. Mutluluk sizler için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetini tamamladık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sonsuz mutluluk temennilerimizle, dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bu yolculuk boyunca yarenlik edeceğiz. Yarenlik biliyorsunuz lügat manasını. Dostça, yakın bir konuşma. Yarenliğin temelinde hep Allah vardır. O yardır. Yarenlik de yarla alakalı konular demek. Sevgili kardeşlerim, şu anda biz sizinle beraber dünyadan ayrıldık. Orada insanlar bırakın birbirlerini yemeye devam etsinler. Ama biz Allah ile beraber olalım bu akşam. Bütün dünyayı, bütün problemleri arkamızda bırakalım. Biz bize olalım, el ele olalım, gönül gönüle olalım. Allah'la beraber olalım. Hı? Ne dersiniz? Buradan çok güzel görünüyor her şey. Oradan da öyle mi?

Çok büyük mutluluk duyduğum bir konu var. Şu anda siz dünyanın neresinde olursanız olun, ben size ulaşabiliyorum. Eğer bir bilgisayarınız varsa, internete de bağlıysa, tamam, yarenlik için hazırsınız. Yalnız güzellikleri düşünün. Ruhunuzun hasletlerinin bir an için tamamen sizi kapladığını düşünelim. Ne olmuş? Şu olmuş. Düşmanlığın, kinin, hasetin, intikamın hepsinin yerini sevgi ve onun arkadaşları almış. Herkese karşı yalnız sevgi duyduğunuzu düşünün bir an için. Probleminiz kalır mıydı? Eğer yalnız seviyorsanız, onlar sizi sevseler de seviyorsanız, sevmeseler de seviyorsanız, sizde hakim olan sevgi ise, o zaman geriye ne kalır ki? Ondan sonra artık düşmanınız olmaz. Siz kimseye düşman olamazsınız. İşte Allah-u Teala'nın zikir adı verilen bir müessesesi var. Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda söylemek. Ne mi yapar? Eğer 10 tane insanla mürşidinize ulaştıysanız, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ondan sonra demeyin gitsin. Çünkü her yaptığınız zikirler nefsinizin kalbindeki afetler, öfke, kin, intikam, düşmanlık hepsi adım adım yok olacaktır. Yerlerini sevginin, dostluğun ve başkalarına hizmet etme aşkının geldiğini göreceksiniz. Kısaca sizi mutlu edecek olan her şey sizinle beraber olacak. Şeytan insanlara hep almakla, bir şeyler elde etmekle mutlu olacakları intibanı vermeye çalışır. Oysa ki sevgili kardeşlerim, o varı olanlar ne olur? Diyelim ki siz öyle bir varlıklı kişisiniz ki 100 tane apartman daireniz var. Bir tane yazlık daireniz olabilir, bir tane de kışlık. Sonra mı? Hepsinde birden oturamazsınız. 98 tanesini kiraya vereceksiniz. Sonra mı? Ondan sonra seyredin siz gümbürtüyü. Her ay acaba bu ay hangi kiracı parayı vermez? Kimi mahkemeye vermek mecburiyetinde kalırım? Kim bana acaba bu parayı vermeyeyim de ona şöyle şöyle oyunlar yapayım diye neler düşünüyor? Böyle demez misiniz zannediyorsunuz? Bir deneyin. Bırakınız 100 taneyi. Şöyle 4-5 tane daireniz olsa da bir deneyin bakalım. O kiracılarla uğraşmaya başladığınızdan itibaren mahkemelerde sürünmeye başladığınızdan itibaren alacaklarınızı tahsil edeceksiniz diye şu para denilen baş belasının sizi nerelere sürüklediğini o zaman anlayacaksınız. Her kiracı ayrıldıkça onun bıraktığı harabiyatı evinizi öyle bir kullanmışlardır ki harap etmişlerdir. Acaba aldığım kiralar bunu karşılar mı diye düşünmenin ötesinde acaba aylıklarımı muntazaman tahsil edebilecek miyim diye ayrı bir düşünce sizi hep sıkıntıya sokar. Düşünün. Servetiniz çoğaldıkça başınızın derdi de çoğalır. Ferahlamak şöyle dursun. Her geçen gün hafakanlar boğar sizi. Şimdi bütün bunlardan sıyrıldığınızı, onunla Allah Teala'yla dost olduğunuzu düşünün. Onunla dostsunuz. Aranızdan su sızmıyor.
sizi seviyor. Kim olursanız olun sizi sever. Siz onu sevdikçe, daha çok sevdikçe, daha çok sevdikçe o sizi, sizin belki her seferinde bin katınız daha çok, daha çok, daha çok sever. Bir ünite Allah-u Teala'yı seviyorsunuz, o sizi bin ünite sever. İki ünite sevmeye başladınız, 2000 ünite oldu onunki. Üç ünite sevmeye başladınız, 3000 ünite oldu. Sonsuz bir sevginin sahibidir. Sevgi gibi mutlu eden bir şey var mı acaba sevgili kardeşlerim? Bir düşünün. Sevmeyi unutan o kapkara yüreklerin, kalplerin insanları öldürdüğünü düşünün. Para için insanları, onların hayatlarını sıfır sayarak öldüren bir sürü insan var dünya üzerinde yaşayan canavarlar. Eğer onlar da Allah-u Teala'yı tanısalardı, o zaman bunların hiçbiri olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Hep Allah'ın unutulduğu yerde bataklıklar ve mutsuzluk vardır. Allah'ı yok saydığınız noktada siz bir hiçsiniz. İşte ne yazık ki insanların çoğu bu güzellikleri hiç yaşamadan bu dünyada bir ot gibi bir hayat geçirirler ve bir gün ölüp giderler. Ancak ölürken, ölüm anında Allah-u Teala perdeleri açar da kalp gözünüzle göreceğiniz şeyleri o gün ona gösterirse o kişiye, o kişi hayatının bir boş balon olduğunu görecektir. Şu dünyada neye sahip olursa olsun. İşte o zamanki dünyanın en zenginlerden birisi Firavun. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de ölürken diyor ona dedik ki hadi açtık keşfini. Gör bakalım şimdi hakikatleri. Allah Teala diyor ki o diyor hakikatleri görünce Allah'a dedi ki ya Rabbi beni tekrar yeryüzüne gönder. Ben sana ne kadar asi bir kul olmuşum. Ben kendimi Allah diye onlara takdim ettim. Ama şimdi artık hakikati gördüm. Beni tekrar yeryüzüne gönder. Bak senin istediğin gibi bir kul oluyor muyum, olmuyor muyum? Allah Teala diyor ki ne zaman diyor keşfi açarsak ölüm sırasında onlar için bir daha dönüş yoktur. Firavun'a dedik ki diyor Allah Teala ey Firavun sen ki kendini Allah ilan ettin. Seni şimdi bulunduğun şu ölürken bulunduğun secde vaziyetinde böyle bırakacağım. Hiçbir uzvunu çürütmeyeceğim. Binlerce yıl gelecek nesiller hep kendini Allah diyen bu senin gibi bir zalimin bana secde ettiğini görecekler. Senden sonra binlerce yıl kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Vücudunu hiç çürütmeyeceğim diyor Allah-u Teala. Ve Firavun'un cesedi bugün British Museum'da secde vaziyetinde. Hiçbir uzvunda en ufak bir noksanlık yok. Sanki dün ölmüş gibi Firavun. Bütün alemlere ibret olmak üzere Allah-u Teala onu secde vaziyetinde insanların görmesi için orada müzede bulunduruyor. Sevgili kardeşlerim, bir de aksini düşünün. O eğer Allah'ın bir dostu olsaydı ne olurdu ki? Yunus gibi bir şey olurdu. Ne diyor Yunus? Artık diyor ben onu dost tuttum diyor. Allah'tan bahsediyor. Ondan diyor neden korkayım? Onu sadece severim. Sevgili kardeşlerim, seven sevdiğine koşar. Korkan
Korktuğundan kaçar. Hep sizlere telkinler yapılır. Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, Allah'tan korkun diye. Allah korkulan bir Allah olmak istemiyor. Sevilen bir Allah olmak istiyor. Kendisine koşulan bir Allah olmak istiyor. Sizlerin hayırlarda koşuşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Siz birinci grubu teşkil ediyorsunuz. Tek başınıza siz. Sizin dışınızda ne kadar insan yaşıyorsa onlar da ikinci grubu teşkil ediyorlar. Üçüncü grup mu? Allah. Sonra mı ne olur? Sizinle diğer insanların arasında bileşik kaplar usulü bir sistem caridir. Siz etrafınızdaki insanlara ne verirseniz Allah'ın kanunları size onu aynen iade eder. Yani sizden çevrenize mutsuzluk akıyorsa, davranış biçimleriniz başkalarını rahatsız ediyorsa, siz de huzursuz olursunuz. Siz başkalarına ne verirseniz, toplum bilmediğiniz bir yerden size mutlaka onu iade eder. Bu yüzden insanların bir kısmı mutludur, bir kısmı mutsuzdur. Öyleyse mutluluğun yolu bir şeyler elde etmekten geçmiyor, bir şeyler vermekten geçiyor. İnsanlara hangi mutluluğu ulaştırabilirseniz, o kişiden değil başka insanlardan size mutlaka o geri dönecektir. Herkes verdiği neyse onu geri alır. Allah'ın koyduğu kanun böyle. Öyleyse siz başka insanları memnun etmek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın mutluluk oluşturucu faktörleri harekete geçer. Diyelim ki bir saatlik bir sürenizi A için harcadınız. Onu mutlu etmek için düşünmeye başladınız. Ben buna onu memnun edecek olan acaba ne yapabilirim? Şu düşünce var ya bu kadar. Ben onu mutlu etmek için acaba ne yapabilirim? Bunu düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Dikkat edin. O düşündüğünüz kişiyi henüz mutlu etmediniz. Zaten size mutluluğu verecek olan o mutluluğu ulaştıracağınız kişi değildir. Ona o mutluluğu ulaştırana kadar siz Allah-u Teala tarafından mutlu edileceksiniz. Ne zaman bir başkasını huzurlandırmak, memnun etmek, onun mutlu olmasını temin etmek için düşünmeye başlasanız, düşündüğünüz andan itibaren bu absis ve ordinat eksenleri var ya, o eksenin, yatay eksenin üzerinde bir yerlerdesiniz. Orası pozitif alem. Allah'ın dünyası. Allah'ın krallığı. Allah'ın aleminde, pozitif alemde yaşarsınız. Her saniyenizi huzurla, zevkle geçirirsiniz. Ne zamana kadar? O düşündüğünüz, onu memnun edecek olan şeyi o kişiye teslim edebildiğiniz zamana kadar. Bu süreç içerisinde siz mutluluğu yaşarsınız. O mutluluğu size veren o kişi değildir, Allah'tır. Yetmez, o kişiye ulaştırdığınız şey, sessiz niyet sahibiyseniz, onu mutlu etse de siz mutlu olursunuz. Mutlu etmese de siz mutlu olursunuz. Çünkü niyet İslam'da, kainatta, amelden daima üstündür. Her zaman Allah niyetinize bakar. Niçin yaptınız? Kendi kendinizi de aldatamazsınız, Allah'ı da aldatamazsınız. Öyleyse şu eskilerin dediklerine bakın. İyilik yap, denize at, balık bilmezse halik bilir.
Halik bilir. Bilmekle kalsa iyi. Bilir ve size onun iki kat mükafatını da verir. Şimdi düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Etrafınızdaki herkes, neler varsa, kimler varsa etrafınızda, her birisi sizin için bir mutluluk kapısıdır. Her birine bir saatinizi harcasanız sabahtan itibaren. 10 saat boyunca 10 kişiye mutluluğu götürmeye çalışsanız, başarsanız da başaramasınız da 10 saat süreyle siz mutlu bir insansınız. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız zaman onlar da mutlular. Düşünün, 10 saatlik bir zaman süresi içerisinde 10 kişiye saadet ulaştırmak için, onları mutlu edebilecek olan bir şeyler yapmak için çırpındınız. Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ne verdiyse, sizin için değerli olan neyse, kendinize ait olan her şeyi kullanarak başka birinin mutluluğuna adadınız. Bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası siz Allah'ın katında kıymetli bir insansınız. Çünkü siz başkalarına huzursuzluk vermek için yaşamıyorsunuz. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsunuz. Onların mutluluğu için çırpınıyorsunuz. İşte bu çırpınışınız var ya, bu Allah için yeterlidir. Başarsanız da mutlu bir insansınız, başaramasanız da mutlu bir insansınız. Şimdi düşünün, etrafınızda 10 kişi var. 10 saat süreyle her birine birer saat harcadınız. Hepsine bir memnuniyet verecek şey yapmaya çalıştınız. Bunun gayreti içinde oldunuz. 10 saat boyunca dünyadaki en mutlu insan sizsiniz. Eğer daimi zikrin sahibi olsaydınız aynı mutluluğu yaşayacaktınız. Eğer daimi zikrin sahibi değilseniz ama bunu yapıyorsanız daimi zikrin sahipleriyle aynı seviyedesiniz. Ve 10 kişinin her birine tattırdığınız mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Öyleyse o kendilerini memnun ettiğiniz davranışlarınızla onları memnun ettiğiniz o 10 kişi var ya, her birinin ortalama mutluluğunun tam 20 katını yaşarsınız her gün. Düşünebiliyor musunuz? İnsanın kendisini başka insanların mutluluğuna adaması ne demek? Allah-u Teala tarafından çok seviliyorsunuz demek. Onun vazgeçmeyeceği, hangi şartlar içinde olursanız olun, vazgeçmeyeceği bir insan olmak demek. Bu söylediğimiz alem Allah'ın alemi. Eğer daimi zikirde değilseniz bir üçgen içinde yaşarsınız. Bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, bir kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da işlediğiniz hayırların teşkil ettiği bir üçgen. Ya daimi zikirdeyseniz bir kare içinde yaşarsınız. Yine bir kenarını Allah, bir kenarını ruhunuz, bir kenarını işlediğiniz hayırlar, tamam. Ya dördüncüsü? Dördüncüsünde dördüncü kenarda nefsiniz. Çünkü nefsiniz de ruhiyetine girdi. Bir kare. Mutluluk karesi. Her tarafı buram buram mutlulukla dolu bir dünya hayatı sevgili kardeşlerim. Bunun ötesi mi? Ötesi şu. Eğer siz kendinizi başkalarına adarsanız kendinizi düşünecek olan vakti bulamazsınız. Yani üzülemezsiniz. Olaylar etrafınızda nasıl cereyan ederse etsin, sizi onların etkisi altına almasına Allah mani olur. Yeter ki siz kendinizi başkalarının mutluluğuna adayın. Diyeceksiniz ki, hayır ben öyle yapmak istemiyorum. Şeytanın söylediği gibi davranacağım. Başkalarına ben neden iyilik edecekmişim?
Başkaları bana iyilik etsinler. Ben ancak başkalarına hatlerini bildiririm. Kim bana posta koymaya kalkarsa onun hakkından gelirim. Bunun cezasını ona ödetirim. Şimdi diyelim ki etrafınızdaki insanların her birine hadlerini bildirmekle meşgulsünüz. Nerede yaşıyorsunuz biliyor musunuz? Şeytanın üçgeninde yaşıyorsunuz. Bir kenarını şeytanın, bir kenarını nefsinizin afetlerinin, üçüncü kenarında işlediğiniz seyyiatin, kaybettiğiniz derecelerle ölçülen, işlediğiniz seyyiatin oluşturduğu bir çirkinlik üçgeni. Ne zaman birisinin haddini bildirmeyi düşünmüşseniz, davranış biçiminiz o kişiyi özellikle üzmek için dizayn edilmiş. Gayeniz başka bir insana haddini bildirmek. Gayeniz onu üzmek. Onu sıkıntıya sokmak. Böyle bir ortamda siz o kişinin yaşadığı huzursuzluğun iki katını yaşarsınız. Şimdi tablonun tersini çizelim. Birinci tabloda gün ışığında bir insan var. Allah ile beraber. Başkaları, herkes ondan memnun. Herkes onunla birlikte saadeti yaşıyor. O kişi çevresindeki herkese iyilik saçmakla meşgul. Onları mutlu etmeye hayatını adamış. Şimdi ikinciye bakalım. Bu karanlık çehreli bir insan. Herkese bir kötülük yetiştirmekle meşgul. Saygı görmek istiyor. Zannediyor ki bunun için mutlaka başkalarının kendinden daha aşağıda olduğunu onlara ispat etmek mecburiyetinde. Bunun için herkesten bir şeyler konusunda istifade etmek mecburiyetinde. Bir şeyler almayı bir marifet zannediyor. Eline geçenleri, başkaları kendisini saysın diye bir merdiven yapmak istiyor. Nefsinin kibir afeti övülmeyi istiyor. Pohpohlanmayı istiyor. Ve ancak başkalarının kendisinden daha aşağıda olduğunu ispat edebilirse onlardan saygı göreceğini düşünüyor. Herkese sadece onların üzüleceği şeyleri yapmakla meşgul. İşte dünyadaki en mutsuz insanlar bunlardır. Ve hayatları hep şeytanın karanlık dünyasında mutsuzluk ve huzursuzluk içinde geçer. Hayatlarını bu yolda harcarlar ve bitirirler. Dünyadaki bütün güzellikler hiçbirisi onlara ait değildir. Onlar sadece mutsuzlardır. Ve bu insanlar üstelik de çok akıllı olduklarını düşünürler. Yetmez. Demin söylediğimiz kendilerini başkalarının mutluluğuna harcayan insanlar için de enayi derler. Onlara göre asıl olan almaktır. Asıl olan aldatmaktır. Çok dünya malının sahibi olmaktır. Öyle olunca mutlu olacaklarını zannederler. Ömürleri boyunca mutsuzluğun bir adım ötesine geçemezler. Sevgili kardeşlerim, ne zaman siz Allah'la beraberseniz, ne zaman Allah da sizinle beraberse, işte o zaman mutlusunuz. Ve Allah sadece, dikkat edin sözüme, Allah sadece ruhunuzun hasletleriyle hareket ettiğiniz sürece sizlerle beraberdir. Bir başka ifade kullanalım, hayır işlediğiniz sürece.
Ne zaman nefsinizin afetleri sizi önüne katmış götürüyorsa, o zaman nefsinizin afetleriyle hareket ediyorsunuz. Sizinle beraber olan başka bir varlık, iblis. Birincisinde Allah'ın ülkesindesiniz, ikincisinde şeytanın ülkesindesiniz. İşte konumuzun en hazin noktasına ulaştık ki, iblis insanlardan çoğunu aldatıp mutlaka tuzağını düşürür. İnsanlar da zannederler ki, mal varlıkları büyüdükçe mutlu olacaklar. Bilmezler ki her artan mal varlığı o yeni ilave edileni de düşünmeye zorlayacaktır o kişiyi. Zamanı hep o sahip olduğu şeyleri nasıl devam ettireceğini, onları nasıl daha çok arttıracağını düşünerek geçer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabeden birisi diyor ki, ey Allah'ın Resulü, bu kardeşlerimin bazılarının sürüleri var. Ben de bir sürü sahibi olmak istiyorum. Bana yardım eder misin? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, ederim tabii diyor. Ederim de diyor, bu sahip olduğun şeylerin seni Allah'tan uzaklaştırmasından korkarım. O da diyor ki, hiç korkma, beni Allah'a çok yakın bulacaksın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, madem ki öyle istiyorsun, dua edeyim diyor. Ediyor. Allah Teala o kişiye sürü veriyor. Her gün biraz daha artıyor sürüsü. Bir süre sonra sabah namazlarına o kişi gelmez oluyor. Bir süre sonra akşam namazlarına, bir süre sonra bütün namazlara. Her geçen gün zengin olan bu kişi, sahabe arasında mutsuzluğun bir timsali olarak yaşamış. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala size mutluluğu yaşatmak için her zaman hazırdır. Yeter ki bilin mutluluğun ne olduğunu. Mutluluk, şeytanın dizaynına göre sizlere söylediği şey değildir. Hiçbir zaman olmaz. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Kişiyi mutlu edebilen şey almak değildir, vermektir. Öyleyse insanların mutluluğu söz konusu olmalı. Böyle bir dizaynda hepiniz Allah Teala'ya çok şükretmelisiniz ki etrafınızda kardeşleriniz var. Düşünün, kimlerle beraberseniz, her gün kimlerle karşılaşıyorsanız, ne olur her birine onu mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz, onlarla biraz meşgul olsanız, onlarla bir güzelliği yaşasanız, güler yüzünüzle onları teşhir eden, benimseyen, onları seven bir kişi olarak onların gönüllerinde taht kursanız, ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki her kişi sizin mutlu olmanız için Allah-u Teala tarafından size verilmiş olan bir hediyedir. Her birini harcadığınız, onları memnun edecek olan zaman parçası sizin her birinizin en az onların iki katı kadar memnuniyeti, mutluluğu yaşayacağınız bir ifade taşır. Öyleyse etrafınızdaki insanlar kim olurlarsa olsunlar, her birisi sizin için Allah-u Teala tarafından özel surette oraya konulmuş olan bir mutluluk vasıtasıdır. İnsanlar var. Ben eşimle geçinemiyorum diyor. Ben talebeler var. Öğretmenimle geçinemiyorum diyor. Öğretmenler var. Ben talebelerimle geçinemiyorum diyor. Bu insanlara sorarsanız eğer herkes kendilerine kötü davranıyor. Onlara böyle söyledikleri zaman siz sorun. Peki sen iyi olduğuna emin misin deyin. Demişler ki
senin deli olduğunu söylüyorlar. Ne diyorsun bu işe? O da diyor ki hayır diyor ben deli değilim, benim abim deli. Peki diyorlar senin akıllı olduğunu kim söyledi? Abim diyor. Şimdi böyle bir dizayn içerisinde kendini akıllı sanan milyarlarca mutsuz insan yaşıyor bu dünya üzerinde. Onların deyimiyle bir sürü de enayi. Ama işe bakın, enayiler mutlu. Sevgili kardeşlerim, bütün güzellikler sizi bekliyor. Şu dünyaya Allah Teala sizi mutlu olmanız için getirdi, var etti. İnsanın yaratılışında Allah'ın bir tek hedefi var. İnsan adı verilen, kainatta en üstün yarattığı bu mahlukunun mutlu olması. Niçin yaratmış sizi? Kainatın sahibi olasınız diye. Kainata varis olasınız diye. Sizden başka yarattığı her şeyi neden acaba Allah-u Teala yalnız sizin için yarattı? En çok sizi sevdiği için. En çok sizleri seviyor. İnsanı seviyor. İnsan kadar kıymetli bir varlık yok. En kıymetli sizsiniz. Siz insansınız. Bütün kainat sizin için yaratıldı. Siz mi? Siz de Allah için yaratıldınız. Öyleyse hepiniz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprü. Her şey sizin için yaratıldı. Her şeyin kendisi için yaratıldığı siz Allah için yaratıldınız. Öyleyse Allah'ın katında ne kadar kıymet ifade ettiğinizi düşünün. Mutlu olmak sizin de hakkınız. Hanginiz kendinizi mutsuz hissediyorsa, şu dünyada benden daha mutsuz insan yok diye düşünüyorsa, onlara sözümüz. Kendinize dikkatle bakın. Neredesiniz? Yolun neresindesiniz? Neden şükretmiyorsunuz? Böyle dediğimiz zaman insanlar diyorlar ki, neyine şükredeyim ki diyorlar. Bana ne vermiş ki şükredeyim? Yani eğer Allah Teala onlara dünya malını verirse o zaman şükredecekler. Yoksa hayır. Allah bana ne vermiş ki nesine şükredeyim? Sevgili kardeşlerim, şükretmek ve küfretmek iki ayrı davranış biçimidir. İnsanlar Allah'ın yolunda olmadıkları sürece şükretmezler. Hiçbir zaman Allah'ın kıymetini bilmeden bir dünya hayatı yaşayacaklardır. Hiç mutluluğu tadamadan bir ot gibi yaşayıp şu dünyadan çekip gideceklerdir. Kendilerinin mutluluk için yaratıldığını hiçbir zaman öğrenemeden bu dünyada yaşayacaklar ve sonra yok olacaklardır. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendilerine yazık etmiyorlar mı bu insanlar? Şu dünyada mutlu olmak varken ve sadece kendisini başkalarına adayarak mutlu olmak varken dikkat edin. Aslında Allah'a adamış oluyorsunuz kendinizi. Neden öyle söylüyorum? Çünkü başka insanlara ulaştırabildiğiniz, onları memnun eden her davranış biçimi mutlaka sizin mutluluğunuzdur. Sizi mutlu kılmanın vesilesidir. Mutlu olmanızın arkasında
onlar var. Öyleyse şu kainattaki en kıymetli varlık türü olan bir insan olarak yaratıldığınızı unutmayın. Siz bir insansınız. İnsan olarak yaratıldınız. Başka bir ifadeyle mutlu olmak için yaratıldınız. Ya bileceksiniz, eğer öyle olabilirsiniz, sahabe gibi kalbiniz tezyin olursa, başka insanlar için yaşamaya başlarsanız, o zaman anlayacaksınız sözlerimizin değerini. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden, mutluyum diye. İşte tasavvuf budur. Dünya olaylarının negatif tesirinden 100 üzerinden 100 kurtulmakla sonuçlanır. Dünya olayları insanların çoğunun şeytanın emrinde, başkalarına mutluluk vermek şöyle dursun, hep başkalarını mutsuz etmek için yaşayan abuz suratlı insanlar, karanlık çehreli insanlar, hedef edilmişler başka insanların mutluluğunu engellemeye. Sevgili kardeşlerim, İblis her şeyi öylesine ters bir açıdan insanlara kabul ettirmiş ki, insanların bütün mutluluk yollarını tıkamayı başarmış. İşte insanlar mutsuz, huzursuz ve onları mutluluğa götürecek olan bütün yolları İblis tıkamayı başarmış. Biliyor musunuz? Her yerde transandansal meditasyon, yoga, ilim olarak kabul edilmiş. İnsanları mutsuzluğa götürecek olan bu vasıtalar, okullarda, hastanelerde, ilmin birer vasıtası olarak insanları mutsuzluğa götürmekle meşgul, götürmek istikametinde kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanları gerçek anlamda mutlu edecek olan zikir müessesesi bir düşman gibi kabul ediliyor. İblis insanlara bunu, yani zikri, onları mutluluğa getirecek olan bir vasıta olarak değil, mutsuzluğa getirecek olan bir sıkıntı aracı olarak gösteriyor. Buna karşılık insanlarda stresi oluşturacak olan transandansal meditasyonla yoga, tıp ilmi tarafından da ilim kabul ediliyor. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar, yani okült sistemin sahipleri, okültizmin, şeytani ilimlerin sahipleri şu anda 8 tane uydudan dünyanın her tarafına yayın yapıyorlar. İnsanlara meditasyon öğrenip bir de insanlardan bunun için para alıyorlar. Yani insanları mutsuzluğa ulaştırmak için paralı bir öğretim metodu. Sevgili kardeşlerim, bizler size mutluluğu anlatmak için hayatımızı bu konuya vakfetmişiz. Dünyadaki bütün engeller karşımıza dikilmiş. Her tarafta sizlere mutluluğu anlatamamamız için engeller oluşuyor.
Radyolarımız kapatılıyor, televizyonlarımız kapatılıyor, uydumuz kapatılıyor. Ellerinden gelse bizim bir bilgisayar üniversitesinde kapatacaklar. Ama hiç Allah'ın sesi susar mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu mutluluğu yaşayamayan insanlar her zaman yaşayanlara düşman olmuşlar. Konunun daha hazin yönü, mutluluğu yaşayanlar her zaman mutsuz olan insanların %10'unu aşamamış. Hangi peygamber zamanında olursa olsun, hangi ülkede hangi Resul var olmuşsa, ki şu anda bütün ülkelerde Resuller var, o ülkelerin hepsinde mutluluğu yaşayabilenler her zaman %10'un altında olmuş. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğiniz şeylere dikkatle bakın. Allah Teala sizin sadece mutlu olmanızı ister. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara takva sahibi olun diyor. Bütün insanlara bana kul olun diyor. Bütün insanlara mümin olun diyor. Bütün insanlara bana yaklaşın diyor. Dost olun diyor. Beni sevin diyor. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın yegane hedefi olan mutluluk var. Ve insanların çoğu bu mutluluğun insanlara ulaşmasına mani olmak için seferber olmuş durumdalar. İşte yanlışlık burada başlıyor. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk taahhütnamesi, garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Takva sahibi olmanızı, Allah'a kul olmanızı, Allah'a teslim olmanızı, hidayete ermenizi Allah Teala niçin farz kılmış hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Çünkü bu teslimiyet 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim etmenizle, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmenizle, 28. basamakta, 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim etmeniz ile, 28. basamağın 5. mertebesinde iradenizi de Allah'a teslim etmeniz ile devam eder. Her teslim bir evvelki mutluluktan daha üst seviyede bir mutluluğu sizin yaşamanıza mutlak zemin hazırlar. Ve Allah Teala'ya iradenizi teslim ettiğiniz zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Nefsinizde hiç afet kalmamış olacak. İradenizi de Allah'ın iradesine bağlamış olacaksınız. O zaman Allah Teala sizi irşat makamına tayin edecek. Ruhunuzla, veçinizle, nefsinizle insanları hayra davet edeceksiniz. Mutluluğa davet edeceksiniz. O mutluluğu yaşayan bir insan olacaksınız. İşte Hazin Tecelli oradaki Allah bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Şeytan ise bütün insanların %90'ından fazlasının her zaman mutsuz olmasını başarmış. Bir insan hayatının bir noktasında bir şeyden memnun olur. Sonra gene hüzünlerin içine döner. Sevgili kardeşlerim, bu falanca olaydan memnun olmak mutluluk değildir. Mutluluk devamlı bir metredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Bu kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız da mümkündür. İç dünyanızda
Nasıl gerçekleştirebilirsiniz? Nefsinin ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirerek. Gerçekleştirmenin yolu nefsinizdeki bütün afetleri yok etmek. Yok ettiğiniz gün ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan faziletler nefsinizin afetlerinin yerini alacaktır. O zaman ne olacaktır? Ruhunuz nasıl Allah-u Teala'nın bütün emirlerine itaat ediyorsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, nefsinizin afetleri de artık yoktur. Nefsinizin hasletleriyle mücehessiniz. Faziletleriyle. Faziletler gelip nefsinizin kalbini bütünüyle işgal ettiği zaman, nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyecek. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyecektir. Yani evvelce nefsinizle ruhunuz arasında kavga varken, savaş varken, şimdi sulh ve sükun hakim olmuştur nefsinizin kalbine. İç dünyanızda mutluluğu yaşıyorsunuz. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiğiniz için. İç dünyanızda sulh ve sükun oluştu. Neden baştan kavga vardı içinizde, savaş vardı? Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emrettiyse onları yapmamak istiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise Allah neyi emretmişse onları mutlaka yapmak istiyordu. Öyleyse hem yaratılış yapıları farklı, birbirine ters, hem de davranış biçimleri bu yapının gereği olarak birbirine ters. Her zaman kavga içinde olan bir iç dünyanız vardı. Allah neyi yasak etmişse nefsiniz mutlaka onları işlemek istiyordu. Allah neyi yasak etmişse ruhunuz asla onları işlemek istemiyordu. Akıl karar merceği, nefsiniz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek için ruhunuz akla müracaat ediyor. Allah'ın yasak ettiği fiili işlememek için karar aklınızda. Eğer aklınız Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, yasak ettiği fiillerin normal kabul edildiği, işlenmesinin normal kabul edildiği bir alemde şuur kazanmışsa, o zaman yasak fiilleri her zaman işleyeceksiniz. Allah'ın emrettiklerini de yapmak istemeyeceksiniz. Çünkü nefsiniz duruma hakim ve bu sebeple hep huzursuz olacaksınız. İşte insanların iç dünyalarında mutsuz olmasının arkasında bu var. Ne zaman ki daimi zikre ulaşırsınız, ne zaman ki nefsinizin bütün afetlerini yok edersiniz, yerine ruhunuzun hasletlerini yerleştirirsiniz, o zaman iç dünyanızdaki kavga biter, sulh ve sükun hasıl olur. Ruhunuz da nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek ister. İşte iç dünyanızda kavga bitmiştir. Sulh ve sükun sizi sarmıştır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu büyük mutluluğa mutlaka ulaşır. Peki ya dış dünyanız? Nefsinizdeki afetler size hakim olduğu sürece hep bir takım insanların davranışları size batar. Onlardan hoşlanmazsınız. Onları düşman bellersiniz. Fırsat buldukça siz de onlara kötü davranmak istersiniz. Onların bu kötü davranışları sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, bir gün daimi zikre ulaştığınızda nefsinizin kalbindeki öfke, kin, düşmanlık, haset, nefret yok olacaktır. Onların yerlerini sevgi ve sevginin yakın kardeşleri alacaktır. Nefretin yerini sempati alacaktır. Düşmanlığın yerini dostluk alacaktır. Ve sevmemek değil, sevmek size hakim olacak. O zaman
Başka insanlara kötü davranamazsınız. Nefsinizin kalbinde afetler yoksa başka insanlara kötü davranamazsınız. Davranamazsanız onların hiçbir zaman kalbini kırmayacaksınız demektir. Kalbiniz müzeyyen olduğu noktadaysa sizi düşmence hareketleriyle, kötü niyetleriyle eskiden meşgul eden insanlar artık sizi hiç meşgul etmeyecektir. Onlar diledikleri kadar kötü insanlar olsunlar. Size düşman olsunlar. Siz onlara düşman olamazsınız. Mutluluğunuz da zaten bunun arkasında saklıdır. Ne zaman dış dünyanızda daimi zikrin sahibi olarak kavgayı bitirebilmişseniz, artık insanlar sizin düşmanınız değilse, sözüme dikkat edin, onlar size düşman olabilirler. Ama siz onlara artık düşman olamıyorsanız, onlar sizi öldürmek isteseler bile düşman olamıyorsanız, o zaman sizin için dış dünyadaki kavga bitmiştir. Yerini mutluluğun simgesi olan, yegane ölçüsü olan sulh ve sükun almıştır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, harp varsa, muharebe varsa, savaş varsa, orada huzursuzluk vardır, belirsizlik vardır. İnsanlar mutsuzdur, mutsuzdur, mutsuzdur. Ama nerede bir sulh ve sükun ortamı kurabilirseniz, insanlar birbirinin karşısında değil, yanındaysa, birbirlerine yardımcıysa, işte öyle bir cemaat, onlar mutluluğun namzetleridir. Orada dış dünyada kavga bitmiştir. Dış dünyanızda da sulh ve sükuna kavuştunuz. İşte mutluluğun ikinci şartı. Devamlı bir dış dünya mutluluğu. Başka insanlarla kavganın bitmesi. Devamlı bir iç dünya mutluluğu. Nefsle ruh arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet mutluluğun üçüncü boyutu Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Allah'ın emirlerinin %100 yerine getirildiği, yasak ettiği hiçbir fiilin asla işlenmediği bir hayat yaşayacaksınız. O zaman Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı yenik düşürdünüz demektir. Şeytan sizin gazı lacınız oldu demektir. Neden mi? O size gene Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamak için zorlayacaktır. Size tesir etmeye çalışacaktır. Ama her seferinde yenilmeye mahkumdur. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde onun size tesir edebileceği afetler daimi zikir sebebiyle yok olmuş. Tutunabileceği hiçbir dalı olmayan bir zavallı mahluk olup çıkar şeytan. Hep size yenilmeye mahkumdur. İster Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmamak için sizi zorlasın, başarması mümkün değildir. İster Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istesin, başarabilmesi mümkün değildir. Her seferinde eli mahkum yenilecek. İşte Allah Teala onun için ulul elbaba, sizin için kısasta hayır vardır diyor. Ya ulul elbab diyor. Ne kısası bu? İblis onlar daimi zikre gelinceye kadar hep onlara yanlışlıklar yaptırmış tabii. Allah'ın emirlerini yerine getirmelerine mani olmuş, yasak fiilleri işlemelerine sebebiyet vermiş. Hep onlara her seferinde bir tokat atmayı başarmış iblis. Ama ulul elbab olduktan sonra, daimi zikrin sahibi olduktan sonra, nefslerinde afet kalmadıktan sonra, o insanlara şeytan gene Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışmış,
Ama hiçbirini başaramamış.

0: zulmün karşılığını şeytana ödetmek. İşte böyle bir dünya, mutluluk dünyası. Burada gerek emirler cephesinde, gerek nehiler yani yasaklar cephesinde, Allah ile olan ilişkilerinizde şeytanı hep yenik düşürmek, sonsuz bir saadete sizi mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikleri yaşadığınız zaman, o zaman pencereleri açıp bağırmak gelecek içinizden mutluyum diye, herkesin mutlu olmasını isteyeceksiniz. Ama göreceksiniz ki insanların çoğu mutlu olamayacaklar. İblis onları tuzağına düşürmek için her türlü hileyi kullanır. Ve neticede bunu genel anlamda insanların çoğunda mutlaka başaracaktır. Belki bunun bir istisnası da ikinci asrı saadet olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz sizlere doyum olmaz. Saatlerce, günlerce anlatsam sizlere doyamam. Sizler bizim hayatımızın bir parçasısınız. Bizimle berabersiniz. Kalp kalbe, gönül gönüle, el ele Allah'ın yolunda bir yolculuk yapıyoruz sizlerle. Allah'a doğru. Sözlerime o sizi seviyor, çok seviyor diye başlamıştım. Ve sözlerimi gene öyle bitiriyorum. O sizi seviyor. Bilemeyeceğiniz kadar çok seviyor. Ve sizin de onu sevmenizi ve mutlu olmanızı istiyor. Biliniz ki Allah'ın hepinizden istediği şey sadece ve sadece sizin mutlu olmanız, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başka hiçbir şey istemez. Her sizin için söylediği şey sizin mutluluğunuzu arttırmak ve sizi güzele ulaştırmak için. Sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sizinle sohbete gene doyamadan zaman bitiyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Hepinizi Allah-u Teala Zülcenahayn noktasına ulaştırsın. Hem dünya saadeti hem cennet saadeti sizlerin olsun sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh.
1: İçin dilinizi kımıldatıyorsunuz. Allah diyorsunuz. Hafizlikin ikinci konu, ikinci tatbikatı. Üçüncü bir zikir var. Hepinizin ulaşması lazım gelen üçüncü zikir. Kalp zikri. Dilinizle değil, sesinizle de değil, fısıltıyla da değil, kalbinizdeki sesle Allah'ı zikredeceksiniz. İçinizdeki sesle. Bir dakikalık tatbikat yapacağız. Dilinizi hiç kullanmayacaksınız. Fısıltı da çıkarmayacaksınız. Kalbinizdeki sesle Allah diyeceksiniz. Tatbik edelim.

Duyabildiniz mi içinizdeki sesi? İşte o sessiz sesiniz var ya, kalp zikrinin anahtarı odur. Kalp zikrinin anahtarı sessiz sesle Allah'ı, Allah kelimesiyle zikretmektir. Sessiz sesiniz, o duyduğunuz ses aslında bir ses değil. Böyle bir ses değil. Havada rezonans yaparak sizin kulaklarınıza ulaşmıyor. Rezonanssız olarak ulaşıyor kalbinize. İşte içinizdeki sesi öğrenirseniz Allah ile konuşmak sizin için çok daha kolay olur. Çünkü Allah-u Teala'nın içinizdeki sesle onunla konuşmasınız çok daha fazla hoşuna gider. Bunun manası siz kalp zikrinin manasını anlamışsınız. En azından onun tatbikatına başlamışsınız ki Allah-u Teala ile içinizdeki sesle konuşuyorsunuz. Şimdi hepiniz Allah-u Teala'dan herhangi bir dilekte bulunun. Ama sesinizle değil, dilinizle de değil. Buradan dilekte bulunacaksınız, kalbinizden. 2-3 kelimelik bir dilek. Söyleyebiliyor musunuz? Sessiz sesinizi kullanabiliyor musunuz? İşte bu, kalp zikrinin kapısını açan yegane anahtardır. İçinizdeki sessiz sesi kullanabilmek. Herkes kullanabilir. Şu anda yapamadığınızı düşünelim. Akşam yattığınız zaman yapın. Ne zaman ki kulaklarınızda söylediğim şekilde yatıp da sağ kulağınızda kalbinizin atışını duyacaksınız, çift atar. Her çift hecede içinizdeki ses ve dilinizi hiç kullanmadan Allah kelimesini tekrar edeceksiniz ve öyle uyumaya çalışacaksınız. Neler gördüğünüzü sonra gelip bana anlatın. Hayatınızın en güzel gecesini yaşayacaksınız. Bugüne kadar gelen geçen gecelerin içinde. Eğer zikirle uyuyabilirseniz bir gün bir sürprizle karşılaşacaksınız. Kalbinizdeki zikirle uyanacaksınız. Bunun manasını biliyor musunuz? Bütün geceyi zikirle geçirdiniz demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Konumuz Osmanlılar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı'ya hayranız. Şu Yılmaz Üstün'e kardeşimize hep dua ediyoruz. Allah-u Teala'nın böyle bir insana Osmanlı'yı inceleterek 12 ciltlik bir dizi kitapla Osmanlı'yı enine boyuna anlatması, bizlere unutulmuş gerçekleri açık bir şekilde ispat etmesi ve okullarda öğrendiğimiz Osmanlı ile gerçek Osmanlı arasında ne kadar büyük farklar olduğunu ve bir devri öveceğiz diye bir başka devri yere batırmanın hiçbir manası olmadığını o Yılmaz Öztürk kardeşimizden öğrendik. Huzurlarınızda onu tebrik etmek istiyorum. Bize kim olduğumuzu öğretti bu kardeşimiz Yılmaz Öztuna. Sevgili kardeşlerim, biz Osmanlı tarihinden köklü bir aileyiz. Bu baptan, bu açıdan bakıldığı zaman Osmanlı'ya hayran olmamız normal görülebilir. Bozokluğundan başlayan bir soy kütüğüne sahibiz. Ve Osmanlı'da bunun yansıması Evrenos Bey zamanında oluyor. Ceddemiz Evrenos Bey soyadımızı da oradan almışız. Dikkat edin, bu soyadı mahkeme kararıyla alınan bir soy adıdır. Ve mahkemeye mutlaka silsilenin resmi hüviyette arz edilmesi gerekir böyle bir kararın alınabilmesi için. Ve bu olay tahakkuk etmiş. Soyadı kanunundan sonra ispat edilmiş ki biz o soydanız ve babam ve amcam mahkemeye müracaat ederek bu silsileyi meratibi gösteren Bozokluğundan bu tarafa bütün sistemi evvela kanunları dair ederek alan ama sonra buna yer kağıtların ebadı çok büyük ölçüde büyümesi gerektiği için bundan vazgeçen sadece erkekleri alan bir dizayn bize kadar ulaşmış vaziyette, biz de dahil olmak üzere, bizim oğullarımız da dahil olmak üzere, yani benim neslimden gelenlerin de oğulları dahil olmak üzere silsile burada tamamlanmış. Bizden sonrakiler de inşallah devam ettirecekler. Belki de Osmanlı hayranlığının bir sebebi de budur. Ama sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabeyle beraber yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar da yaşamışlar. 1299 ile 1699 arasındaki 400 yıllık devre Osmanlı'nın yükselme devresidir. Bu devrede Osmanlı bir cihan devleti hüviyetine kavuşmuştur. Nizam-ı alem Osmanlı. Nizama, aleme nizam veren Osmanlı. O Osmanlı ki kim ona müracaat etse ben şöyle bir haksızlığa uğradım diye ordularını o istikamette seferber edebilen bir Osmanlı. Fransa kralı rakipleriyle güçlü duruma düştüğü zaman Osmanlı'ya müracaat ediyor ve Kanuni Sultan Süleyman onu koruması altına alıyor. Fransa'yı koruması altına alıyor. Yardım talebi kimden gelirse o mutlaka Osmanlı'nın
misafirseverlik standartları içindedir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kavkasları fethetmişti. Bu fetihte söz konusu olan şey onlara hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Özellikle yabancı yazarlardan Osmanlı'yı izleyin. Osmanlı'nın ne olduğunu onlardan öğrenin. Ufukların Efendisi Osmanlılar diye bir kitap yazıyor. Bir yabancı, şimdi ismini hatırlayamıyorum. Orada Osmanlı'nın gerçek çehresini bulacaksınız. Hem de yabancı gözüyle. O zaman ceddinizi bizim gibi çok seveceksiniz. Onlara hayran olacaksınız. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir cemaat düşünün sevgili kardeşlerim. Bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer bakın. Kimden oluşuyor? Evvela bir ordusu var Osmanlı'nın. Osmanlı ordusuna Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve mürşidine tabi olmayan hiç kimse acemi olan olarak alınamazdı. Yani askerin çıraklık devresi acemi olandı. Atları Yeniçeri Ocağı'nda. Hiç kimse Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olmadan kabul edilmezdi. Ve yükselme Allah yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Daimi zikrin sahipleri, ayrı bir rütbenin sahibi, ruhlarını alalaştıranlar evvela ayrı bir rütbenin sahibi, fizik vücutlarını teslim edenler, nefslerini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar, ocağı kabulden itibaren böyle bir müessese. Yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatlarını Yeniçeri Ocağı'na ve Osmanlı'ya adamışlardı. Talimlerini yaparlar ve ocakta kalırlardı. Yeniçerilerin bozulması bu 4 asır sonra başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dizayna dikkatle bakın. Burada ikinci büyük sınıfa bakıyoruz. Esnaf,

Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirdi. Ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Bir taraftan Ahi Evran teşkilatı esnafı dizayn ederken Ahi kardeş demek biliyorsunuz. Bacıyani Rum da kadınlar kesimini dizayn ediyordu. Kadınlar arasında tasavvuf son derece yaygın bir müesseseydi. Halkın büyük kısmı tasavvufu yaşıyordu. Tasavvuf devlet tarafından teşvik ediliyordu. Askerlerin tasavvufta olması, sanatkarların, zanaatkarların tasavvufta olması, tüccarların, ticaretle iştigal edenlerin tasavvufta olması, Leventler, askeri kanadın dizaynına bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Levent dediğimiz kişiler, bugünün Bahriyelileri. Hepsi tasavvuftandı. Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Yani tasavvuftandı deyince neyi kastediyoruz? Kur'an'ı kastediyoruz. Tasavvuftandı, yani Kur'an'ı yaşıyorlardı. Yani İslam'ın yedi safhasını yaşıyorlardı. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safha, mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safha. Bu iki safha tahakkuk etmeden Levent olamazdı hiç kimse. Bahriye'yi intisap edemezdi. Yani Leventlerin de tabii bir başlangıç devresi vardı. O başlangıç devresine, çıraklık devresine, alışma devresine hiç kimse bu standartlara sahip değilse giremezdi. Osmanlı donanması, sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın yükselme devrinde Osmanlı'nın donanması sayı, donanmasındaki kadırga sayısı, askeri kadırgaların sayısı bütün Avrupa'daki kadırga sayısından fazlaydı. Boşuna Akdeniz bir Türk Gölü olmamıştır. Türk Gölü olması Akdeniz'in, Osmanlı'nın bileğinin hakkıydı. Allah'ın tarafında olmak zaten yeterli bir sebepti zaferler için. Andrea Doria ile Barbaros Hayrettin Paşa arasında Kaptan-ı Derya, yani bugünkü Deniz Kuvvetleri Kumandanı seviyesinde bir durum. Kaptan-ı Derya deniyordu adına. Barbaros Hayrettin Paşa, Kaptan-ı Derya. Karşısında Andrea Doria var. Birçok zafer kazanmış bir kumandan. Andrea Doria'nın gemileri yüksek bordalı. Birinci üstünlük. Andrea Doria'nın askeri Barbaros Hayrettin Paşa'nın askerinden 3 kat fazla. Gemilerinin sayısı yine öyle. 3 kat fazla. Barbaros Hayrettin Paşa'nın gemilerinin 3 katı. Bir üstünlük sebebi daha, rüzgar arkadan esiyor Andrea Doria için. Yani Osmanlı'nın üstüne saldırmak için rüzgar en müsait pozisyonda. Barbaros Hayrettin Paşa sabaha kadar uyumuyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, beni muzaffer kıl. Biliyorsun ki diyor, biz nam olsun diye şan kazanmak için harp etmiyoruz. İlahi kelimetullah için harp ediyoruz. Ve eğer böyle değilse emaneti şimdiden teslim etmeye hazırım diyor. Barbaros Hayrettin Paşa Allah-u Teala'ya beni muzaffer et diyor. Bu düşmana karşı muzaffer kıl. Ve Allah'ın emri gemilere Allah dilerse rüzgarları başka istikametlerden estirir ayet-i kerimesini yazın diyor. Bütün gemilerin bordasına bu yazılıyor Arap harfleriyle. Ayet yazıyor Kur'an-ı Kerim ayeti.
Şafak'la beraber savaş başlıyor Andalusya'ya ve gemileri arkalarından aldığı rüzgarla rahat bir şekilde Osmanlı'nın üzerine çullanıyorlar. Çok şehit var Osmanlı'da. Ama önce şehitten sonra ikindiye doğru Allah-u Teala rüzgarı değiştiriyor. Rüzgarı değiştiriyor ve rüzgarı arkadan alan Osmanlı Andalusya'nın gemilerini perişan ediyor. Üçte birden çok daha az bir kuvvetle. Kim var arkalarında? Arkalarında Allah var. Allah'ın rüzgarı başka yönden estirmesi var. Böyle bir dizaynda söz konusu olan ne? Söz konusu olan belli. Allah devreye giriyor. Ve Preveze deniz zaferi böyle kazanılıyor. Çok şehit veriliyor ama zafer Osmanlı'nın. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın Avrupa'da hüküm ferma olmasının arkasında akıncılar var. Akıncılar, Osmanlı'nın Avrupa'da yetiştirdiği bir asker türü. Çok iyi ata binen, en kısa sürede ard arda dünyada en çok ok atabilen Osmanlı Türkleri akıncılığa seçilirdi. Akıncılar deyince alelade askerler sanmayın sevgili kardeşlerim. Her akıncı 3 dil bilirdi en az. En az 3 dil. Ve Osmanlı akıncılar için sadece savaş vardı. Bunun için yaşarlardı. İlahi Kelimetullah için ve zaferden zafere koşmak için. Ve Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında akıncılar çok önemli bir yer tutar. Akıncıların başlarından geçen olaylar zamanımıza kadar destan destan gelmiştir. Osmanlı'nın Avrupa zaferlerinin arkasında akıncılar çok önemli bir yer işgal ederler. Avrupa'nın bir ucundan bir ucuna Kızılelma'ya dek gideriz diyen akıncılar hakimdi. Özel bir eğitime tabi tutulurdu. Hepsi tasavvuflandı yani. Kur'an'ı şimdiki bizim din adamlarının uyguladığı Kur'an'ın hükümlerini değil, Kur'an'ın bütününü uygularlardı. Yani o İslam'ın 7 safhasının 7'sini de mutlaka tahakkuk ettiren sağlam askerlerdi. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresinde biliniz ki sevgili kardeşlerim en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmaktır. Kur'an'ın temel hükümlerinin yani Allah ile olan ilişkilerinin adım adım kopartılmasıdır. Dünya üzerinde kanatlarıyla ilk uçabilen kişi Hezafen Mehmet Çelebi'dir. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a kadar dünyadaki ilk kanatlı uçuşu yapan kişidir. 1920'li yıllarda sahneye çıkan tepkili uçak füze faktörünün temeli 1600'lü yıllarda Lagari Hasan Çelebi tarafından atılmıştır. Lagari Hasan Çelebi barutu bir macun haline getirip ateşleyerek üzerine bindiği
füzeyle, üzerine bindiği roketle bir hayli mesafe kat ettikten sonra bir tarlaya iniş yapmayı da başarmıştır. Sağ salim inmiştir. Sevgili kardeşlerim, tarihe baktığımız zaman başlangıç kişilerin hepsinin İslam tarafından tahakkuk ettirildiğini göreceksiniz. İspanya'nın fethiyle başlayan Endülüs devletleri Avrupa'ya medeniyet götürmüştür. Avrupa'ya teknik götürmüştür. Avrupa'ya ilim götürmüştür. Dikkat edin ki matematiğe negatif değerleri katan kişi El-Cabir'dir. O güne kadar matematikte sadece pozitif değerler vardı. 1, 2, 3, 4 artı sonsuza kadar değerler. Ama sıfırın altındaki negatif sayılar, hayır, onlar yoktu. El-Cabir matematiğe negatif değerleri sokmak suretiyle matematiği Kur'an'daki tamamlanmış ilimlerin arasına, müsbet ilimlerin arasına sokmuştur. Ve bugün dünyanın müsbet ilim zannettiği nükleer fizik ve nükleer kimya müsbet ilim değildir. Çünkü bugünün alimleri bir büyük hatanın içerisindedirler. Karşıt elektronların ağırlığının hem negatif olduğunu bilmiyorlar, hem de bir elektronun yarısı kadar değer taşıdıklarını bilmiyorlar. İşte ona uğraşıyoruz ki nükleer fiziğe ve nükleer kimyaya Allah'ın bize öğrettiği o negatif değerleri katabilelim. Bu dünyada bu ilmin sahibi biziz. Allah Teala bize öğretti karşıt elektronların negatif ağırlık taşıdıklarını. İlim dünyasına bunu açıklamamıza rağmen oradan kabul gelmedi. Ama biz bunu ispat etmiş durumdayız. Herkese de açık bir şekilde ispat ederiz. Ve nerede sevgili kardeşlerim bir Allah'ın dostu varsa şeytan ve onun takımı ona mutlaka karşı çıkacak olan birçok insan çıkarır ortaya. Ve de maksat onun başarı kazanamaması birinci hedef bir adım daha öteye geçin Allah'ın dostlarının başarı kazanamaması ikinci hedef bir adım daha öteye geçin dünyanın Allah'ın temel gerçeklerini öğrenememesi ve şeytanın hakimiyetinde kalması üçüncü faktör. İşte Osmanlı dediğimiz zaman orada durun sevgili kardeşlerim. Osmanlı tarihe şanla, şerefle yerleşmiş bir büyüklükler dizaynını içerir. Diyelim ki Osmanlı devrinde yaşıyorsunuz. Osmanlı'nın yükselme devrinde yaşıyorsunuz. Bir atınız var. Paranız falan hiçbir şeyiniz yok. Ömrünüz boyunca bütün Osmanlı illerini dolaşmak ve her yerde misafir olmak imkanının sahibiydiniz. Ülke baştan aşağı Avrupa'da dahil olmak üzere kervansaraylarla donatılmıştır. Kervansaray dediğiniz yerlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir atınız var. Hangi milletten olursanız olun, hangi dinden olursanız olun, oraya gidersiniz ve iki ay süreyle orasının o vakıf, o kervansaraya ait olan vakıf, o kervansarayı kuran vakıf, iki ay süreyle atınızı da sizi de mutlaka besler. İki ay sonra hayatınız sona ermez. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var. Ondan sonraki kervansaraya gidersiniz. İki ayda orada hakkınız var.
Ve bu münavebeli sistem ömür boyu devam edebilir. Bu hak hem Osmanlı tebaasına hem de Osmanlı'nın dışında kim olursa olsun gelen bütün misafirlere tanınmıştır. Osmanlı tarihe şan veren bir müessesenin sahibiydi. Bu kervansaraylar bütün Osmanlı memalikine, memleketlerine, kentlerine yayılmıştı. Ve bir kişinin bu tarzda yaşamak isteyen bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece bir kervansaraydan diğerine gidebilecek kadar bir imkana sahip olması. Böyle bir şeydi zaten yola çıkarken o kervansaray tarafından temin ediliyordu. Dostluk vardı, sevgi vardı sevgili kardeşlerim. Herkese en güzeli ulaştıracak olan bir dizayn söz konusuydu. Osmanlı hangi dinden olursa olsun insanları bütünleştiren bir üst yapının sahibiydi. Üstün bir yapının sahibiydi. Yahudiler mi var? Onların sinagoglarını yapmaları için devlet yardım ederdi. Hristiyan tevabı söz konusu. Onların da kiliselerini yapmak için devlet yardım ederdi. Müslümanlarsa camilerini zaten zenginleri vasıtasıyla, para sahipleri vasıtasıyla mutlaka her yerde en büyük ölçüde kurmaya devam ederlerdi. Kaldı ki devlette söz sahibi olan ve devletten para kazanan birçok vezir, paşa mutlak olarak birçok cami ve tedavi merkezleri yapmışlardı. Her tarafta bu tedavi merkezlerinin yanı başında okullar olurdu. Bu okullar medrese adını alırdı. Bir tedavi merkezi, Darüşşifa, bir medreseyle beraberdi. Bu medresenin en büyük fakültesinde tıp fakültesi teşkil ederdi. Sarayın içinde Enderun adı verilen bir devlet okulu vardı, saray okulu. Zamanın bütün bilimleri orada tahsil edilirdi. Osmanlı sadece Türk asıllı olanlara değil, Avrupa'nın her tarafından, dünyanın her tarafından gelecek olan herkese kapılarını açmıştı. Ve Enderun'da yetişen birçok yabancı menşeli insan Osmanlı Devleti'nde paşalık rütbesine, vezirlik rütbesine yükselmiştir. Bunlardan Osmanlı'ya ihanet edenler de olmuştur. Avrupa'nın fethinde en büyük söz sahibi olan Akıncılar, tımar, has ve zahmet sahiplerinin asker statüsü içerisinde yetişirlerdi. Babadan oğula geçen bir meslek gibi bir akıncının oğlu genel olarak akıncı olurdu. Osmanlı merkeziyet sisteminin sahibi değildi. Ademi merkeziyet uygulanırdı. Yani merkezi bir idare dünyanın her tarafına ulaşmış olan Osmanlı'nın yabancı devletler içinde, yabancı ülkeler içinde yerleşmiş olan ünitelerini merkezi hükümlerle idare etmezdi. Oradaki yönetimin standartları onlar için geçerliydi.
Oradan elde ettikleri kazancın büyük kısmı onlara aitti, kendilerine aitti. O kazandıklarıyla asker beslerlerdi. O kazandıklarıyla beylikler kurarlardı. Uç beyliği, beylik, beyler beyi olmak üç ayrı kademeyi ifade ederdi. Ve bu beylikler dizaynında oradaki orduyu kuranlar, o akıncıları teşkilatlı bir asker grubu haline getirenler işgal ettikleri toprakların sahibi olurdu. Devlete sadece merkeze vergi öderlerdi. Öyleyse herkes işgal ettiği toprağı korumak ve orada adaleti sağlamak mecburiyetindeydi. Osmanlı adaleti deyince orada durun sevgili kardeşlerim. O güne kadar adaleti yaşayamayan Avrupa Osmanlılarla adaleti yaşadılar. Osmanlı onların doğruluğuyla, adaletiyle efendisi oldu. Yabancı basın Osmanlı'dan ufukların efendisi Osmanlılar diye bahsediyor. Gerçekten Osmanlılar ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ordu sefere çıkarken padişah daima şunu söylerdi: benim askerim borçla yola çıkmasın, kul borcuyla. Kimin kime borcu varsa alsın hazineden, borcunu ödesin, öyle katılsın aramıza. İşte böyle bir ordu ve ikinci Murat. Ordu sabah teftişinde. Padişah atının üzerinde bir Yahudi bezirgan padişahın atının dizginini tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Buyur diyor bezirgan başı, dinliyorum. Senin diyor askerlerinden bizim bahçeye girenler olmuş. Elma yemişler ve parasını vermemişler. Oraya koymamışlar. İkinci Murat ki bu konuya kul hakkına en çok değer veren padişahlardan birisi, Fatihalar aynı zamanda ordunun kumandanı biliyorsunuz. Ve ikinci Murat büyük bir üzüntü içerisinde soruyor askerlere. Diyor ki benim bu konuya ne kadar değer verdiğimi biliyorsunuz hepiniz. Size ben demedim mi kul borcunuz olanlar benim orduma katılmasınlar, hazineden alın ödeyin de ondan sonra bizim aramıza katılın demedim mi? Dediniz padişahım diyor ona. Öyleyse diyor bunu bana nasıl yaparsınız? Ben bu kadar hakkı riayet ederken bakın bezirgan başı ne söylüyor? Kim yaptı diyor bunu? Yeniçerilerden biri çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Peki diyor evladım, neden yaptın bunu? Ben bu konuya bu kadar değer verirken. Birinci sebep diyor, elma yerdeydi. Ağaçta değildi. Düşmüştü. İkinci sebep, elma çürüktü diyor. Yerde olan ve çürük olan bir elmanın para edebileceğine ihtimal vermedim diyor. Böyle bir şeyi düşünemedim diyor. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım diyor,
ağaçtan kopardılar elmaları ve diyor oraya astılar. Soralım diyor. Bezirgen başı diyor ki doğru diyor. Onlar da diyor yemişler ve oraya asmışlar. Ben o paraları aldım. Padişah soruyor. Peki diyor Bezirgen başı bu yerdeki çürük elmanın bedeli ne ola ki? Bezirgen başı diyor ki bir kese altın. Vezirlerden birisi dayanamıyor. Padişahım diyor bir çürük elmanın bedeli bir kese altın olur mu? Bu bir adaletsizlik. Padişahın cevabı şu. O diyor hak sahibidir. Onun hakkını ödeyin. Bir kese altın Bezirgen başına teslim ediliyor. Teslim edilirken Bezirgen başı keseyi elinin tersiyle itiyor. Hayır diyor bu keseyi istemiyorum. Başka bir şey istiyorum diyor sizden. Beni de aranıza alın diyor. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı askeri yükselme devresi boyunca nerede bir sahipsiz yere girmişse neyi yerse yesin, neyi alırsa alsın bedelini mutlaka oraya bırakmıştır. Osmanlı Avrupa'da boşuna bir adalet timsali, boşuna hakkın mutlak sahibi olmadı. Erden paşasına kadar, askeri kumandana kadar herkes hakka %100 riayet ederdi. Çok büyük bir ayıp sayılırdı böyle bir gerçeği tahakkuk ettirememek. Söylediğimiz gibi hepsi ocaktandı. Ocaktan olmayan hiç kimse askere alınmazdı. Yani Allah'laşmayı dileyip de mürşidine tabi olmayan hiç kimse Osmanlı ordusuna giremezdi. İster kara ordusuna olsun, ister deniz ordusuna olsun. Tabii o zaman hava ordusu yoktu. Sevgili kardeşlerim, asker sınıfı böyle. Esnaf sınıfı böyle. Ve halkın da büyük kısmı tasavvuftandı. Geriye kalan ilmiye sınıfının onların da büyük kısmı gene tasavvuftandı. Tasavvufu yaşayanlar, tasavvufta olanlar, Kur'an hükümlerini uygulayanlar toplumun çok büyük bir kısmını oluşturuyordu. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak, şaşalı bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Sevgili kardeşlerim, İnebahtı'da Osmanlı donanması düşman tarafından yakılıyor. O zamanki başvezir haber gönderiyor. İnebahtı'da diyor, bizim donanmamızı yakmakla bizim sakalımızı kestiniz. Kesilen sakalın yerine daha gürü çıkar. Nitekim kısa bir süre sonra Osmanlı donanması eskisinden daha fazla gemiye sahip oluyor. Siz diyor bilmiyorsunuz diyor. Bu millet o gemilerin donanmanın yelkenlerini dilerse atlastan yapar, halatlarını da ibrişimden. Böyle bir milleti temsil ediyoruz diyor. Söylediğimiz gibi yükselme devresinde Osmanlı donanması Avrupa'daki toplam kadırga sayısından daha fazla kadırgaya sahipti.
başka milletlerin içinden de donanmaya katılan çok insan vardı. Allah'a ulaşmayı diliyorlar, tabiyetlerini gerçekleştiriyorlar ve derhal ordunun içine kabul ediliyorlardı. Aynı disiplinle onlar da Osmanlı ruhuna sahip oluyorlardı. Böyle bir dizaynda Osmanlı'nın duraklama devrine girdiğimiz zaman Avrupa'daki sembol haline gelen Akıncıların bir devşirme paşa tarafından bire kadar yok edildiklerini görüyoruz. İbrahim Paşa. Dedik ki Enderun saray okuluydu. Oraya bütün milletlerden insanlar gelirdi ve Osmanlı'nın emrine çocuklarını verip onların adam olmasını, Osmanlı olmasını isterlerdi. İşte bunların arasında ihanet edenler de olmuştur kendilerine yetki verildiği zaman. Ait oldukları eski ülkenin ağırlık kazandığı kararlarında onların lehine kararlar verildiği bir olgu. Ve Büyük Türkiye tarihinde Osmanlıların, Akıncılarının sonunu ifade eden Yılmaz Öztuna, bire kadar Osmanlı Akıncılarını İbrahim Paşa'nın nasıl kırdırdığını anlatıyor. Bilerek, isteyerek, kasıtlı olarak. Sevgili kardeşlerim, ve duraklama devriyle her şey adım adım çürüyor. Evvela Yeniçeri Ocağı çürüyor. O evlenmeyen, hayatlarını kışlada geçiren Yeniçerilerin evlendiklerini, Yeniçerilerin dükkan açtıklarını, Yeniçerilerin ticaret yaptıklarını, Yeniçerilerin kazan kaldırdıklarını görüyoruz. Padişahlara isyanlar başlıyor. Karışıklıklar çıkıyor Osmanlı'da. Neden? Çünkü artık Yeniçeri Ocağı'na Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de, tabi olmayanlar da giriyor. Adım adım makamlar satılmaya başlıyor. Yeniçeri Ocağı giderek o kudretli Yeniçeri olmak vasfını kaybediyor. Gene aralarında büyük kısım belki öyle ama yavaş yavaş bu büyük kısım azınlık haline geliyor Yeniçeri Ocağı'nda. Ve nizam-ı alem olan Osmanlı artık nizam-ı alem olamıyor. Aleme nizam veren Osmanlı olamıyor. Ve bozulan, dejenere olan Yeniçeri sisteminin yerine Nizam-ı Cedid askerleri geliyor. Artık okulda askeri ders alan ve batıyı taklit eden bir zihniyet duruma hakim olmuştur. Burada Osmanlı'da çürümeyi oluşturan temel faktöre baktığımız zaman bunun saray olduğunu görüyoruz. Balık baştan kokar sevgili kardeşlerim. Osmanlı sarayında yükselme devresi boyunca her padişahın lalası vardı. Lala onun mürşidiydi. İşte Fatih Sultan Mehmet'in babası mürşidi olan
Hacı Bayram Veli kendisini ziyarete geldiğinde diyor ki şu İstanbul'u fethetmek bize nasip ola mı ki? Lalam diyor. Hacı Bayram Veli'nin cevabı hayır padişahım diyor, size değil diyor. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşında babasının tahtının etrafında oynuyor. O diyor, ona nasip olacak. Onun için diyor, şemsettini getirdim yanımda diyor. Ak şemsettin. Ve Ak şemsettin o günden itibaren sarayda kalıyor. Hacı Bayram Veli dönüyor yerine Ankara'ya ama diğeri kalıyor orada Akşemsettin ve Fatih Sultan Mehmet'in lalası olarak. Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet'i görüyoruz, babasına gidiyor. Diyor ki sen Sultan-ı İklim-i Rum değil mi sen? Babası diyor ki öyleyim diyor. Sultan-ı İklim-i Rum'um. Peki diyor, ben senin oğlun değil miyim? Sen de benim oğlumsun diyor. Öyleyse diyor, bu beni niye dövüyor diyor. Akşemsettin'i gösteriyor. Babası diyor ki, yavrum diyor, benim mürşidim onun da mürşidiydi. O da beni döverdi diyor. Osmanlı saray adabını görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İrşat makamı onlar için en tesirli, en kıymetli makam. Padişahların hepsinin Osmanlı'nın yükselme devresi boyunca mutlaka mürşitleri vardı. Erkekler Ahi Evran Teşkilatı'nı kurmuşlardı. Her irşat ocağı ayrı ayrı tarikatların dizaynı içerisinde irşat göreviyle görevliydiler. Bacıyan-ı Rum da hanımların kendi aralarındaki Allah'ın yolundaki bacıları düzenleyen bir kuruluştu. Bütün Avrupa'ya, bütün dünyaya onlar yayılmışlardı. Ve inançlarından da, yaşamalarından da ödün vermezlerdi. Allah'ın indinde hepsinin büyük değerleri var. İşte Osmanlı dediğiniz müessese kaç asırlık bir çınardır. Osmanlı'ya Osmanlı adını veren Sultan Osman'ın mürşidi aynı zamanda kayınpederiydi. Onun kızıyla evlenmiştir. Tabiyetinden sonra bir rüya görüyor. Rüyasını anlatıyor. Ben diyor uyurken başımın arkasında bir çınar oluştu diyor. Bu çınar diyor büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bütün gökleri yerleri kapladı diyor. Mürşidi de diyor ki sen yeni bir cihan devletinin kurucusu olacaksın diyor. O çınar büyüyecek. Yüzlerce yıl bir dünya hakimiyetini geliştirecek. Ve Söğüt'te bir küçücük kasabada bir bey, Ertuğrul Bey ve onun oğlu Osman Bey. Osman Bey Selçukluların yanında bir küçük beyliği ifade ediyordu. Ama Selçuklu Devleti yıkılmak üzereydi. Ve İslam'ın yeni bir nizam altında şekillenmesi Osmanlı tarafından tahakkuk ettirilmiştir.
İşte o rüyanın sahibi olan Osman Bey, beylik ona verildikten sonra fetihlere başlamıştır. Onun oğlu Orhan Bey devam ettirdi. Sonra 1. Murat, sonra sırayla diğer padişahlar. Ve bizim ciddimiz Evrunos Bey de o Osmanlı muhtevasına Balıkesir'den göç ederek katılmıştır. Ve birçok fetihte onun imzası söz konusudur. Birçok fetihi başarmıştır. Onunla ve asıl Osmanlı'yla iftihar ediyoruz sevgili kardeşlerim. Her açıdan meseleye baktığımız zaman bir güzellik görmemek mümkün değil. Osmanlı müstesna bir devlet hüviyeti taşımıştı. Asırlarca doğruyu, asırlarca adaleti temsil etti. Sonra evvela kendisi içinde çöktü. Sarayda mürşitlerin yerini cinci hocalar aldı. Şu astroloji denilen bir fal ilmi, yıldızlara bakarak bir şeyler söyleme ilmi var ya, ilmi nücum Arapçası, yıldızlar ilmi, işte o ilmin sahipleri adım adım bütün Osmanlı'da sarayı işgal ettiler. Ve İslam'dan

0: Onlar 400 yıl Osmanlı'yı taklit ederek güzelliği yaşadılar. Ondan sonra Osmanlı onları taklit etmeye başladı. Nizami Cedid ordusu Yeniçeri'nin arkasından Nizam-ı Alemi, aleme nizam veren Osmanlı'yı yeni nizama ulaştırdı. Artık Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi. Hasta adamdı. Ve de Batı hayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Ve bir Alman zırhlısına, sonradan Türkiye'ye verildi, adı Yavuz oldu o zırhlının, Türk bayrağı takarak birçok limanı topa tuttular. Ve Türkiye'yi hiç gereği olmayan ikinci, birinci Cihan Savaşı'nın içine soktu bu Enver Paşa ve etrafındaki paşalar. Bir teşkilat kurdular. Ve de Osmanlı'nın sonuna zemin hazırladılar. Yani Osmanlı'nın yıkılması dışarıdaki insanlardan çok bizim kendi içimizdeki düşmanların eseridir. Ülkeyi terk etmek mecburiyetinde kaldı Enver Paşa'da, Talat Paşa'da, diğer paşalarda, uçsuz bucaksız yerlerde gittiler, birer birer öldüler. Ama ülkeyi yıktılar. İşte sevgili kardeşlerim, Osmanlı Allah'ın bütün güzelliklerini bütün dünyaya yaşatan 4 asırlık bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Ve şimdi dünya üzerinde adı sanı duyulmayan bir millet olduk. Hiç kimsenin değer vermediği bir millet. Çünkü özümüzü kaybettik. Çünkü aslı kaybettik. Allah'ı kaybettik. Nesilden nesile Allah'tan devamlı kopan, İslam'ı yaşadığını zanneden ama asla yaşamayan bir toplum haline geldik. Onun için Osmanlı deyince orada durun. Biz Osmanlı'ya hayranız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Allah-u Teala insanları mutlu olsunlar diye kainattaki en üstün varlıklar olarak yaratmış. Her şeyi insan için yaratmış ve insanın emrine musahhar kılmış. Allah-u Teala buyuruyor وَسَحَّرَ لَهُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْكُمْ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı. Oradaki sahara leküm demesi Allah-u Teala'nın her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım demek. Emrinize hasrettim demek. Bütün Allah'ın yarattığı canlı ve cansız her şey, 6 tane ayrı alem birbirinin tersi ve yüzüyle 3 tane 3 grup

0: Teala ve yokluk hepsi insan için. Ve şunu görüyoruz ki insanlar Allah için yaratılmış, asıl ifadesiyle mutlu olmak üzere yaratılmış. Öyleyse Allah Teala'nın ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun demesi, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık demesi, zaten çok açık bir şekilde konuya aydınlık getiriyor. Çünkü kul olmak üç gruba ayrılıyor. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman kul oluyorsunuz. Daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ekber kul oluyorsunuz. En son teslim ettiğiniz nefsinizle birlikte azim kul oluyorsunuz. Ve Allah-u Teala'nın birinci teslimde cennet saadetine, ikinci ve üçüncü teslimlerde de dünya saadetine mutlaka ulaşıyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala kul olmayı emretmiş. Kul olmayı hangi standartta emretmiş? Allah'a teslim olmak standartlarını emretmiş. Ve teslimiyet üç tane teslimden oluşuyor. Ruhun teslimi, fizik gücünün teslimi ve nefsin teslimi. Arkasında ise mutlak mutluluklar var. Birinci teslimde cennet saadeti kesin olarak gözleniliyor. İkinci teslimde dünya saadetinin çok büyük bir kısmı, ama son teslim olan nefsin teslimiyle dünya saadetinin tamamı elde ediliyor. Ve Allah-u Teala bunları farz kılmış mı? Sualinin cevabını araştıralım. Allah-u Teala açıkça bunu ifade ediyor. Zümer 54'te şöyle diyor. Ve eynihü ilâ rabbikum ve eslimûnehu bin kabri en yetiyekümün azabı. Üzerinize kabir azabı gelmeden önce, yani ölmeden önce Allah'a ruhunuzu ulaştırın ve Allah'a teslim olun. Sonra yardım olmazsınız. Sümme yâtümselin diyor Allah-u Teala. Yoksa sonra yardım olmazsınız. İşte bütün insanlar söz konusuysa, insanların hepsi için aynı şey söz konusu. Mutluluk, mutluluk ve mutluluk. Allah'ın hepinizden bir tek münadı var. Hepinizin sonsuz bir cennet ve dünya saadetinin sahibi olmanız. Sadece bunun için yaratıldınız. Allah'ın Kur'an'daki bütün ayetlerini dizayn ettiğiniz zaman hep aynı sonuçla karşılaşıyorsunuz. Allah sizlerden sadece mutlu olmanızı ister. Buna uygun bir vücutla yaratıldınız. Buna uygun bir nefsle yaratıldınız. Buna uygun bir ruhla yaratıldınız. Üç vücudunuz var. Ve hedefiniz açık ve kesin bir şekilde konmuş ortaya. Üç vücudunuzu da Allah'a teslim etmek. İşte Allah-u Teala buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَحْلِنَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder. Dikkat edin, emanetler çoğul kılınıyor. Ama emanetlerin sahibi ehillerine değil, ehline şeklinde gelişiyor. Tek bir kişi, tek bir varlık. İşte o Allah'tır. Ve sizde üç tane emaneti var. Halk ettiği bir fizik vücudunuz, sevva ettiği bir nefs ve üçüncü bir ruhla siz bir üçlüsünüz. Bu üçlünün üçünün de Allah'a teslim edilmesi gerekiyor. Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunu söylüyor. Ey amene olanlar, hepiniz silme gibi. Yani Allah'a teslim olmak standartlarına hepiniz ulaşın buyuruyor Allah Teala. Bir başka ayet-i kerimesinde de diyor ki, ey insanlar siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Görülüyor ki teslim asıldır. Bu emrin muhtevası bütün insanları devreye alıyor ama sonuç son derece önemli. Daha birinci teslimde cennet saadetini mutlak olarak elde ediyorsunuz. Sonraki teslimlerde dünya saadetini. Birinci fesedimizde cennet saadetinin standartlarını vermiştik. Allah'a ulaşmayı dilemek, bunun başlangıcını teşkil ediyor. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşması mümkün değil, cennete ulaşması mümkün değil. Ama kim diliyorsa, hedefine ulaşmadan ölse bile, Allah'a ulaşamadan ölse bile, sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka cennet saadetinin sahibi oluyor. Kişi yaşarsa, ölmez de yaşarsa, Allah onu mutlaka evvela mürşidine ulaştırıyor. Bunu da kurtuluş için ikinci konu. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman mümin olur. Çünkü bir insan mürşidine ulaştığı zaman dalaletten kurtulur, hidayete adım atar. Gerek hidayette oluş, gerek mümin oluş, bir kişinin mutlak olarak cennet saadetini elde etmesi demektir. Aksi istikametten hareket ettiğimiz zaman görüyoruz ki dalaletli olanlar da cehenneme girerler, kafir olanlar da cehenneme girerler. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtulmasının temelinde yatan sebep mürşide tabi olma fonksiyonunu eda etmektir. Böyle bir hedefe bir insanın ulaşabilmesi aslında zor değildir. Çünkü kişi kendisi ulaşmıyor, Allah ulaştırıyor. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Bırakın geri kalanını Allah yapsın. O size namazı sevdirir. O size zekatı sevdirir. O size zikri sevdirir. Her şeyi sevdirir. O sizi mürşidinize ulaştırır. Şartları o tanzim eder. Yalnız siz isteyeceksiniz Allah-u Teala'ya ulaşmayı. Öyleyse bu ikinci fasıldaki muhtevaya baktığımız zaman mürşide ulaşmanın temel farzı olarak yer alsa nefs tezkiyesi diye bir olayın bütün standartlarına sahip oluyor. Kalbinde 7 tane kalp şartı oluşuyor. Ve bu kişi zikir yaptığı zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmet fazla selamasın. Fazladır edilenleri o kişinin kalbine Allah'ın mürşidine ulaştığı zaman kişi yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbin içinde fazıllar toplanmaya başlıyor. İman kelimesinin çekim gücüne dayalı olarak bir yerleşim oluşuyor. Fazıllar nefsimizin kalbinde iman kelimesinin etrafında onun çekim gücüne tabi olarak çoğalmaya başlıyor, yerleşmeye başlıyor. Manası onların yerleştiği hacmi karanlıkların tekrar doldurması, nefsin afetlerinin tekrar dönerek doldurması mümkün değil. Nasıl mümkün oluyordu? Kalpte mürşide ulaşmadan evvel küfür kelimesi yazılıydı. Küfür kelimesi ise karanlıkları çekim gücüne alan bir sistemdir. Yani nefsin afetlerini kalpten bırakmayan, kalpte oluşturan bir sistemdir. Ne zaman mürşidinize ulaşırsanız Allah-u Teala son üç işlemde kalbinizin mührünü açar. Bir, kalbinizin içindeki küfür kelimesini oradan alır. İki, kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Üç, öyleyse bir insanın kafir olmaktan mümin olmaya geçici üç aşamalı bir olaydır ama ard arda vücut bulur. Birbirinin ardından birkaç saniye içinde üç olay. Kalbinizin mührünün Allah-u Teala tarafından açılması, kalbin içindeki küfür kelimesinin alınması, kalbin içine imanın yazılması. Bu mümin olmaktır. Aynı zamanda mürşidin olacağın kişi mutlaka zalaletten kurtulmuştur. Allah-u Teala zalaleti olanların mutlaka cehenneme gireceğini, kafir olanların mutlaka cehenneme gireceğini çok kesin ifadelerle anlatıyor. Öyleyse Allah'ın çizdiği bir yol var. O yolu takip etmek mecburiyetindeyiz. İkinci fasıl böylece mürşidimize ulaşmak oluyor. Bunu zaten açıklamıştık. Üçüncüsü de ruhumuzun güzelmeden evvel Allah'a ulaşması. İnsan ve mutluluk dediğimiz zaman, insanın saadeti dediğimiz zaman size aslında bütün Kur'an-ı Kerim anlatmam lazım. Allah-u Teala'nın verdiği bütün fazlar sizi mutluluğa ulaştırmanın sadece bir göstergesidir, simgesidir. Öyleyse üçüncü safhada ruhunuzun Allah'a vücudunuzdan ayrılarak 7 tane gök katını açmak suretiyle ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması, yok olması, yani Allah'ın zatının ruhunuza meyap olması, sığınak olması söz konusu. Bu da gerçekleştiği zaman cennet saadetinin üç safhasını da tamamlamış oluyorsunuz. Sözüme dikkat edin. Daha birincisindesiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. İkinciye ulaşmadan öldünüz. Gideceğiniz yer gene cennettir. Sıfır amelli olduğunuzu kabul ediyorum. Hiç ameliniz yok. Ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Mürşidinize de ulaşamadınız. Oğlunuzu da Allah'a ulaştıramadınız. Ama Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Bunu dilediğiniz anda Allah-u Teala kalbinizde yatan bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve sizin gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kalbinizi değiştirmediğiniz sürece. Yaşamadınız, öldünüz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Yaşadığınız zaman ikinci hedefe sizi mutlaka ulaştırır mürşidinize. Dalaletten kurtulursunuz, küfürden kurtulursunuz. Bu iki sebepten dolayı da cennete gireceksiniz. Üç sebep oldu. Burada öldünüz, gireceğiniz yer cennettir. Daha da yaşadınız, mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştırırsınız. Çünkü Allah Teala size onu gerçekleştirecek olan şartları o hazırlıyor. Sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Sözü var, bana ulaşanı mutlaka cennetime ulaştırırım. İşte bu hedeflere ulaşamadığından biri için Allah Teala sözünü tutuyor, diyor ki ben bu kulumu yaşatsaydım bana sözüm vardı, ben kendime ulaştıracaktım. Ama ömrü biçmek benim işim diyor. Onu vaktinden evvel, o hedefe ulaşmadan evvel alıyorum dünyalarından. Söyleyince diyor ben sözümü mutlaka tutarım, onu mutlak olarak cennetine alırım. İşte Allah'ın cennetine girmenin üç temel standardı. Elbette bunların tanımlanması namazlıdır, oruçludur, zekatlıdır, zikirlidir. Allah'a ibadetleri yapmakla gerçekleşir. Bu ibadetlerin arasında da en büyüğü zikir adı verilen bir ibadettir. Yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirlerinden sesle tekrar etmek veya kalbinizle sessiz olarak tekrar etmek. Öyleyse her ikisi de Allah-u Teala'nın zikridir. Şimdi bir adım daha atıyoruz ve dünya saadetine doğru ulaşmayı diliyoruz. Acaba neler olur? Bu ikinci özetimizde bunu anlatmaya çalışacağız inşallah. Ne oldu? Ruhumuz Allah'a ulaştı. Öyleyse İslam olmanın birinci safhası tamam. İslam olmak üç safhadan oluşuyor. Ruhun Allah'a teslimi, fizik yüzün Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi. Unutmayın, her zaman tekrar ettiğim gibi İslam teslim olmak demektir. Ve Allah'ın kainatta sadece bir tek dini vardır. Sadece bizim dünyamızda değil. Bütün kainatta bir tek dini vardır. Üç vücutla yaratılan bütün insanların üç vücutlarını da Allah'a teslim etmeleri keyfiyeti. İslam olma keyfiyeti. Birinci teslim cennet saadetini kesinleştirir. Dünya saadetinin yarısına yakını elde edilmiştir. Dünya saadetinin yarısı aşılmıştır. Ama tamamı hayır. Fizik vücudun ve nefsin teslimiyledir ki üç vücudunda Allah-u Teala'ya teslim edilmesi gerçekleşir. İşte o zaman kişi cennet saadetine dünya saadetini de ekler. Hangi standartlar içinde nasıl gerçekleşir? Cennet saadetinin için oluşur, dünya saadetinin için oluşur. Bunları birinci safhasını gördük. Cennet saadetinin nasıl oluştuğunu, niçin oluştuğunu. Şimdi ikinci safhasındayız. Dünya saadeti nasıl oluşur? Bir insan 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. 22. basamakta da ruh Allah'ın zatında ifna olmuştur, yok olmuştur. Yani Allah'a teslim olmuştur. İslam'da teslim demektir. Birinci teslim tamamlanmıştır. Öyleyse basamaktan itibariyle olaya baktığımız zaman ilk 7 basamakta amin oluyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi oluyoruz. Sonra ikinci 7 basamakta mürşidimize ulaşıyoruz. Ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Üçüncü 7 basamakta ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefsimizin her %7 aydınlanmasında Allah'a doğru bir gök katı yükselerek 7. katın 7. aleminden Allah'a ulaşıyor. Böylece Allah ile olan ilişkilerimiz orada tamamlanıyor. Ruhumuz Allah'a Tanrı'ya ulaşıyor. Böyle bir dizaynın içinde hepimiz için söz konusu olan şey daha öteye geçmektir. Çünkü üzerimizde farzdır Allah'a teslim olmak. Burada velayet kademelerini görüyoruz. 7 velayet kademesinde 2 teslim daha gerçekleştireceğiz. 1. velayet kademesinde fena makamında, Allah'ın zatında ifna olma, yok olma makamında ruhumuzu Allah'a ulaştırdık ve teslim ettik. Bundan sonraki makamın adı beka makamıdır. Fena makamının standartlarını Allah-u Teala iki ayette açıklıyor. Bir tanesi Furkan suresinin 70 ve 71. ayetleri. Diyor ki Allah Teala Furkan 70 ve 71'de, kim tövbe eder de, müşriğinde tövbe eder de Allah'ın yoluna girerse o mümin olur. Madde 1. Nefs tezkiyesine başlar. Madde 2. Onun bütün günahları sevaba çevrilir. Madde 3. Ve o kişinin ruhu tövbeleri kabul edilmiş olarak Allah'a ulaşır. Demek ki ruhumuz mürşidimize ulaştıktan sonra bir yolculuk yapacak Allah'a doğru ve Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında da ikna olacak. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde aynı olay şöyle anlatılıyor. Allah Teala buyuruyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقِّ كَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ اِلَى رَبِّهِ مَهَابًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu o yoldan Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna mehap olur, sığınak olur diyor Allah-u Teala. Bu iki ayet-i kerime fena makamını anlatıyor hepimize. Daha sonraki makam, ikinci makam, beka makamı. Allah-u Teala bizlere bir ruh veriyor. Yeni bir ruh ve o bir taht ihsanı ile mükafatlanıyor. İndi ilahide, Allah-u Teala'nın indi ilahisinde hepimiz için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Öyleyse ne oluyor? Ruhumuz Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın bize ihsan ettiği bir tahtla beka makamının sahibi oluyoruz. Fena makam. Burası beka makamı. Allah-u Teala Allah'ın katındaki teslimiyetlerinden bahsediyor. İşte bunlar altın tahtlardır. Adına erayık veya sürür denir. Kişiye Allah-u Teala bunları ihsan eder. Üçüncü makam. Zühd makamı. Allah-u Teala Yusuf suresinin 20. 21. ayet-i kerimesinde diyor ki Yusuf'un abileri, kardeşleri onu, Hazreti Yusuf'u değerli bulmuyorlardı. Ona karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u az bir bedelle sattılar birkaç dirhemi diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala'nın negatif zühdü tarif ettiğini görüyoruz. Negatif zühd müessesesi. Allah-u Teala tarafından ifade buyruluyor. Burada Allah-u Teala'nın ifadesi netice itibariyle pozitif bir zühd olmalı diye bir sonuca ulaşıyoruz. Ve bakıyoruz zikir açısından bunun değerlendirmesi mümkün. Ölçü orada kendini gösteriyor. Ne zaman bir insan günün 12 saatinden daha fazlasını, yani yarıdan daha fazlasını zikirle geçirirse, o zikirsizliğe karşı zahit olduğunu her gün Allah'a ispat eden birisidir. Bu sebeple bu insanlara Kur'an-ı Kerim zahit adını veriyor. Zühd sahibi olmak burada gerçekleşiyor velayetin üçüncü makamı. Daha ötesi bir başka muhtevayı gerektiriyor. Ötesi o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Diyor ki Yüce Rabbimiz فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِنْ اَسْلَمُ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. O kişi ki vechini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha muhsin kim vardır diyor dinde. Allah-u Teala'nın bu dizaynında bir kişinin fizik vücudunun Allah'a teslimiyle muhsin kademesine ulaştığını, fizik vücudun Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli olduğu bir noktaya ulaştığını görüyoruz. Bunun işareti ne zaman bir insan kendisi bir karşı koyma ihtiyacı hissetmeden fizik vücudunun Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yaptığını, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili asla işlemediğini yaşarsa işte bu fizik vücudun Allah'a teslimidir. Kimler bizi bizim Allah'a teslim etmiştir? Zikrini günün yarısında mutlaka öteye taşıranlar. Kimler fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir? O fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirenler, yasak ettiği fiilleri işlemeyenlerdir. Peki nefsin durumu nedir? Nefsin kalbinde bu aşamada hala karanlıklar vardır. Biz ne zaman muslimler makamına ulaşırsak, fizik vücudunun teslimi makamına ulaşırsak, ulaştığımız an nefsimizin kalbinde %9 karanlık var. Bu karanlığın yok olması söz konusu. Bu aynı zikirle mümkün olan bir olgudur. İşte meseleyi nefs kalbinin yüzdeleri itibariyle ait olduğu yere matematik olarak oturtalım. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. Nefsimizin kalbinde %51 nur var. Fena makamına ulaştık. Fena makamında %10 daha ilave gelir. %61. Daha sonra beka makamına ulaşırız. Bir daha %10. Nefsimizin kalbindeki nurlar %71 olur. Zühd makamında bir daha %10. 81 olur. Muhsinler makamında bir daha %10, nefsimizin kalbinin içindeki nurlar %91'e ulaşır ve muhsinler makamına ulaşırız. Ama zikrimiz daha artarak devam ediyor. Artık daimi zikre yaklaştık. Ve zikrimiz giderek artarak %9, %8, %7, %3, %1 olur. Neticede daimi zikre ulaştığımız zaman %100 kalbimiz nurla dolar. Bir daha da kararması söz konusu değildir. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin artık Allah'ın yolundan sapması mümkün değildir. Neden değildir? Yoldan sapmak sadece şeytanın ivalarıyla gerçekleşen bir olgudur. Bu mümkün değildir. Çünkü şeytan yalnız nefsinin afetlerini tesir eder. Ama nefsinizin kalbinde afetler kalmadıysa, yeniden oluşmaları da mümkün değilse artık şeytanın yapabileceği bir şey yoktur. Onun için daha baştaki pazarlıkta senin ihlas sahibi kulların hariç diyor İblis. Ötekileri diyor senin yolundan saptıracağım ve saptırdığım zaman diyor onların sana şükreder bulunmadığını göreceksin diyor kıyamet günü. İşte bu nokta muhsinler makamı nefsimizin kalbindeki karanlık kesimin %9 kalmasıyla başlayan bir seyir takip eder. Ve giderek azalır nefsimizin kalbindeki karanlıklar. Bunun manası şeytanın bize tesir alanı %9'a inmiştir. %9'dan da giderek %1'e doğru, neticede 0'a doğru yaklaşacaktır. Burası fizik gücünün teslimine kalmış. Ne zaman nefsimizin kalbindeki bütün nurlar %100 olur, bütün karanlıklar sıfırlanır, işte orası Ulul Elbab makamıdır. Ulul Elbab makamı bu hedefe ulaştığımızı gösteriyor. Allah Teala diyor ki: "Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." O ulul elbab kullarım için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani daima onların kalpleri hep Allah kelimesini tekrar eder. Gece gündüz bu hiç bitmez. Hep devam eder. Hep Allah'ın ismi o kişiler tarafından sonsuz bir şekilde tekrar edilir. Böyle bir şeye insan ulaştığı zaman o kişinin kalbinin yeniden kararması mümkün değildir dedik. Neden mümkün değildir? Çünkü bu kelimenin, Allah kelimesinin tekrarı Allah'ın katından sonsuz bir şekilde rahmet, fazl ve selavat isimli üç nuru çeker. Bunlar kalbin mührünü aşağı doğru iter, zümmani kapıyı kapatır. Ve üç tane enerjinin baskısı bu mühürlerine devam eder zikir boyunca. Kişi zikrini bıraksa ne olur? Zikrini bıraksa zikrin üzerindeki baskı kalkacağı için zikir yukarı yükselecek. Pardon. Nefsin kalbinin %91'i nurlarına dolmuş muhsinler makamına ulaştığımız zaman, daimi zikre ulaştığımız zamansa %100'ü nurla dolmuş kişinin kalbinin. Neden? Çünkü daimi zikre ulaştığımız anda mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı sonsuz olur. Neden? Çünkü daimi zikrin sahibiyiz. Artık zikri bırakmamız söz konusu değil, mümkün değil. Bu sebeple mümin üzerine gelen rahmetin, fazlın ve selavatın baskısının kesilmesi mümkün değil. Manası, nefsimizin kalbine karanlıkların yeniden girebilmesi, %1'i bile oluşturması hiçbir şekilde artık mümkün değil. Buna karşılık tabani kapının mühürü aşağı inmiş, kapı açık, çağlayan gibi Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı oradan kalbimizin içine doluyor. Kalbimizin içi pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolu. Yani gece gündüz olmuş. Yani karanlıklar yerini nurlara terk etmiş. Yani ulul elbabın kısas olayı gerçekleşiyor. Allah Teala diyor ki ya ulul elbab, sizin için kısasta hayır vardır. Hoppala. Neden öyle dedin? Çünkü kısas daha yolun başındakilere ayet bir meselesidir. Kısas nefsini tezkiye edememiş olan kişilerin başkalarının kendilerine yaptığı kötü muameleye dayanamamaları sebebiyle Allah'ın onlara verdiği bir imkan. İntikam almak imkanı. Bunu sadece avam tatbik sahasına koyar. Onlar bu konuda neticeye ulaşamadıkları için onların öfkeleri yok olsun diye Allah-u Teala onları kısas imkanı vermiş. Kim Allah'ın evliyası olmuşsa onlar için Allah'ın emri şu: sabretmek ve affetmek. Allah-u Teala diyor ki kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi size de yazıldı. Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Daha sonra da Allah-u Teala diyor ki kötülüğe iyilikle mukabele etmek o Allah'ın üst seviye evliyasının işidir. Herkes buraya ulaşamaz diyor. Öyleyse kötülüğe iyilikle mukabele ettiniz bir noktada ulul elbabın hepsi kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Neden? Nefslerinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. Şeytanın kendilerine tesir edebileceği bir alan sıfırlanmıştır. Öyleyse onlar sadece Allah'ın nurları içinde sadece ruhlarının talebini gerçekleştirirler. Ruhun bütün talepleri pozitiftir. Nefsin bütün afetlerinin karşılığı negatiftir. Bütün nefsin afetleri onların karşılığı pozitif olarak ruhtadır. Öyleyse böyle bir dizaynda ruhunuz sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla yapması mümkün değildir. İşlemesi mümkün değildir. Yani ulul elbab için kendisine yapılan bir kötülüğe kötülükle mukabele etmek hiçbir zaman gerçekleşen bir olay değildir. Yani kısas yapmak mümkün değildir. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya ulul elbab diyor. Sizin için diyor kısas bir hayırdır. Acaba ne demek istiyor Allah Teala? Hiçbir zaman kısas yapmayacak olan insanlara Allah Teala'nın bu sözü neyi ifade ediyor? İnsanlar birbirlerine kısas yapmıyorlar. Ama şeytana kısas yapmış oluyorlar. Neden? Hayatımız geceyle başlar sevgili izleyiciler. Nefsimizin kalbinde %100 afetler yer almıştır. Şeytan nefsimizin kalbinin %100'üne tesir etmek yetkisinin sahibidir. Bu tesiri biz müsaade verdikçe sonsuz bir şekilde kullanır. Bir tek hedefi vardır. Hepinizi mutsuz etmek. Bunun için kullandığı alan daima nefsimizin afetleridir. Ne zaman Allah'ın emirlerine aykırı bir şey yaptıysanız nefsinizin afetleriyle hareketlisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir şeyi işlediyseniz, bir fiil işlediyseniz yeni nefsinizin afetleriyle hareketlisiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeniz halinde ruhunuzun hasretleriyle davrandığınız demektir. Allah'ın emrettiği bir şeyi gerçekleştirmeniz halinde, onu ifa ettiğiniz halinde de yine ruhunuza davrandığınız demektir. İki ayrı güç sizi kontrol altında tutuyor. Birinci gücün arkasında ruhunuzun arkasında Allah var. İkinci gücün arkasında nefsinizin afetlerinin arkasında şeytan var. Allah sizin hem cennete girmenizi hem de dünya saadetinin mutlaka sahibi olmanızı, yani nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok etmenizi, onların yerine ruhun bütün hasretlerini yerleştirmenizi, nefsinizi de ruhunuz gibi ahsen kılmanızı emreder. ona göre yaratmış nefsiniz. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık diyor. En güzele ulaşabilecek olan, yani tamamen nurlarla dolu bir noktaya ulaşacak olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Belli bir takvim, herkesin göre değişir zaman parçası. Bir kısmı daha kısa sürede, bir kısmı daha uzun sürede bu hedef ulaşacaktır. Ama hedef odur. Nefsinizin kalbindeki bütün afetlerden kurtulmak. İşte Ulul Elbab, şeytanın hayatları boyunca kendilerine attığı bütün tokatların intikamını alıyor. Yani şeytana kısas uyguluyor. Karanlığı, geceyi gündüz yapıyorlar. Şeytan onlara başlangıç itibariyle onlar da nefslere tabi insanlardı. Dolayısıyla şeytanın birçok şeyine onlar da esir oldular, onlar da sayısız günah işlediler. Ama bunların hepsinin intikamı nefslerinin afetlerden tamamen kurtulması, temizlenmesi anından itibaren şeytanın hep yenilmesiyle sonuçlanan olaylara sebebiyet verirler. Ne olur? Şeytan daima suç işlemelerini ister. Ne olur? Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmemelerini ister onlardan. Onlar da her seferinde onu mutlaka yerine getirirler. Şeytan her seferinde bir sıfır mağluptur. Yani şeytan bir gazı bağcıdır artık onlar için. Hani bilirsiniz ya, tavla falan oynayınca taraflardan biri öbürü hep yeniyorsa sen benim gazı bağcımsın der. Yani böyle bir sonuçta hep öbür taraf gazı ısmarlıyor. İşte zavallı şeytan da bu noktaya düşer Ulul Elbab'ın devresinde. Ulul Elbab onlardan gecenin intikamını alıyor. Her taraf gündüz olmuş. Allah'ın nurlarıyla için kalbi tamamen dolmuş. Böyle bir olay ne sağlar bize biliyor musunuz? Sonsuz bir dünya saadeti sağlar. Neden öyle? Şimdi neden olduğunu da izah edeceğiz. Evvela Ulul Elbab'ın kısastan neden hayır aldığına bakalım. Çünkü hayır nedir? Allah'ın emirlerini yerine getirip derecat kazandığımız bütün olaylar, Allah'ın yasaklarını işlemedik de derecat kazandığımız yine bütün olaylar. Öyleyse Ulul Elbab olduktan sonra bir kişi hem emirler cephesinden hem yasaklar cephesinden daima hayır işliyor. Ve kısas da her olayda şeytanın evvelce onlara attığı tokatın tersini onların şeytana atması, şeytanın tokatlaması şeklinde cereyan ediyor. Bütün hayatları boyunca yaptığı yanlışlıkların bütün bedelini iblise ödetiyorlar. İblis mi? Hiç vazgeçmez. Ulul Elbab'da olsanız, İhlas'a da olaysanız, Salah'a da olaysanız mutlaka burnunu sokar. Ama artık bilir ki siz onu tanıyorsunuz. İç dünyanızdaki seslerin farkını biliyorsunuz. Ve iblis de sadece alay eden, onu bir zavallı mahluk durumuna düşüren bir hedefe ulaşıyorsunuz. Bu Allah-u Teala'nın o kadar büyük bir lütfudur ki yaşadığınız zaman göreceksiniz. İblisin nasıl sizin karşınızda bir sıfır olduğunu yaşayacaksınız. Gazel ağacı olduğunu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Öyleyse Ulul Elbab oldunuz, daimi zikrin sahibisiniz. Orada mı kalırsınız? Hayır. Ulul Elbab'ın özelliği nedir? Ulul Elbab'ın özelliği kişinin daima hayır işlemesidir. Allah'ın emirlerini gerçekleştirir, mutlaka gerçekleştirir. Yasak ettiği fiili işlemez, mutlaka işlemez. Bu kadar mı? Hayır. Birinci mükafat, kalp gözü mutlaka açılmıştır. İkinci mükafat, kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Allah'ın bütün ona söylediklerini bu kulaklarını değil, buradaki kulakla işitmeye başlar. Bu muhteşem bir haktır. Yani kim Ulul Elbab olursa Allah bugüne kadar insanlık tarihi boyunca o kimsenin kalp kulağını açmasın, kalp gözünü açmasın bu mümkün olmamıştır. Ulul Elbab olan daimi zikre ulaşan bir kulun mutlaka kalp gözü ve kalp kulağı açılır. Zinciri Allah ona hemen gösterir. Kur'an ayetleri arasında bir illiyet rabıtası vardır. Muhteşem bir ilişki. Hepsi başka ayetlerle ilişki kurarak itirazı mümkün olmayan ispat vasıtaları oluştururlar. Allah-u Teala bunlara beyine diyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte o beyineyi, ispat vasıtalarını yakalama yetkisi Ulul Elbab'a verilir. Altın zincir onlar tarafından yakalanır, ayetler arasındaki ilişkiyi derhal kurarlar ve öyle bir ispatlama zinciriyle karşılaşır ki karşı taraf iddialarının boş olduğunu kendisi de anlar. Sevgili izleyiciler, gene aklıma bizim sevgili profesör getirdiniz. Bu anlayan kardeşlerimiz hakikatleri başkalarına kabul etmediklerini göstermek sebebinde muhteşem bir inadın sahibi. Bu nefs denilen şey, gurur denilen şey, kibir denilen şey insanları mele mele sürüklüyor. Bunu yaşamış olsaydınız onlara acırdınız. Biz onların da Allah'ın cennetine gitmesini isteriz. Ama öyle değil, gidemiyorlar. Tamam, eğer diliyorlarsa cehenneme gidebilirler, bir problem yok. Ama ya arkalarındaki 70 milyon insan? Sevgili izleyiciler, onlar bize değil, onlara inanıyorlar. Ve arkalarındaki 70 milyon insanı da cehenneme sürüklemek üzere harekete geçen bu insanlar, oraya götürüyorlar onları. Öyleyse bir adım daha atıyoruz ve Ulul Elbab'tan sonraki makama, İhlas makamına ulaşıyoruz. İhlas makamı Ulul Elbab'tan bir sonraki makamdır. İhlasın bir başka özelliği vardır. Ulul Elbab'ın, yani İhlas'tan bir evvelki makamın, daimi zikrin ilk makamının, hikmetin de ilk makamının bir özelliği daha var. Kalp gözünü açtığı, kalp kulağını açtığı bu kişiye Allah-u Teala sadece zemin katı gösterir. Zemin katı, yani yer kürenin standartlarını gösterir, ana dergahı gösterir. Dünyaya ait olan, dünyanın fizik cephesine değil, fizik cephesinin ötesindeki fizik ötesi cepheye ait sırları gösterir. Ana dergahtaki altın kapıyı gösterir. Altın paralardan oluşan bir kümeyi gösterir. Oradaki insanları gösterir. Hazreti Ebu Bekir'i gösterir. Nasıl insanların secde ettiğini, altın kapıdan nasıl yukarıya doğru yükseldiklerini gösterir. Ama birinci katı bile Ulul Elbab göremez. Ne zaman Allah-u Teala o kişiye birinci katını göstermişse, o kişi Ulul Elbab olmaktan ihlas olmaya terfi, ihlas sahibi olmaya terfi etmiştir. Nedir ihlas? Halis olmak demek. Ne demek halis olmak biliyorsunuz? Halis zeytinyağı dediğimiz zaman o zeytinyağının içinde bir karışık yoktur, katışık madde yoktur. Hint yağı, bitkisel yağlar veya başka bir yağ, hayır, yalnız zeytinyağı. İşte bir Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu nurlar, bir de bunun tersi olan karanlıklar söz konusu, afetler söz konusu. Afetlerin tamamen devreden çıktığı, nefsin kalbinin sadece nurlardan, sadece ruhun hasretlerinden oluştuğu bir ortamda nefsinizin kalbi halis olmuştur. Ruhun kalbine eş olmuştur. O halistir. Yalnız nurlardan oluşur. Nefsinizin kalbi de aynı standartlara bürünmüştür. Yani nefsiniz de artık ruhunuz nasıl Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyorsa, o da yerine getirmek ister. Ruhunuz nasıl Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir özellikteyse, nefsiniz de aynı özelliğin sahibidir. Yani nefsinizin kalbine hiçbir karanlığın artık girmesi, orada söz sahibi olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü daimi zikrin sahibisiniz. Mühürün üzerine zulmani kapıyı örten mühürün üzerine sonsuz bir şekilde rahmet, faz ve selavat kesintisiz bir şekilde hayatınız boyunca baskı yapacaktır. Bu baskı boyunca da mühürün oradan ayrılması, karanlıkların nefsinizin kalbine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse siz artık nefsinizin kalbinde ruhunuzun bütün özelliklerini taşıyan bir insansınız. İşte bu sizi dünya saadetine ulaştıran temel faktördür. Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ بِالْاَفَاءِ Onlar dinde muhlisler olarak nefslerinin kalbini halis kılan kullar olarak Allah-u Teala'nın indinde muhlisler oldular. Onlar bunu halifler olarak gerçekleştirdiler diyor Allah-u Teala. Onunla emrolundular diyor. Emrolunduklarını yaptılar diyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde %100 nurların oluştuğu bir devreyi yaşıyorsunuz. Bu noktadan itibaren artık sözümüzün dünya mutluluğu kesimine gidebiliriz. Ne demek dünya mutluluğu? Dünya mutluluğu iki şekilde kendisini gösterir. Bir, eğer Allah'ın bütün emirlerine riayet ediyorsanız, mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu emirler cephesinde hiçbir şey bozamaz. İki, Allah'ın bütün yasaklarına riayet ediyorsanız, yine mutlu bir insansınız, mutluluğunuzu hiçbir şey bozamaz. Böyle bir basit anlatımla hedefimize varamayız tabii. Neden diyeceksiniz? Şimdi sebepleri izah ettiğiniz zaman bakacaksınız ki her şey dört dörtlük olarak yerli yerine oturur. O Allah'ın kitabıdır. İnsanı ruhuyla, fizik yüzünden nefsiyle Allah yarattı. İşte böyle bir olgu içindeki insan dünya hayatında başlangıçta huzursuz bir insandır. Öyleyse evvela mutluluğu tarif ederek, dünya mutluluğunu tarif ederek konuya girmemiz lazım. Nedir dünya mutluluğu? Bir insanın iç dünyasında daimi bir kesintisiz bir mutluluk hali. Bir insanın dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde kesintisiz bir sulh ve sükun mutluluk hali. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde kesintisiz bir mutluluk hali. İşte bu dünya mutluluğudur. Üç ayrı cephede oluşur. Birinci özelliği. İkinci özelliği kesintisiz oluşudur. Öyleyse ne demek istiyoruz? İnsanlar zevk duyarlar. Bir spor yaparlar. Ondan zevk duyarlar. Herhangi bir işlemden zevk duyarlar. Ama o olay bittiği zaman zevk de bitmiştir. Ondan sonra dünyanın bütün sıkıntıları o kişinin üzerine geldikçe kişi hep mutsuzdur ve huzursuzdur. İşte tariflere girelim. Bir insan nefsinin kalbinde afetlerle dolu bir noktada her zaman huzursuzdur. İç dünyasında huzursuzdur, dış dünyasında huzursuzdur, Allah ile olan ilişkilerinde huzursuzdur. Neden? Vücudumuzun kumandanı aklımızdır. Ve vücudumuzda iki faktör tesir edebilir. Birisi nefsimiz, arkasındaki şeytanla birlikte, birisi ruhumuz, onunla beraber olan Allah'la birlikte. Öyleyse Allah Teala tarafsız olarak devreye girmiyor bizim tarafımızda ama hükmünü kendisi icra etmiyor. Bizim irademizle oluşmasını istiyor. Zaten icra etse melek olurduk. O zaman herkes de ne cennet ne cehennem diye bir olayla karşılaşmazdı. Herkes kendi aklının, kendi iradesinin neticesinde cennete veya cehenneme girer. Öyleyse buradan hareketle cennet mutluluğu ötesindeki dünya mutluluğuna ulaşıyoruz. Neler ötesindeki dedik? Dünya mutluluğu cennet mutluluğundan daha güç elde edilen bir şeydir. Yani biz insanlar evvela cennet mutluluğunu elde ederiz ama bu kıyametten sonra yaşanır. Sonra yavaş yavaş dünya mutluluğunu elde ederiz, hemen yaşamaya başlarız. Elde ettiğimiz her safayı hemen yaşamaya başlarız. Öyleyse iç dünyamızdan başlayalım. Nefsimiz vücudun kumandırı olan akla hep şer taleplerle ulaşır. Daima bir günah işlenmesini, daima Allah'ın emrettiği bir fiilin işlenmemesini, yasak ettiği bir fiilin ise mutlaka işlenmesini ister. Arkasında şeytan var. Şeytan bir tek hedefin sahibidir. Bizi mutsuz kılmak. Her şeyi yapar bunun için. En büyük zevki insanları mutsuz kılabilmektir. Huzursuz kılabilmektir. Onların birbirine düşman olması, Allah'ın emirlerine karşı gelmesi, savaşlar olması, insanların birbirini öldürmesi şeytanın büyük zevkidir. Öyleyse nefsin kendi talepleri zaten negatiftir. Muhtevasında öfke, kin, intikam, nefret, düşmanlık, yalan söyleme alışkanlığı, her türlü kötü faktör nefsin afetlerinin içindedir. Ruhun hasletleri ise bunun tamamen tersini ifade eder. Ruhun hasletleri de nefsin bütün afetlerinin pozitifleridir. nefsteki nefrete karşılık ruhta sevgi vardır. Nefsin isyanına karşılık ruhta itaat vardır. Bütün güzellikler ruhta toplanmış, bütün çirkinlikler de nefste yaratılmış böyle ve Allah-u Teala'nın emri nefsin ruh hüviyetine bürünmesi. Şimdi olaya giriyoruz. Nefs ne ister? Devamlı olarak akla şer taleplerle ulaşır. Yani Allah'ın yasak ettiği bütün fiillerin işlenmesini ister, emrettiklerinin de yapılmasını ister. Bütün dizayn bu iki emirle tahakkuk eder. Emirler ve yasaklar, nehiler. Nefs aklımızdan bir günahın işlenmesini ister emirlere itaat edilmemek suretiyle, ister bir yasağın işlenmesi suretiyle istediği an şeytan ve nefs taleplerini ortaya koymuşlardır. Bundan derhal haberdar olan vücudumuzdaki Allah'ın bekçisi ruhumuz derhal harekete geçer. O da akla onun tam zıttı olan bir hayrı emreder. Karar mı? O akla ait. İşte problem buradan başlıyor sevgili izleyiciler. Neden? Çünkü akıl hangi kültürde yetiştiyse o ortamın standartlarına sahiptir. Öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın emirlerinin hiçe sayıldığı, öyle bir kültür olabilir ki Allah'ın yasaklarının da hiçe sayıldığı bir ortam olabilir bu. İşte sokaklardan yerin gibi Allah'ın yasak ettiği fiillerin attığı, iğrin gibi Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği bir ortam varsa orada eğer o kültürle yetiştiyse akıl, o kültürün sahibidir. Dikkat edin. Hiç kimse şeytanın uşaklarına akılsız diyemez. Aralarında profesörler var. Öyleyse o aklın tesiri içerisinde insanlar şer işlemeye başlarlar. Akıl hangi kültürde yetiştiyse onun standartlarına tabidir. Bu sebeple çoğunlukla başlangıçta bizim yetiştirme standartlarımızda çoğunlukla nefsin afetlerine teslim olur akıl. Kararını nefsin lehine verir. Bu devamlı günahların işlenmesidir. Bu devamlı Allah'ın yasaklarına riayet edilmemesi, yasakların halaldan edilmesidir. Öyleyse böyle bir standartta o insan devamlı huzursuz olacaktır. Sevgili izleyiciler, iki tane kare var. Birinci karede Allah var, ruhumuz var, hayır işlemek var ve mutluluk var. Kareyi çizdik. İkinci kare şeytan, nefsiniz, işlediğiniz şer ve mutsuzluk. Görüyorsunuz ki bir tarafta mutluluk var. Allah ile işbirliğiniz takdirde manası emirlere riayetiniz. Yasakları mutlaka önlemeniz. Ama yetiştiğiniz ortam bunun tersini usul haline getirmişse aklınız da nefsinizin bütün taleplerine evet diyecektir. Ya da çoğuna. Manasına huzursuzsunuz. Vücudunuzun bekçisi olan ruha Allah-u Teala bir yetki vermiştir. Nefsiniz ne zaman yanlış yaparsa onu cezalandırmak yetkisi. Öyleyse her işlediğiniz yanlışın arkasından evvela bir iç huzursuzluğu yaşarsınız. Birinin kalbini kırdığınızı düşünün. İçinizden her yaparsınız bunu, nefsiniz mutlaka ister ona haddini bildirmek, bildirirsiniz. Arkasından da huzursuz olursunuz. Bu Allah'ın size verdiği bir huzursuzluktur. Yetmez. Arkadan ruhunuz nefsinize İkinci bir azap tatbik edecektir. Her iki azap da manevidir. Birincisi Allah'ın tatbik ettiği, ikincisi de ruhunuzun tatbik ettiği iki azap. İkisinde de huzursuzluğu yaşarsınız. Bu iki sebepten huzursuzsunuz, yetmez. Üçüncü bir sebepten daha huzursuzsunuz. İç dünyanızda devamlı bir kavga vardır. Nefsin ordularıyla sizi kötülüğe sevk etmek isteyen şeytanın ordularıyla sizi Allah'ın emirlerini yapmaya zorlayan ruhun orduları arasında devamlı bir savaş vardır. Sevgili izleyiciler, nerede savaş varsa orada huzursuzluk vardır. Nerede kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Bu içinizdeki savaş, ilk savaş sizi devamlı huzursuzluk içinde yaşatacaktır. Öyleyse bütün insanlar nefslerinin tesiri altındayken devamlı bir huzursuzluk içinde yaşarlar. Bu huzursuzluk onları devamlı sıkıntılı bir ortamda yaşatır. Öyleyse nefsinin bütün afetleri yerinde olan bir insan bu afetlerin standartları içinde huzursuzdur, sıkıntılıdır. Gördüğünüz gibi üç ayrı sebepten dolayı. Öyleyse kişinin iç dünyasında devamlı bir huzursuzluk onu yer bitirir. İşte etrafında dikkatle bakın. Dünyada en çok dava dosyası olan ülkeyiz. Nüfus itibariyle en çok dava dosyası olan ülke. Herkes birbirine davalı. Yani nüfusun dörtte biri kadar dava dosyası var. Zaten dava dosyaları 3 kişiden oluşuyor ortalama standartlarda. Ve böyle bir standartta nüfusumuzun 4/3'ü birbiriyle davacı ve davalı durumda. Hep pasık suratlı, nefsinin tesiri altında birbirine kötülük yapan falan insanlardan oluşan bir halk. Osmanlı böyle miydi diye sorarsanız, 400 yıl böyle değildi sevgili izleyiciler. 1299-1699 arasında Osmanlı, dünyaya ibret bir Osmanlı'ydı. Sahabe gibi bir hayatları vardı. O devirde çekersiniz kafayı. Neye yazık etmiş? Kumar. Onu da oynarsınız. Onun engel olduğunu söyleyen bir güç içinizde yok. Ruhunuz karşı koyuyor ama sıfır. Aklınız hep yeşil ışığı nefsinize yakıyor. Ve de Allah'ın yasak ettiği ne varsa işliyorsunuz, emrettiği şeyleri de yapmıyorsunuz. Böyle bir standartta hep huzursuz ve mutsuz olacaksınız tabii. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı sevgili izleyiciler. Yani ruhunuzun bütün özellikleri nefsinize de geçti. Manası iki taraf yok. Tek taraf var. Her ikisi de hayrı istiyor. Sadece hayır işleyebilirsiniz. Çünkü aklınızın kültür yapısı artık yeni bir şekil aldı. Ve ona şekil verenler nefsiniz ve ruhunuz her ikisi de sadece hayrı istiyor. Yalnız hayır işleyebilirsiniz. Yalnız hayır işleyen sizler artık mutlu bir insansınız. Çünkü her hayır arkasından mutlaka kişiye mutluluğu yaşatır, huzuru yaşatır. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın işlediğiniz hayırdan sonra size verdiği huzur, ruhunuzun verdiği inşirah hissi ard arda gelir. Bu iki sebepten mutlusunuz. Bir de iç dünyanızdaki kavga kesildiği için mutlusunuz. Çünkü ruhunuz da hayrı istediği için, nefsiniz de hayrı istediği için artık siz mutlu bir insansınız. Sonra mı? Sonra da biz ikinci safhaya geçiyoruz. Dış dünyanıza geçiyoruz. Dış dünyanızda neden baştan mutsuzsunuz? Çünkü başka insanlara nefsinizin tesiri altında yanlış davranışlarda bulunuyor ve onlara zulmediyordunuz. Onlara verdiğiniz huzursuzluğun yanı başında Allah'ın sizin iç dünyanıza verdiği bir daralma, bir huzursuzluk hissini hep yaşıyordunuz. Arkasından da ruhunuz nefsinizi azap ediyordu, bir defa daha yaşıyordunuz. Yeter mi? Yetmez. O zulmettiğiniz insanlar var ya, onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. Fırsatı bulduklarında da sizden intikamlarını alıyorlardı. Bir defa daha üzülüyordunuz. Yeter mi? Gene yetmez. Çünkü sizin nefsinizdeki intikam afeti de derhal harekete geçiyor. Onlardan intikam alma gereğini duyuyordunuz. Gerçekleştirdiğiniz zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve bütün bunların sizi devamlı huzursuz kıldığı bir ortamda yaşıyordunuz. İntikamınızı alamadığınızı düşünelim. Bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle mutsuz oluyordunuz. Stres sebebiyle. Ama ne zamanki daimi zikre ulaştınız, ruhunuz ve nefsiniz aynı.
1: Es-Satiha me'as-salavat. Allah'a salam ve aleyküm.

Biz de sevmemiz lazım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarını sevmemiz, başkaları için yaşamamız, nefsimizdeki bütün afetlerden temizlenerek herkese dost olmamız. İşte gereken bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böylesine haksızlıkların, yanlışlıkların, düşmanlıkların hakim olduğu bir dünya düzeninde geleceğe dönük bir perspektif içerisinde böyle insanlar geleceğin mimarları olacaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünyanın dört bir tarafında insanlar var, düşmanlıklar var, inananlara yapılan zulümler var. Bu karmaşa içerisinde size düşen vazife, her şeye rağmen başka insanları sevebilmek, onların mutluluğuna çalışmak ve onlara kendinizi adamaktır. Ben ise mutluluğun bütün boyutlarında sizler varsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mir Vakfı'nın değerli mensupları ve şu anda bizi dinlemekte, seyretmekte olan herkes. Allah'ın sizden anlamanızı istediği bir talebi var. Allah'ı sevmenizi istiyor. Allah'tan korkmanızı değil. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep sizlere Allah'tan korkmanız öğretilmeye çalışıldı. Neden diye hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin mevcut olmadığı bir ortamda insanları suçtan çevirebilmek, günahtan çevirebilmek sadece korku temeline dayalı bir öğretiyle gerçekleşebilir. Böyle bir öğreti sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın temel emrinin insanlar tarafından bilinmediği bir ortamı ifade eder. Allah-u Teala nefsinizin sadece tezkiye olmasını değil, aynı zamanda tasfiye olmasını da emrediyor. Allah'a teslim olmanızı, İslam olmanızı emrediyor. Böyle bir teslim keyfiyeti ise hepimiz için Allah'ın temel emridir. Ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. İki, nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Üç, bu teslimlerdir ki sizi hedefinize götürecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, davranış biçimlerinize dikkatle bakın ve kendinize sorun. Neden kendinizden yanasınız? Eğer böyleyseniz, o zaman siz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesi işlemleri dizisini henüz gerçekleştirmek yolundasınız. O zaman her taraftan yapılan Allah'tan korkun çağrıları sizin için de geçerlidir. Ancak korkuyla Allah beni cezalandırır,
korkusuyla

günahların işlenmesine bir baskıyla mani olmak isteyeceksiniz. Oysa ki bunun mutlak saadete ulaştıran başka bir yolu var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size bütün yanlışları yaptıran, sizi mutsuzluk bataklıklarından dışarı çıkarmayan, buna izin vermeyen olay, nefsinizin afetlerinden yayılan zulüm müessesesidir. Zulmün kökünü kurutabilir misiniz? Kurutabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes kendisine düşeni yapıp da nefsindeki afetlerden kurtulmayı başardığı zaman zulmün kökü kuruyacaktır herkes için. Öyleyse insanlar karşılıklı birbirlerinin aynasıdır. Kim başkalarına zulmediyorsa zulmedilenler intikam almak isteyeceklerdir. Fırsat buldukları zaman mutlaka intikamlarını alacaktır. Bu zulmün birinci defa geri dönüşüdür. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, buradan sonra tekrar müessesesi başlar. Yani başkasına zulüm yaptığı için kendisinden zulmedilenler tarafından intikam alınan kişi buna fena halde içerlemiştir. Ve intikam almayı ister. Sanki hiç kabahatli değilmiş gibi kendisine yapılan bir kötülük söz konusudur. İntikam almayı ister. Bu intikamın yeniden geri dönüşüdür. Böyle bir şeyi yaptığını düşündüğümüz zaman bu kişi bir defa daha üzülecektir. Birinci zulmeti ne zaman cereyan etmişti? Başkasına zulmettiği zaman. İkinci üzüntüsü ne zaman cereyan etmişti? Kendisinden intikam alındığı zaman. Bu üçüncü üzüntüsünde o da başkalarından intikam alıyor. Yeniden bir zincirin oluşmasına sebebiyet veriyor. Tabiatıyla kendisinden intikam alınan kişi kendisine zulmedildiği cihetle yeniden intikam almak isteyecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, düşmanlığın nasıl körüklendiğini, düşmanlık ve kin spiralinin nasıl giderek yükseldiğini görüyorsunuz. Böyle bir dizayn şeytanın elinde oyuncak olmak manasına gelir. Şeytan sizlerden sadece başkalarına düşman olmanızı ister. Başkalarının kalbini kırmanızı, onlara hakaret etmenizi, onlara düşmanca davranmanızı, egonuzun elinde oyuncak olmanızı. Ego dediğimiz şey sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsin afetleridir. Nefsin afetleri sizi başkalarına düşman kılar. Nefsin afetleri sizin ve başkalarının arasında dostluğun var olmaması için şeytanın emriyle harekete geçen ve devamlı düşmanca davranışlarla düşmanlığı körükleyen bir hüviyet taşır. Oysa ki siz sevgiye dayalı bir dünyada yaşamalısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. 20. asrın bittiği, 21. yüzyıla girdiğimiz ve 3. bin yıla girdiğimiz
biz yeni dünyada yaşıyoruz. Üçüncü bin yıl, 21. yüzyıl, insanların birbirlerini sevecekleri yeni bir devri getiriyor. Bu devre dikkatle bakın. İnsanların birbirlerine olan sevgilerinin üst boyutlara çıktığı yeni bir zaman dilimine giriyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir taraftan şeytan nefslerdeki kini, öfkeyi, intikam hislerini çoğaltmayı ve azdırmayı diler. Ve bu istikamette gayret ederken diğer taraftan Allah'ın dostları sizi sükunete davet edeceklerdir. Şeytan nefreti, Allah sevgiyi önerir. Öyleyse yolunuzu tayin edeceksiniz. Nefret sizin hedefinizse siz Allah'ın yolunda değilsiniz. Nefsinizin, nefret afetinin esiri oldunuz. Egonuzun kurbanı oldunuz. Ve hem başkalarına devamlı mutsuzluk veren bir atmosfer içinde yaşarsınız. Hem de başkalarına verdiğiniz mutsuzluk sebebiyle onlardan daha fazla siz mutsuz olursunuz. İki türlü yaşam söz konusu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı kavgayla, başkalarına kötülük yaparak ve başkalarından kötülük görerek devamlı bir kin bilenmesiyle, devamlı intikam hisleriyle, devamlı insanları üzecek davranışlarda bulunmakla ömrünüzü tüketebilirsiniz. Ama başka bir yol daha var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Başkalarına hep iyilikler saçan, hayatı boyunca başkalarını mutlu etmekten başka hiçbir düşüncesi olmayan mutlu insanlardan da biri olabilirsiniz. Her ikisi de mümkün ve geçerli. Ya insanlarla dost olup Allah'ın dininin temel esaslarını gerçekleştirirsiniz. Ki nefsinizdeki afetlerin yok olmasına bağlıdır bu. Bunu başardığınız zaman nefsinizdeki afetleri daimi zikirle yok edebildiğiniz zaman siz Allah'ın gerçek anlamda kulu olursunuz. Üçüncü kulluğa ulaşırsınız. Yani Allah'ın azim kullarından olursunuz. Fevzül azimin, hazül azimin ve eczül azimin sahibi olursunuz. Sevgili izleyenler, fevzül azim mükafatların en büyüğü demek. Hazül azim kesintisiz sonsuz bir mutluluk demek. İç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de. Ecel azim ise ücretlerin en büyüğü demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Üçünün de sahibi olmuş sahabe. Siz de olabilirsiniz.
Allah-u Teala'nın neler söylediğine dikkat edin. Onlar ki Allah'a teslim olduk deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyiatla hasenat, kötülükle iyilik bir olur mu? Siz kötülüğe iyilikle mukabele edin. Kötülüğe iyilikle mukabele edin ki can düşmanlarınız size can dostu olsunlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme yetkisi az insana verilir. Onlar Hazül Azim'in sahipleridir. Sonsuz hazın, hep hazlardan oluşan, mutluluklardan oluşan bir dünyanın sahipleridir. Başkalarına göre, onlardan başka herkese göre mutsuzluklarla, huzursuzluklarla, adaletsizliklerle, düşmanlıklarla dolu bir dünyada o insanlar gene mutludur. Hep mutludur. Ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu Allah'ın temel kanununu hiç unutmayacaksınız. Sizin mutsuzluğunuz veya mutluluğunuz başkalarının elinde değildir. Sizin elinizdedir. Sizin davranışlarınıza göre Allah'ın yardımıyla taayyün eder ve teessüs eder. Oluşur. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, demek ki dünya adı verilen bu gezegende, kainatın bu parçasında hepiniz için söz konusu olan bir mutlu yaşam, böyle bir yaşamın tahakkukunda kalıcı çözüm, bir daha mutsuzluğa dönüşmeyecek olan çözüm daimi zikre ulaşmaktır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aldığımız telefonlar gösteriyor ki 52 dakikadan 30 dakikaya, 30 dakikanın altına düşenler var aramızda zikir açısından. Yani hani 52 dakikaya ayarlanan saatlerden bahsetmiştik. Her hafta bir dakika aşağı doğru indirecektiniz. İşte birçok kardeşimiz aşkla, canla başla yola koyuldular ve 30 dakikanın altına inebilenler olduğunu haber veriyor kardeşlerimiz. Allah'a çok şükürler olsun. Öyleyse daimi zikir yolunda ilerleyen kardeşlerimiz söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kapılar herkese açık. Bu kapılara dikkatle bakın. Sizin mutluluğunuz, sizin saadetiniz bu kapılardan geçerek gerçekleşir. Allah Teala suç ve sükun içinde bir dünyayı öneriyor. Suç ve sükunun hakim olduğu
bir temele dayalı bir dünya. Düşmanlıklara, çile, hasete, nefsin afetlerine bürünmüş bir mutsuzluk dizaynı içerisinde yaşamanız Allah'ın emri değil. O şeytan tarafından size yutturulan ve kabul edilen bir yanlışın tarafınızdan kabul edildiğini gösterir sadece. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, yanlışları doğrularla düzeltmelisiniz. Hayatınızı şeytanın elinde oyuncak olarak geçirmeyin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınızı Allah'ın kainattaki en mutlu insanları teşkil eden köleleri olmakla geçirin. Allah'a köle olmak. Sonsuz bir hürriyet mi istiyorsunuz? Bütün kainat ayaklarınızın altında mı olsun? Kainatın her yeri sizin için erişilebilir mi olsun? Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu yolu takip edeceksiniz. Allah'a köle olmak, nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak. Nefsinizi de ruhunuzun hüviyetine ulaştırmak. Ve böylece yolunuzun emrinde sonsuz mutlulukları yaşamak. Ve yaşatmak sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk yaşandığı zaman aynı zamanda yaşatılmış olur. Madalyanın öbür tarafı da aynıdır. Ne zaman hayatınızı devamlı başkalarına mutluluk dağıtan bir noktaya ulaştırırsanız, o zaman siz hayattaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Başkalarına mutluluk ulaştırabilen herkes aslında kendi mutluluğunun mimarı olmuştur. Başkalarına mutluluk vermek üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ister üçgen deyin adına, ister dörtgen deyin, ama Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Mutluluğu yaşarsınız. Sizden çevrenize hep mutluluk yayılır. Sizinle beraber olmaktan insanlar büyük mutluluk duyarlar. Siz de o insanlara ulaştırabildiğiniz mutlulukla paralel olarak asıl siz mutlu olursunuz. Bu pencereden bakıldığı zaman şurası bir vaka olarak çıkıyor karşımıza sevgili izleyenler ve dinleyenler. Herkes başkasının mutluluğuna açılan bir kapıdır. Herkes mutluluğun aynı zamanda aynasıdır. Kimden mutluluk alırsa bir kişi, ona dolaylı olarak mutluluk vermiştir. Kime mutluluk vermişse, ondan dolaylı olarak mutluluk almıştır. Neden dolaylı olarak kelimelerini kullanıyorum? Çünkü ister mutluluğu aldığınız birisi olsun,
ister mutluluğu kendisine ulaştırdığınız birisi olsun, en azından ulaştırmaya çalıştığınız birisi olsun, sevgili izleyenler ve dinleyenler, her ikisinde de siz ve o kişi mutlu olur. Size mutluluk ulaştıran bir kişi, o ulaştırmayı planladığı sürece mutludur. Size mutluluğu ulaştırdığı zaman da mutludur. Sizi mutlu kılacak olan bir olayı gerçekleştirdiği zaman da mutludur. Sizin için de aynı şey söz konusu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın güzelliklerini görüyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah sizden başkalarını mutlu kılmanızı ve bu sebeple sizin mutlu olmanızı ister. Çünkü Allah sizi ancak siz başkalarına mutluluk ulaştırmayı bilediğiniz ve bunun yoluna düştüğünüz zaman yardımcı olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir nefsiniz var, bir de ruhunuz var. Ruhunuz hiç değişmez. Muhtevasında 19 tane haslet taşır. Güzelliklerin temsilcilerini. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin zıtları ruhunuzdadır. Nefsinizin isyan afetine karşılık ruhunuzda itaat vardır. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi vardır. Nefsinizin her türlü afetinin karşılığı ruhunuzda mevcuttur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala hep ruhunuzun emrinde olmanızı ister. Bu Allah'ın emrinde olmanız demektir. Bu mutluluk demektir. Bir insan ruhunun elindeyse başkalarına mutluluk verecek olan bir davranışı yapmakta olan bir insandır. Ne zaman bu kişi başkalarına mutsuzluk veriyorsa, huzursuzluk veriyorsa, başka insanların üzülmesine sebebiyet veriyorsa, o zaman sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman nefsinin emrinde olan bir insandır. Yani nefsinin afetlerinin. Öyleyse iki ayrı kare var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Veya iki ayrı üçgen, ikisi de aynı kapıya ulaşır. Bir karede Allah var, ruhunuz var ve size derecat kazandıran aksiyonlar var, hayır ve Allah'ın dünyasında yaşıyorsunuz. İkinci kalede nefsinizin afetleri var. Şeytan var. Kaybettiğiniz dereceler var. Şeytanın dünyasında yaşıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sıfırın altında da değerler var. El-Cabir matematiğe
sıfırın altındaki negatif değerleri kazandırdığı için matematik ilmi Kur'an gerçeğinin sahibi olabilmiştir. Henüz fizikte, kimyada, özellikle nükleer fizikte ve kimyada negatif değerler yerli yerine konamamıştır. Bu da Allah'ın ilmini bilenler için kimya ilminin, fizik ilminin ve özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik ilminin henüz Allah'ın boyasıyla boyanamadığını ve müsbet ilim olmanın dışında olduğunu gösterir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size bir sualimiz var. Çok açık ve kesin bir sual. Mutlu olmayı istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Eğer biz mutlu olmak istemiyoruz, mutsuz olmak istiyoruz diyorsanız, bizim size söyleyebilecek olan bir sözümüz yok. Ayrıca bizi dinlemenizin size hiçbir faydası da yok. Biz bütün gücümüzle sizi mutlu etmeye çalışırız. Mutluluktan kâr almanızı, mutluluğu yaşamanızı, Allah'ın size emrettiği dünya saadetine ve cennet saadetine mutlaka ulaşmanızı sadece istemekle kalmayız. Sizi oraya ulaştırmak için her şeyi yapmaya hazırız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun için yaşarız. Hayatımızı bunun için tüketiriz. Her saniyemiz sizler içindir. Öyleyse Allah'ın mutluluk yoluna dikkatle bakın. İnsanlar neden mutsuz diye düşünün. Onlara bizim sizlere vermekte olduğumuz terbiye verilmiyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. O terbiyeden nasip almamış olan şeytan insanları kontrolü altında tutuyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim mutlu olmak yolunda kendisine düşeni yapamıyorsa kesinlikle bilin ki o şeytanın kumandası altındadır. Bu iki faktörün, Allah'ın yolunda olmak veya şeytanın yolunda olmak müesseselerinin ayırım noktası nedir biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sadece bir dilektir. Bu dileğin varlığı sizin şeytanın hegemonyasından kurtulmak için ilk adımı attığınızı ve kurtuluşun başladığını kesin olarak gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim aranızdan, her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bu kişi Allah'ın yolundadır. Mutlaka cennet saadetine ulaşır. Devam ederse dünya saadetine de muhakkak ulaşır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse şu absis ve ordinat eksenlerine dikkatle bakalım. İkisinin kesiştiği yerin alt tarafı şeytanın ilkesidir. Negatif alem. Sıfırın altındaki negatif sayıların alemi. Nasıl emr alemi pozitif alemse, zulmani alemde negatif alemse, birisi Allah'ın cennetine, öteki cehennemine götürüyorsa,
dünya üzerinde de aynı şey söz konusudur. Sıfırın üstündeki alan Allah'ın alemidir. Allah'ın dünyasıdır. Sadece mutluluğa nandet olan bu konudaki kararını vermiş olanların dünyasıdır. Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyenlerin dünyası. Öyle misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kendinizi yoklayın. Eğer öyleyseniz, eğer Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, kurtulduğunuzu size müjdeleyebiliriz. Mutlaka Allah'ın cenneti sizin olacaktır. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice hiç değişmez. Önemli olan böyle bir karara ulaşabilmek, önemli olan bu istikamette bir güzelliğin sahibi olmak, işte bu Allah'a ulaşmayı dilemektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir dilek bütün hayatınızı değiştirebilir. Sizi mümin kılar ve İslam olmanızı ve böylece sadece cennet saadetinin değil, dünya saadetinin de sahibi olmanızı mümkün kılar. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, şu dünya yaşanmaya değer muhteşem bir alemdir. Ama onun ihtişamını Allah size gösterirse geçerli olan bir dizayn bu. Bunun için mutlaka Allah'ın vereceği gözlükleri takmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın vereceği gözlükleri takmak için de ona layık olmanız temel şarttır. Öyleyse bu liyakatin zor bir şey olduğunu zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o gözlüğü gözüne takmıştır. Artık onun dünyası kendisini mutlaka Allah'ın cennetine götürecek olan bir yolun gereklerini yaşamakla doludur. Bu yol mutluluk yoludur. Her gün artan bir mutluluğu yaşadığınız Allah'ın yolu. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dünya zor ulaşılır bir şeyler mi içeriyor? Hayır. Eğer daimi zikre ulaşmak istiyorsanız, bu en sağlam olan, insanlık tarihi boyunca kullanılmış olan bu en sağlam yolu mu tercih ediyorsunuz? O zaman biraz uğraşacaksınız. Saatlerini her hafta bir dakika zikir süresini kısaltarak ayarlayan kardeşlerimiz görüyorlar ki daimi zikre ulaşmak bir yıl içinde mümkündür. Allah'ın size ihsan edeceği o sonsuz güzellikleri unutmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün kainatın hayatlarınızın altında olduğu yeni bir dünyada yaşayacaksınız. Kalp gözünüz açılacak, kalp kulağınız açılacak, tayyi mekan yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu güzellikler yaşanmaya değmez mi? Bunun için Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'ın kapısından içeri gireceksiniz.
sizleri kabul etmemesi mümkün olmayan bir kapı bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Anahtarı sizde, hepinizde. O kapının hepinizde bir anahtarı var. Bu anahtar Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Böyle bir dileğin sizi en güzele ulaştıracağından emin olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman her şeyin umamadığınız kadar, ümit edemediğiniz kadar güzelleştiği bir yeni alem sizleri kucaklayacak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir alemde yaşayan bir insan için varsın başkaları ona düşman olsunlar. Varsın başkaları kin içinde, haset içinde, öfkelerine zebun olarak yaşasınlar, dünyalarını kararsınlar. Ama o kişi başkalarına karşı hep onlardan yine davranacaktır. Onlar onun davranışlarının temelinde yatan gerçekleri hiçbir zaman anlayamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsinin afetlerine zebun olan bir kişi, esir olan bir kişi, ruhunun hasretlerine esir olan, Allah'a esir olan bir kişiyle Allah'ın objektifleri itibariyle eş değerde bir görüşün sahibi hiçbir zaman olamaz. Birisi karanlıkların içinden gene karanlığa bakmaktadır. Diğeri aydınlıkların içinden gene aydınlığa bakmaktadır. Öyleyse hiç kör ile gören bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hiç nurla zulmet bir olur mu? Hiç geceyle gündüz bir olur mu? Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bilenlerin nurlu aydınlığına ulaşmanızın formülü Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir yolculuktur. Bu yolculuğa başlayan herkes Allah'a ulaşmayı dileyerek başlar. Her an mutlu olmayı mı istiyorsunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Öyleyse kendinizi düşünmeyi bırakın. Allah'ın size verdikleriyle başkalarına nasıl hizmet edebileceğinizi düşünün. İşte bunu yaptığınız zaman yaşayacağınız şey mutluluktur. Sakın nefsinizin esiri olmayın. Eğer sizlerde Allah yolunda hizmet edebileceğiniz bir şeyler varsa bunu mutlaka kullanın. Allah için kullanın. Farklılık nedir bilir misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Sizde bir şeyler varsa o bir şeyleri başkalarının hizmetinde kullandığınızda kendinize pay çıkartıyorsanız, o sahip olduğunuz şeyle mağrursanız, gururlanmışsanız, ben bu ilmin sahibiyim, onlar bana muhtaçlar diye düşünüyorsanız,
o zaman mutlu olamazsınız. O zaman sadece mutsuzluk içinde çırpınan bir zavallısınız. Allah'ın size verdiği değerleri bilmiyorsunuz, ölçemiyorsunuz. Nefsinizin afetleri şeytanla birlikte sizi kontrolleri altına almışlar. Hem sizi mutsuz ederler, hem de etrafınıza ulaştırdığınız şey onca yardımınıza rağmen Allah'ın yüzünde bir değer taşımaz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela şunu hiç unutmayacaksınız. Allah'ın hiçbirinize ihtiyacı yoktur. Olması da mümkün değildir. Sizin yaptığınız, zannettiğiniz, ustalıkla götürdüğünüz bir işi yapabilecek olan başkaları, sizlerden daha iyi yapabilecek olan başkaları her zaman vardır. Öyleyse hizmet verirken, Allah yolunda hizmetinizi verirken, sakın nefsinizin esiri olmayın. Bu hizmeti kendiniz için sıfırlamış olmayın. Eğer başkaları için yaşıyorsanız, hizmet etmek sizin zevkiniz olur. Bundan büyük bir zevk alırsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte şu anda ben sizlere Allah'ın bana öğrettiği bu hakikatleri anlatırken bundan büyük bir zevk alarak yapıyorum bu vazifeyi. Bu benim vazifem ve en büyük zevkim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizin için yaşamak, Allah'ın öğretisini size öğretmek konusunda bir gayretin sahibi olmak, mutluluğunuzda bir nebze methaldar olmak, Allah-u Teala'nın bu güzelliklerini hep beraber yaşamayı temin etmek. Bütün bunlar Allah'ın güzellikleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gelin bir olalım, beraber olalım. Allah yolunda Allah'ın bütün güzelliklerini el ele, gönül gönüle yaşamaya çalışalım. Allah'ın hepinize verdiği bir şeyler vardır. Başkaları için kullanabileceğiniz bir şeyler daima vardır. Her 24 saat herkes için doğar. Her sabah doğan güneş insanların bütünü için doğar. Hepiniz için her 24 saat ömrünüzden kısalan bir zaman parçasıdır. Aklınızı, başınızı toplayın. Bilenlerden olun. Her geçecek olan günü başkalarına bir nebze mutluluk vermek için kullanmaya çalışın. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman mutluluğu yaşayacaksınız. Başkaları için yaşayabilmenin o muhteşem huzurunu yaşayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan size ne kadar çok yardımın geldiğini, ulaştığını, sizi ne kadar çok onun mutlu ettiğini yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, etrafınızdaki insanlara sizin aslında verecek çok şeyiniz var. Zamanınız, aklınız, bilginiz, yetenekleriniz,
başkalarına hizmet edebileceğiniz sizde mevcut olan bütün alanlar onlara mutluluk verdiğiniz için bir vasıtadır. Ve size verilen her şeyi başka birisini mutlu etmek üzere, mutlu etmek istikametinde seferber ettiğiniz zaman Allah'ın mutluluğunu yaşamaya başlarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve başkalarına mutluluk ulaştırmak konusunda düşünce platformuna girdiğiniz andan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Çünkü ruhunuzla birliktesiniz. O başkalarına her zaman yardım etmek için sizi seferber etmeye çalışır. Sonra Allah'la berabersiniz. Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Sıfır üzerindeki bir ülkede yaşıyorsunuz. Sonra başkasını mutlu etmek üzere harekete geçtiğinize göre bir hayır içinde yaşıyorsunuz. Derecat kazanacak bir işlem yapmaktasınız. Bunun sonucu mu? Mutluluktur sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir kenarını Allah'ın, bir kenarını ruhunuzun, bir kenarını kazandığınız derecelerin hayrın, bir kenarını da mutluluğun oluşturduğu bir mutluluk kalesi içindesiniz. Bu Allah ile beraber olduğunuz bir ortamı ifade eder sevgili izleyenler ve dinleyenler. Tersi de mümkündür. İnsanlara mutluluk vermek yerine onlara hadlerini bildirmeye, onları bilerek üzmeye bir gayretin sahibi olabilirsiniz. Ne zaman insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek bir davranışın içindeyseniz, bilin ki siz bir kenarını nefsinizin afetlerinin, bir kenarını şeytanın, bir kenarını kaybettiğiniz derecelerin, bir kenarını da mutsuzluğun oluşturduğu bir karenin içinde yaşarsınız. Burası şeytanın ülkesidir. Hem siz mutsuz olursunuz, hem de başkalarını mutsuz edersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse kim olursanız olun, neye sahip olursanız olun, dünyanın veya kainatın neresinde yaşarsanız yaşayın, zihniyetinizin esirisiniz. Ya İnsanları mutlu etmek istikametinde bu esaretinizi en güzel standartlarda kullanırsınız. Hep mutlu bir insan olursunuz. Ya da insanları mutsuz etmek üzere seferber olursunuz. Şeytanla iç içe bir dünyayı paylaşırsınız. O sizden mutsuz, siz ondan mutsuz, bir mutsuzluk dörtgeninde hayatınızı tüketirsiniz. Hiçbir işe yaramadan bir ot gibi şu dünya üzerinde yaşayıp bir gün ölür gidersiniz. Sevgili izleyenler, seçim sizin. Dikkat edin, siz Allah'ın yoluna başkalarına mutluluk vermek üzere çıktığınız andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz. Bu kadar basit sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar basit bir realiteden bahsediyorum. Sadece dilemeniz yeterli. Göreceksiniz ki size mutluluk veren o sizin mutluluklaştırdığınız insanlar değil. Size mutluluğu veren Allah. Ve bu niyetin sahibi olmanız onun size mutluluk ulaştırması için yeterlidir. Devam ettiğiniz sürece
başkalarını mutlu etmek istikametinde gayretin sahibi olmaya devam ettiğiniz sürece siz şeytanın hiçbir zaman mutluluğunu önleyemediği bir mutlu insan olacaksınız. Sağlıklı bir ruh yapısının sahibi olacaksınız. Ve sizden çevrenizde hep başkalarını mutlu kılan dalga boyları yayılacak. Siz başkaları tarafından sevilen bir insan olacaksınız. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, her şey o kadar güzel ki, bu güzelliğin içinde hepiniz ayrı bir dizaynı yaşayacaksınız. İşte böyle bir dizayna yeniden bakın. Kendinize bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ne istiyorsunuz? İç dünyanıza bakın. Mutlu olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Mutsuz olmak istiyorsanız bunun yolu başkalarına haddini bildirmekten, onları haşlamaktan, insanlara eza etmekten, cefa etmekten, onlara manevi işkence yaşatmaktan geçer. Öyleyse seçiminizi kendiniz yapacaksınız. Hayallerle oyalanmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Benim çok param olsaydı ben insanlara yardım eder, bu mutluluğu yaşardım gibi masalların, şeytan tarafından uydurulan masalların size tesir etmesine müsaade etmeyin. Şu anda sahip olduğunuz şey, neye sahipseniz o kadarı başka etrafınızda bulunan yüzlerce insanı mutlu etmek için yeterlidir. Yeter ki siz onlara mutluluk vermek üzere kendinizi seferber edin. Bir insana mutluluk vermek için harekete geçtiğiniz andan itibaren Allah'ın size verdiği aklı, zamanı, parayı, size ait olan her şeyi, şu vücudu, her şeyi başkalarına mutluluk vermek için kullanmaya başladınız demektir. Hemen arkasından Allah'ın mükafatı gelecektir. Bir huzurun içinizi kapladığını göreceksiniz. Nereye kadar devam eder? O kişiye mutluluğu ulaştırdığınız noktaya kadar. Onu sağladığınız zamansa olay tamamlanmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir mutluluk dünyasında yaşamak istemez misiniz? Öyleyse bunun yolunun başkalarına mutluluk vermekten geçtiğini, böyle yapamazsanız mutlu olamayacağınızı bilmenizi Allah Teala istiyor. Öyleyse onun yolunda olun, Allah'ın yolunda olun. Allah'ın size verdiği her şeyi başkalarının mutluluğu için kullanın ki siz mutlu olasınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanları onların verdikleri kararlar yüzünden, onların davranışları yüzünden hayatınıza sokmayın. Size karşı yanlış davranışta bulunan insanların yaptıkları yanlışlara üzülmeyin. Onların bütün kötülüklerine iyilikle mukabele edin. Onları mutlu edecek şekilde mukabele edin. Göreceksiniz ki siz kazanacaksınız. Siz mutlaka mutlu olursunuz. Onların da mutlu olması için bu önerileri zaman içerisinde onlara da aktarmanız, onları en güzele doğru ulaştırmak için onlara yardımcı olacaktır. Öyleyse hepinizin Allah'ın yolunda sonsuz mutluluklara ulaşmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek
sözlerimizi inşallah burada tamamlarız sevgili.

0: Bildirimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun.
1: Bu devletlerimiz öncelikle mübarek ellerinizden inşallah sonsuz sürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ziyaretlik sohbetinize zaterinizi, muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerinize baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz ümitlerimizi yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerini öperiz. Hepinize mutluluklar dileriz. Allah razı olsun. El Fatiha ve as salavat Allah ve salli ala Muhammed. Ben sırat-ı müstakim, sırat-ı ezine enamte aleyhim gayrı makdur ve aleyhim velette halim amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir beraberlikte Allah'ın o bizlere ulaştırdığı doyulmaz mutluluğu yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, hissetmeye çalışın. Söylediklerimi hissetmeye çalışın. Kulaklarınızla değil, gönlünüzle dinleyin. Kalbinize ulaştırın söylediklerimi. Kalbiniz daha iyi anlar. Hani namaz kılıyoruz ya, hani namaz kıldığımız zaman bizden bir şeylerin ayrılmakta olduğunu hissetmeye çalışıyoruz. İşte şu anda öyle hissedin kendinizi. Ayaklarınızdan başlayan bir hareket hissetmeye çalışın. Topuklarınızda, dizlerinizde ve yukarıya doğru tırmanacak. Göğsünüzden, başınızdan yukarıya doğru yükselecek ve sizden ayrılacak. Her zerrenizle bunu hissetmeye çalışın. Sizden bir şeyler ayrılacak. Allah'a ulaşmak üzere. Bir anda ulaşır. Sonsuz mesafeyi bir anda aşar. Allah'a ulaşır. Öyleyse bu hissi yaşamak için kendinizi alıştırmalısınız. Kanetin olmak zevklerin büyüklerinden bir tanesi. Her namazda kanetin olmaya çalışın. Öyle bir namaz kılın ki aklınız hep Allah'ta olsun. Kalbiniz hep Allah'ta olsun. Aklınız nasıl Allah'ta olacak? Ayaklarınızdan itibaren düşünmeye başlayacaksınız. Bir şeylerin ayaklarınızın ayak parmaklarından topuklarına doğru harekete geçtiğini hissedeceksiniz. Topuklarınızdan bileklerinize ve dizlerinize, sonra daha yukarılara, karnınıza, göğsünüze, yavaş yavaş bir yükselme hissetmeye çalışın. Hani

Allah'ı düşündüğünüz zaman tüyleriniz diken diken olur ya. O sizden çıkmakta olan o bir şey çıkarken bütün geçtiği alanlarda tüylerinizi diken diken edecektir. O zaman çok net olarak hissedeceksiniz. Ve oraları düşündükçe vücudunuzun her noktasını oralarda bir ferme hissedeceksiniz. Karnınızda, göğsünüzde, ellerinizden başlayarak el bileklerinizde, dirseklerinize doğru giden bir şey hissedeceksiniz. Sizi terk etmekte olan bir şey. Sonra dirseklerinizden omuzlarınıza doğru yükselecek. Ve o sırada omuzlarınıza kadar gelmiş olan birleşecek onunla. Hissedeceksiniz zaten bir ayrılmanın dizaynını yaşayacaksınız. Sonra çenenize, kulaklarınıza, burnunuza, alnınıza ve hissedeceksiniz. Alnınızdan yukarıya çıkacak ve başınızın üst noktasına itibaren terk ettiğini hissedeceksiniz. Sizi terk ediyor. Ve vücudunuzun onunla Allah ile olması için onun ayrılması ve oraya ulaşması lazım. Ayrılışı son noktasına kadar hissedersiniz. Tamamen ayrıldığı zaman bunu da hissedersiniz. Bir anda Allah'a ulaşır. O zaman Allah'ı düşüneceksiniz. Onun Allah'ta olduğunu, Allah ile birlikte olduğunu düşünün. Orada kalsın. Allah'ta. Onun Allah'ta olduğunu hissetmeye çalışın. İşte huzur namazını düşündüğünüzde, huzur namazının imamının başının üstünden yukarıya doğru baktığınızı düşünün. Allah orada ve sizden ayrılan Allah'a ulaşacak. Allah'ın zatında tamamen kaybolacak, yok olacak. Ama bileceksiniz ki o orada. Onu hissedeceksiniz, sizde değil. Sizi tamamen terk etmiş, oraya ulaşmış. İşte kainatın olmanın, Allah ile birlikte olmanın birinci parçası, birinci safhası böyle tamamlanır. Onu düşünmeye devam edeceksiniz. Allah orada diyeceksiniz. Benden de bir şey orada diyeceksiniz. Rabbimle beraber. Kainattaki bütün insanlar aynı anda gönderseler Allah için hiç fark etmez. Hepsi Allah'la birlikte olur. Sevgili kardeşlerim, onunla birlikte olmak bir büyük heyecanı, bir büyük zevki, bir büyük mutluluğu bütün vücudunuzun tüyleri ürpererek yaşamaktır. İşte siz oradasınız. Allah ile berabersiniz. Birçok insan olmaz böyle şey diye düşünür. Ama kim olur diye düşünürse onlar için geçerli olur.
Allah'a varmayı dileyenleri sever. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak. Beni dinleyenlerin şu anda çok büyük bir kısmı sizlersiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. İlk defa dinleyenler için zaten sözlerimiz hiç alışmadıkları bir üslup, hiç alışmadıkları bir dizayn taşıyor. Şaşıracaklardır. Beklemedikleri, sırrına ulaşamadıkları bir konuşma şekli. Yedi tane safha, Allah'a ulaşmayı dilemek. İyi ama diyecek, ben böyle bir şeyi hiç duymadım. Haklı mı? %100 haklı. Mürşide ulaşmak. Ne mürşide diyecek? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. O yoksa mürşit de yok. Ruhu Allah'a ulaştırmak. Sakın kainatın olmakla ruhunuzu Allah'a ulaştırmanın aynı şey olduğunu zannetmeyin. Unutmayın, ruhunuz sizde bir emanettir. Mutlaka Allah'a gidecek, Allah'a ulaşacaktır. Ve Allah'ta kalacaktır. Siz burada hayatınıza devam ederken artık size ait olan ruh, sizin vücudunuzun şeklini alan, sizin %100 benzeriniz olan ruh, hayır, o sizde değil. O Allah'ta. Allah'ta yok olmuş durumda. Allah'a ulaşınca Allah'ın zatında yok olur. Buna Allah'ın zatında ifna olmak diyoruz. Ruhunuz Allah'a ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. O sizin ruhunuz. Ama kainatın olduğunuz zaman ruhunuzun Allah'ta olmasına rağmen başka bir şey sizden ayrılıyor. Allah'a ulaşıyor. O zaman mahkemenizi yoklayın. Hafızanızı yoklayın ve muhakeme edin. Nefsimin diyeceksiniz, değil Allah'a ulaşması, birinci gök katına bile çıkması mümkün değil. Zemin katta ancak ulaşabilir. Ruhum da Allah'taysa, o zaman ben nasıl kainatın oluyorum? Kainatın oluyorsunuz. Allah'ın bir sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Vahdet-i vücut sırrıyla kainatın oluyorsunuz. Ve Allah sizi her zaman bekler. Her zaman her alemi kuşatmış durumdadır. Allah Teala Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor, yani devrin imamı, derler ki Allah'a, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın ilmi aynı zamanda bir bütünü ifade eder. Allah'ın rahmeti de bu bütünün her parçasına devamlı Allah'ın katından ulaşan, onları varlık olarak devam ettiren bir özellik taşır. Bütün elektronların üzerine ulaşır. Allah'ın nötronları, enerji partikülleri. İşte Allah Teala
her şeyi kuşatır. Odanızda televizyona bakıyorsunuz şu anda. Televizyonda sizin aranızda bir boşluk var. Bir hava boşluğu. Allah'ın ilmi o hava boşluğunu da kuşatmıştır. Televizyonunuzu da kuşatmıştır. Televizyonunuzun öbür tarafındaki boşluğu da kuşatmıştır. Karşıdaki duvarı da kuşatmıştır. Onun ötesini de, dünyayı da, dünya ile güneşin arasında, güneşi de, başka güneşlerle güneşin arasında, başka güneşleri de, zahiri alemi de, berzah alemini de, gayb alemini de, onun berzah alemini de, emr alemini de, zülmani alemi de, bütün boyutlarıyla Allah'ın ilmi hiçbir boşluk bırakmadan kaplamıştır. Her şeyi kuşatır. Allah'ın ilminin kuşatmadığı hiçbir nokta mevcut değildir. Her şeyin içi ve dışı. Allah'ın ilmiyle kuşatılmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainatın olmanın birinci safhasında o bir şeyi, sizdeki bir şeyi Allah'a gönderiyorsunuz. Allah'ın zatında yok oluyor. O şeye dikkatle bakın. O künhüne varamayacağınız bir şeydir. Ve Allah'ın kabul ettiği bir şeydir. Bir süre Allah'ta kaldıktan sonra sizlere geri gelmesi için harekete geçebilirsiniz. Sadece düşünün onun Allah'tan ayrıldığını. Düşündüğünüze paralel olarak ayrılacaktır. Bu yetki size verilmiştir. Sonra bir anda size ulaşacaktır. Ve başınızdan adım adım gözlerinize, burnunuza, çenenize, oradan göğsünüze, kollarınıza inecektir. Bacaklarınızdan ayaklarınıza kadar inecek. Ve bütün vücudunuzu yeniden işgal edecektir. İşte o bir şey. Kainatın olmanızın temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile beraber olmak zevkine payan olmayan bir şeydir. Doyumsuzluktur. Anlatılamaz bir güzelliktir, yaşanır. Ne zaman bir konuda sıkılırsanız hemen düşünmeye başlayın, hareketsiz kalın. Bir evzi besmele çekin. Sonra 3 defa ayetel kürsi okuyun. Ve arkasından hissetmeye başlayın. Ayaklarınızdan yükselen o yükselen şeyi hissetmeye çalışın. Kısa bir zaman içinde bunu başaracaksınız. Ve hem sizden ayrılırken, hem Allah'ın zatındayken o, hem de tekrar size döndüğünde, üçünde de ayrı ayrı güzellikleri yaşayacaksınız. Onunla beraber olmak,
sizden bir şey. Orada, Allah'ta. Tüyleriniz diken diken, içiniz ürperiyor. Ama umurdasınız. Doyulmaz bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Denediğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala'nın kainatın olma emrini, bu doyumsuzluğu, bu muhteşem güzelliği yaşamanın için oluşturduğunu fark edeceksiniz. Her şeyi çok güzel bulacaksınız. Her şey sizin için yaratılmış. O içinizdeki şeyde var olan, ezelden beri var olan. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Sadece bir tek maksada dönük olarak yaratıldınız. Allah sizden hiçbir şey istemez. Sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanızı. Hem bu dünyada mutluluğu tepeden tırnağa yaşamanızı, hem de ölümden sonra, kıyametten sonra cennet saadetini en üst boyutta yaşamanızı. Ne fizik vücudunuz için, ne nefsiniz için, ne de ruhunuz için aslında ölüm yok. Fizik vücudunuzun öldüğünü, toprağa girdiğini biliyorsunuz. Tamam. Peki ya kıyamet günü? Zaman geriye doğru giderken hangi zaman parçasında yaşıyorsanız gelecekten gelen zaman oraya mutlaka ulaşacak. Sizin ölmeden evvelki gününüzde siz yaşıyorsunuz. Zaman oraya döndüğü anda yaşamakta olanların hepsi zaten hayatta. Ama orada hayretle göreceksiniz ki yer çekimi olmayacak. Yer çekimi olan tek yere indi ilahiye çekileceksiniz. Ve oraya ulaşacaksınız. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki asırlar boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber sahabe bunu yaşadıktan sonra asırlar boyunca Allah'ın bütün evliyası bu güzellikleri yaşamışlar. O sırrı biliyorlardı. Onun ne olduğunu. Ehil olduğunuz zaman siz de öğreneceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk sizin için, hepiniz için Allah'ın temel gösterdiği hedef sizin mutluluğunuzdur. Onun dışında ne varsa hepsi sizi o doyumsuz mutluluğa ulaştırmak için birer vasıtadır. Allah'a ulaşmayı dilemeniz bir vasıtadır. Mürşide ulaşmanız bir vasıtadır. Ruhunuzu Allah'laştırmanız bir vasıtadır. Fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeniz bir vasıtadır. Bu safhalar boyunca mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ancak daimi zikre ulaştığınız zaman dünya saadetinin tamamına ulaşabilirsiniz.
cennetlerse her safhada bir üstteki cennetin sahibi olursunuz. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine ulaşan herkes Allah'a ulaşmayı dilemek kaydıyla 10 tane insanla mürşidin önünde tövbe eden herkes ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştıran herkes üçüncü kat cennetin sahibi olur. Birinci ve ikinci kat cennetlerde dünya saadeti yoktur. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman dünya saadetinin yarısını yaşayabilirsiniz. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzda Allah'a teslim edeceksiniz. Dördüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Beşinci kat cennetsizin. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edip de dördüncü kat cennetin sahibi olduğunuzda dünya saadetinin %90'ından fazlasına ulaşırsınız. Ama nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde saadetiniz %100'dür. Beşinci kat cennetlikler dünya saadetinin %100'üne, cennet saadetinin ise beşinci katına sahiptirler. İrşada ulaşanlar altıncı katına, altıncı kat cennete, bir hakkın takvaya sahip olanlar, iradesini de Allah'a teslim edenler, yedinci kat cennetin sahibi olurlar. Daha ötesine yok. Sadece Devrin İmamı 7. katta ayrı bir cennete ulaşır. Bütün devirlerdeki Devrin İmamları, yani bütün nebilerle bütün ülkelerdeki resullerden, nebilerin olmadığı devrede Devrin İmamlarına seçilenler, Allah tarafından seçilenler, sadece onlar için Allah Teala gene 7. katta bir 8. cennet oluşturmuş. Ama 7. katta ayrı bir kapıdan girilen bir cennet. Onun için Yunus 8 cennetin kapısı diye bir şeyler yazmış. Yunus'un yazdıklarına dikkat edin. Yunus zamanında devrenin imamıydı. Huzur namazının imamı. Bütün güzellikleri yaşayan Yunus, kanatlandık, kuş uçtuk, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzelim dünyada Allah ile olan ilişkilerin bir insanı ne ölçüde mutlu olabileceğini, mutlu kılabileceğini yaşadıkça öğreneceksiniz. Sakın şeytanın sizin nefsinize sahip olmasına müsaade etmeyin. Yoksa iblis sizi bu dünyada yaşayacağınıza pişman eder. Ona hiçbir fırsat vermeme konusunda hep alarmda olmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, tehlike sadece daimi zikirle kalkar. Yoksa her zaman tehlike vardır. Ve bu yüzden tehlikeyi unutmamalısınız. Bu söylediğim büyük zevki, kanaatim almayı herkes yaşayabilir. Her kademedeki kardeşimiz yaşayabilir. Ve ne kadar büyük bir
zevki yaşadıklarını fark edeceklerdir kardeşlerimiz. Şimdi Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Allah'tan önce hoşlanacaksınız. Hoşlanacaksınız ki ona ulaşmayı dileyesiniz. Dilemezseniz söylediklerimden hiçbirini yaşayamazsınız. Ben diliyorum demeniz, dilemenin hükmü gerçekleşmedikçe yanlıştır, kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Allah'ı dilemenin oluşturacağı hüküm, Allah'ın emirlerini yapmanın sizde angaryadan zevke dönüşmesidir. Böyle bir şey yoksa, hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Allah'ın emirleri size angarya olarak geliyorsa, o emirleri yaparken sıkıntı duyuyorsanız, hele Allah'ın dostları size düşman gibi görünüyorsa, o zaman hayır, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatıyorsunuz, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o namazını zevkle kılan birisidir. Orucunu zevkle tutan birisidir. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, o mürşidine ulaştığı andan itibaren tutacağı ilk perşembe orucunda açlık ve susuzluk hissetmez. Böyle misiniz? Yaşamak size çekilmez bir yük gibi gelmiyor, öyle değil mi? Allah'ın namazını kılarken aman şu dört teketi de kılayım, yakamdan düşsün şu namaz diye düşünmüyorsunuz, öyle değil mi? Namazı yaşarken kanitin oluyorsunuz, öyle değil mi? Allah'ı düşünüyorsunuz. Onunla birlikte oluyorsunuz. Evet. Sonsuz uzaklıkta, tamam. Ama ona kanitin olduğunuz zaman ulaşıyorsunuz. Siz buradasınız, o orada, yine tamam. Ama ulaşıyorsunuz. Sizdeki şey artık orada. Allah'ta. Sır. Sevgili kardeşlerim, muhteşem bir olay. Mutluluk. Her yerinizden mutluluk akmalı. Paçanızdan. Saadet öyle bir şey ki sevgili kardeşlerim. İçiniz dışınız aydınlıktır. Hiç kimseye düşman olamazsınız. Size düşmanlık edenler de sizin düşmanınız olamazlar. Öyle bir noktaya varacaksınız ki size herkes, sizi öldürmek isteyenler dahi dost olmuştur. Ölmeden evvel ölümü binlerce defa yaşamışsınızdır. Ve sadece her şeyin Allah ile yakınlığa bağlı bir mutluluğu oluşturduğunu tespit edeceksiniz. Bu Allah'ın kanunudur. Önce Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak ve neticede Allah'a hayran olmak. Her şey öylesine güzel ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,
Gönül dostlarım, size ben nasıl bakıyorsam Allah-u Teala da onun çok ötesinde benim sizi sevdiğimden binlerce kat daha fazla sizleri severek size bakıyor. Her an sizi görüyor. Her an sizinle beraber. Hiçbir anı geçmiyor Allah-u Teala'nın sizinle beraber olmayan. Hiçbir anı. Her yaptığınızdan her an haberdardır. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki nasıl hayran olmasınız ona? Nasıl yaşamazsınız bu sonsuz güzelliği yudum yudum? Nasıl hatırlamazsınız vuslat gününüzü, ruhunuzun Allah'a ulaştığı ilk günü? Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bizim müritlik zamanımızda benim seyri sülukum 1,5 yıl sürmüştü. Şimdi 3 ayda, 2 ayda, hatta 1 ayda Allah'a ulaşanlar var aramızda. İşte bu zamana, yani asr-ı hidayete, ahir zaman denmesinin arkasında bu hakikat var. Her şey hızlanıyor. Her şey ayrı ve yeni bir mana kazanıyor. Düşmanlıkların son demine doğru yaklaşıyoruz. Son bir çatışma. Sonra da bir sonsuz mutluluk devri. Dünyada sulh ve sükunun hakim olması. İkinci asr-ı saadet. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel, öylesine aydınlık ki şeytana bu nurları, bu aydınlığı karanlık yapması için fırsat vermeyin. Onunla ciddi bir mücadeleyi usul haline getirin. Her davranışınızdan Allah'ın sizi ne kadar mutlu kıldığı ortada olsun. Ayan olsun. İnsanları sevin. İnsanlara iyi davranın. Size verilen yetkileri sakın nefsiniz istikametinde kullanmayın. İnsanlara hakim olmak talebinizin, nefsinizin kibir talebinin gölgesi altına, zilali altına hiç girmeyin. Hep Allah'ın nur güneşinin etrafında olun. Hep o güneşin sizi sarmasına, ısıtmasına yardımcı olun. Onu, Allah'ın nurunu görmeye çalışın. Bir noktadan gözünüze doğru gelen ve iki gözünüze ayrı ayrı ulaşan İki demet göreceksiniz. İleride sadece bir tek noktadadırlar. Gözlerinize ulaştığı zaman iki nurun olduğunu göreceksiniz. Özellikle seher vaktinde, yani sabah namazından evvelki sahurda, sahurdan evvelki nokta. Ortalık alacakaranlık.
En çok nurları göreceğiniz zaman parçası o zamandır. İster gözünüzü açın, ister gözünüzü kapatın, nurları göreceksiniz. İki gözünüze ulaşan ama ileride bir tek noktada birleşen iki nur. Sonra yavaş yavaş dönecekler. Gözlerinizi kapattığınız zaman da onları göreceksiniz. Gözlerinizi açtığınız zaman da gene göreceksiniz. Aydınlığın içinde nuru görmeniz, seçmeniz zor bir olay. Ama seher vakti nurun görünmesinin en güzel zamanıdır. Güneşten epeyce evvel. Sabah namazı daha girmeden önceki devre. İşte o nokta seher vaktidir. Seher vaktinde gözleriniz açık, iki gözünüzün önünde nurlar göreceksiniz. Zannetmeyin ki bu gözlerinizi görüyorsunuz. İspat etmeniz çok kolay. Öyle olmadığını kapatın gözlerinizi. Gene onları görmekte devam edeceksiniz. Odanın içinin onlarla aydınlandığını göreceksiniz. Seccadenizin renkleri değişecek. Yeşilleri kırmızı, kırmızıları yeşil göreceksiniz. Maviler sarı, sarılar da mavi olacak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel olacak ki Allah'a o kadar çok şükredeceksiniz ki sizi onurlarla mücehhez kıldı diye, kalbinizi onurlarla pırıl pırıl yaptı diye, müzeyyen kıldı diye, size gök katlarını gösterdi diye, bir gün ona çok daha üst seviyede hamd ve şükredeceksiniz zatını gösterdi diye. Bütün bu söylediklerimi hiç yaşamayan zavallı insanlar, bunlara inanmazlar da, hani baklava yemeyen bir insana baklavayı anlatmaya çalışırsınız ama anlatamazsınız. Ona göre baklava yoktur. Tatmadığı, görmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, hayat Allah Teala tarafından verilen, bütün insanlara tahsis edilen bir muhteşem insanlık mirasıdır. Allah'ın mirası, hayat, onu size Allah veriyor. O içinizdekileri de, nefsinizi de, ruhunuzu da, diğerini de. Öyleyse her şey sadece ve sadece sizi mutlu kılmak için Allah Teala tarafından verilmiş. Anlamıyor musunuz beni? Allah'ın başka bir muradı yok. İstediği şey sadece sizin mutlu olmanız. Ve sizi mutsuz eden sizden başka hiçbir faktör yok. Sadece sizin nefsiniz ve nefsinize şeytanın yaptığı tesir, nefsinizin afetlerine. Dikkat edin, hayata öyle bir kulvarda yarışa girerek başlarsınız ki orada nefsinizin kalbi %100 karanlıklarla doludur. Her şey negatiftir. Şeytan olabildiğine nefsinizin afetlerine tesir etmek imkanının sahibidir. Ama bir başka kuvvet
Bu olayı dengeye alır. Netice sıfırı sıfır, elde var sıfırdır. Yani nefsinizin kalbi %100 şu arkamdaki koltuk kadar karanlık. Ruhunuzun kalbi ise %100 güneş kadar aydınlık. Karanlıkla aydınlık birbirini ne tür kılar? Nefsinizin her afetinin karşılığı ruhunuzun bir hasletidir. Toplam sayı olarak eşit kuvvetlerle dengeye girersiniz. Negatifler ve pozitiflerin toplamı daima birbirine eşittir. Ama dağılım her afette ve her haslette değişik özellikler gösterir. Onun için insan sayısı kadar değişik karakter vardır. 19 tane afetiniz, 19 tane hasletinizle bir afet ve onun zıttı olan haslet veya bir haslet ve onun zıttı olan afet ikisinin toplamı da aynı eşittir. İsyan afetiyle itaat hasleti, nefret afetiyle sevgi hasreti, her biri 10 puan olduğunu düşünelim. Nefsinizin kalbindeki afetlerin ortalamasının ve ruhunuzun kalbindeki hasletlerin ortalamasının ikisinin toplamı daima 20'yi bulur. Bu eşitlik hiç zedelenmez. Ama bir hasletin 1 puan olduğunu düşünün. Bu hasletin karşılığı olan afet tam 19 puandır. Bir hasletin 2 puan olduğunu düşünün. Bunun karşılığı olan afet 18 puandır. Bir hasletin 7 puan olduğunu düşünün. Onun karşılığındaki afet 13 puandır. Ama ikisinin toplamı daima 20'dir. Eğer hasletleri ayrı toplarsanız 190 puan edecektir. Afetleri ayrı toplarsanız sadece afetleri, onların da 190 puan geldiğini göreceksiniz. Eşitlik hiç zedelenmez ama denge herkeste farklı farklıdır. Bu sebeple insanlar muhtelif karakterlerin sahipleridir. Ve eşit şartlarla kulvara girersiniz. Hayat bir yarıştır. Ne kadar afetiniz varsa aynı miktarda hasretiniz de var. Terazinin iki kefesi dengede olarak başlarsınız. Ulaşmanız lazım gelen taraf, sonuç, terazinin iki kefesinden birisinin %100 aşağı inmesi ve ötekinin tam olarak yukarıya çıkması. Öyle mi? Hayır, değil. Aşağıda olan kefenin onu aşağıda tutan afetlerinin birer birer yok edilerek yerine ruhun hasletlerinin geçmesi ve bu hasletlerin fazilet adıyla nefsinizin kalbine yerleşmesi. Sonuç mu? Sonuçta nefsinizin kalbi de ruhunuzun kalbi gibi olacaktır. İşte o zaman Allah'ın sevgilisi olacaksınız. Yani nefsinizin bütün afetleri daimi zikirde yok olduğu zaman hayatınız bu noktadan itibaren hangi başka insanları üzecek olayla karşılaşırsanız karşılaşın, sizi üzemeyecektir. Allah'ın yardımı, Allah'ın eli daima üzerinizde olacaktır. Allah sizi asla bırakmaz. O zaman belki de siz de söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor?
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir bahar ülkesinde yaşamak ister misiniz? Öyleyse bilin ki baharı oluşturacak olan sizsiniz. Bütün tomurcuklarıyla bir bahar, hayatınızın bahar olması. Bunun için ulaşmanız lazım gelen şey, ya daimi zikre ulaşmak, ya kendinizi başka insanların mutluluğuna adamak. İkisi de sizi mutlaka bahara ulaştırır. Her tarafın güzelliklerle donatılmış olduğunu dikkatle incelerseniz görürsünüz. Allah'ın o ince işlemelerini, erişilmez sanatını, güzellik ölçülerini her baktığınız Allah'ın yaratığında görmeniz mümkündür. Her ağaca ayrı ayrı bakın. Hepsinde ayrı bir denge göreceksiniz. Ayrı bir güzellik. İşte sonbahardasınız. Kırlara çıkın. Ağaçların yapraklarının nasıl yeşilden sarıya, turuncuya, hatta bazı yerlerde kırmızıya dönüştüğünü dikkatle inceleyin. Bakacaksınız ki ilkbahar ne kadar güzelse sonbahar da o kadar güzel. Her şey, ama her şey çok güzel yaratılmış sevgili kardeşlerim. Bu güzellikleri bozabilen, size çirkin gösteren tek varlık şeytandır. Onu hayatınızdan uzaklaştırın. İlacı zikirdir. Bilin ki şeytan sadece kalbinizdeki, nefsinizin kalbindeki karanlıklara, afetlere, yani hevanıza tesir edebilir. Ve Allah Teala size hevanızdan, nefsinizin afetlerinden kurtulmanın reçetesini vermiş. 10 Nisan'la irşat makamına ulaşacaksınız veya herhangi bir vekile Allah'ın bu konuda yetkili kıldığı veya Allah'ın Resullerinin yetkili kıldığı veya insanların irşat makamına ulaştığı bir ortam. Dikkat edin, sadece Resuller mürşit değildir. Allah'ın tayin ettiği mürşitler iradelerini Allah'a teslim eden insanlardır. Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığı cümlesine muhatap olan herkes irşat makamının bir makamın sahibidir. İrşadın bir noktasındadır. Onların vazifeli kıldığı insanlar vardır. Onlar da Allah-u Teala tarafından resmi vazifeyle vazifeli kılınmasalar bile tabi olduğunuz zaman başınız üzerine gene devrin imamının ruhu ulaşacak olan kişilerdir. Öyleyse tabiyetiniz anından itibaren yapacağınız zikirle nefsinizin kalbindeki afetler devamlı olarak azalacaktır. Yerlerini faziletlere terk edecektir. Giderek daha çok baharı yaşayacak olan bir hüviyet kazanacaksınız. Her şeyin size sonsuz mutluluklar taşıdığı
Bir alemde olacaksınız sevgili kardeşlerim, izleyenler, dinleyenler. İşte şu anda Allah'ın bize nasip kıldığı bu camide, Amerika'da, bu odada sizlere bu sohbeti yaparken biz ne kadar mutluysak sizin de böyle mutlu olduğunuzu hissetmek en büyük dileğimizdir. Allah'tan en çok istediğimiz şey hepinizi bu saadetlere ulaştırması. Ama şeytan da bu hedeflere ulaşmamanız için her şeyi yapar. Nefsinizdeki afetlerin birer birer elinden gittiğini gören iblis, sizi tekrar aynı tuzağına düşürmek için büyük gayretlerin sahibi olacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.

Allah'a kalp gözünüzle hep bakmalısınız. Ta kalbinizde Allah'ı hissetmeye çalışmalısınız. Her namazda onunla beraber olmaya çalışmalısınız. Dünya şeylerinin, problemlerinin sizi ne kadar çok meşgul ettiğini ancak Allah ile karşı karşıya kaldığınızda, onunla yeterince meşgul olamadığınız zaman anlarsınız. Onun için Allah Teala dünyaya bir imtihan dünyası diyor, sizi meşgul eder diyor. Hani o adamı hatırlayın. Çok fakirmiş de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e, ey Allah'ın Resulü benim için de dua et de Allah bana bir sürü versin dediğini hatırlayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona ismiyle hitap ederek iyi de demiş senin sonra bu Allah'ın yolunu ihmal ettiğini görür gibiyim. O da demiş ki katiyen böyle bir şey olmayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua etmiş. İçi ürpererek, içi geniş bir hüzünle hüzünlenerek dua etmiş. Allah Teala'ya duayı kabul buyurup o kişiyi çok büyük bir sürünün sahibi yapmış. Bir süre sonra vadiye göç etmiş. Namazlara gelmez olmuş. Sonra süresi çok fazla artmış. Sonra ondan zekat istemeye gittikleri zaman o sizinki vergi toplamak gibi bir şey demiş. Zekat vermemiş. Artık sürüleriyle, zenginliğiyle öyle bir meşgul ki Allah'ı unutmuş. Neden sonra aklı başına gelip de yıllar sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidip pişmanlık duyarak ben zekatımı vermek istiyorum dediğinde Allah'ın Resulü ona Allah Teala senin zekatını bize haram kıldı demiş. Ve bu kişi o yerlerin en zengini olan bu zat bütün sürüsünü adım adım kaybederek fakr-ı zaruret içinde ölmüş. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye de müracaat etmiş. Hiçbiri onun zekatını kabul etmemişler. Allah'ın emrinin gereği olarak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hadi gelin bu güzelliklerin içinde beraberce dolaşalım Allah'ın bahçesinde, baharlarda, çiçeklerde, göklerde, her yerde. Allah Teala'nın hepinizi benim duyduğum şeyleri duyacak bir hüviyete getirmesini, ondan, Yüce Rabbimizden, Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimi burada inşallah tamamlamak istiyorum. Biliyorum size doyum olmaz. Ama yine de

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz talep etmek. İslam bir talepler zinciridir. Siz talep edeceksiniz, Allah da mukabele edecek. Talebinizi yerine getirecek. Ne ölçüde talebinizin sahibiyseniz, ne ölçüde talebinize layıksanız. İslam'da ya da Allah'ın kainattaki tek dininde her şey taleple başlar. Başlangıç noktası bir taleptir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı Allah'tan talep edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Kurtuluş, felah o insanların harcıdır ki onlar Allah'tan talepte bulunurlar. Ne talebinde bulunurlar? Yiyecek mi, giyecek mi? Hayır. Onlar Allah'tan, Allah'a ulaşmayı dileyerek talepte bulunurlar. Allah önce Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eder. Allah'ın daveti kendisidedir. Lehu davetül hakkı diyor. Allah'ın daveti hakkıdır, kendisinedir. Allah'ın hak daveti Allah içindir. Öyleyse davetin standartlarına baktığımız zaman birinci davet Allah'a ulaşmayı dilemeye davet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı talep etmek. Sonra Allah'a ulaşmak üzere harekete geçmek. Sonra Allah'a ulaşmayı dileyenin menziline ulaşması, ruhun Allah'a ulaşması. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi dilemek. Sonra fizik vücudun teslimi. Sonra nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra nefsin teslimi. Sonra iradeyi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi dilemek. Sonra iradenin teslimi. İrşada ulaşmayı dilemek. İrşada ulaşmak. İradeyi Allah'a teslim etmeyi dilemek. İradenin teslimi. Böylece konu tamamlanıyor. Teslimler ard arda geliyor ve konu tamamlanıyor. Öyleyse ilk talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talep olmazsa bundan sonraki hiçbir şey gerçekleşemez. Bu talep

Allah'a ulaşmayı dilemek, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönlü dostlarım, her şeyin başı, İslami tatbikatın başlangıç noktası budur. Bu talep yoksa, kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, İslam standartları içine hiçbir şekilde giremez, mümin de olamaz, hidayette de olamaz, Allah'ın dostu da olamaz, Allah'ın kulu da olamaz, küfürden de kurtulamaz. Öyleyse kişinin kurtuluşu Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi her halükarda taleple gerçekleşir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Kur'an'daki ismiyle İslam dini, üç temele oturuyor. Bir, vahdet, Allah'ın tekliği. İki, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların oluşturduğu tek zümre, tek fırka. Üçüncüsü de teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini içeren bir teslim müessesi. Her birinin oluşması o konunun talebinin varlığına bağlı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah Teala o kişi hakkında harekete geçer. Mutlaka onu kurtuluşa ulaştırır. Yeter ki bir insan Allah'a ulaşmayı dilesin. Öyleyse kişinin talep dizaynında Allah için kıymetli olduğunu görüyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Daha sonraki işlemlerden hiçbirini gerçekleştiremez. Ne ruhunu teslim edebilir Allah-u Teala'ya, ne fizik vücudunu teslim edebilir, ne Allah-u Teala onu mürşidine ulaştırır, ne nefsini teslime hazırlar Allah-u Teala, ne irşada ulaştırır, ne de teslimi külliyle teslime, iradenin teslimine ulaştırır. Hiçbirisi gerçekleşmez. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek, talep etmek konunun temelini oluşturur. Dilemeyen insanın gideceği yer cehennemdir ve o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. O kişi hüsrandadır. Talebi olmadığı için. Allah Teala sadece talep sahiplerine açıyor kapıyı. Hani eskiler mal alıcıya satılır diyorlardı. Mal alıcıya satılır. Ne demek bu? Kişi talep sahibi olduktan sonra ona bir malı verseniz de onun bir kıymeti yoktur. Kıymet eden bir hüviyeti yoktur malın o kişi için. Malın kıymet hükmünü kazanabilmesi için kişide açık şekilde bir talebin mevcudiyeti asıldır. Allah'a ulaşanlar sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala mutlaka kendi zatına ulaşmak imkanı verir. O kişinin hayatı 5-6 aylık bir zaman parçasında içeriyorsa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün bu güzelliklerin dizaynında kişinin talebi mutlak olarak önde gelir. Talep varsa felah vardır, talep yoksa felah yoktur. Cehennemden kurtuluş yoktur. Cehennemden kurtulmaksa o kadar kolay bir sebebe dayalı ki,
bir tek dilek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. O talebin sahibi olduğu için. Böyle bir talebin sahibi olmayan insanlara bakıyoruz. Câsiye 23'te Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o hevalarını, nefslerini, afetlerini, kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onlar ilim sahibidir ama o ilimleri onları dalaletten kurtaramaz. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Diyor ki,

Allah Teala insanlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen, dinemeyen insanlar.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir dizaynı var. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerle başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı. Dilemeyen hiçbir zaman bu fasit daireyi aşamaz, Allah'ın yoluna giremez. Allah'a ulaşmayı dileyenler için bakıyoruz. Dalaletten kurtulma var. Bakıyoruz, cehenneme gidecek olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Öyleyse cehennemi cennetten ayıran şey taleptir. Allah Teala kişisel iradeye çok büyük ölçüde bir değer atfediyor. Kişisel irade Allah için değerlidir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişisel irade, iradeyi cüz'iye, cüz'i irade. Öyleyse o cüz'i irade herkes için mutlaka devreye girmesi zorunlu bir nesne. Kişi kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dileyecek, Allah Teala derhal kalpteki bu talebi işitir, bilir ve görür. Ve derhal rahim asmasıyla tecelliye başlar. Bu kişiyi sıfır kodtan alır, adım adım Allah'a doğru yaklaştırır. Sonunda ruh mutlaka Allah'a, o kişi hayattayken ulaşacaktır. Ulaştığında kişi için üçüncü kurtuluş söz konusudur. Yani üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,

talep yoksa sonuç yoktur. Allah Teala bütün sonuçları taleplere göre oluşturur. Yani kişinin talepleri tek başına bir talep olarak kalmışsa bu o kişiye kurtarmaz, bir şey sağlamaz. O kişi Allah Teala'dan talep eder de bunun bedelini ödemeye hazır olduğunu söylerse, kalbi de bunu söylerse, o zaman Allah Teala o kişiye mutlaka çok şeyler, nimetler nasip eder. Bütün muhteva talepler üzerine kurulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde hep aynı dizayn söz konusu. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu bir dilek. Allah sizi evvela irşat makamına ulaştıracak. Ondan sonraki devrede de kendi zatına, ruhunuzu irşat makamına tabi olduğunuz zaman vücudundan ayrılan ruhunuzu size ulaştıracak. Öyleyse ruhunuzun, sizden ayrılmış olan ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusu. Öyleyse böyle bir dizaynda

0: Kişinin talebi asıldır. O Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşacaktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi önce ruhunu Allah'a ulaştırır. Kişinin ilk teslimi, ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra irşada ulaşacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her zaman Allah Teala iradenizin işaretlerini görmek ister. Talep iradenin ortaya koyduğu sonuçtur. İrade etmek zaten lügat anlamıyla istemek demek. Allah dilediği şeyi irade eder, yani ister. İrade bizatihi negatif faktörleri önlemeye çalışan gücün adıdır. İrade Allah Teala tarafından insana verilen bir nimettir. Kötülüklerle savaş için o öncü kuvveti oluşturur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şeyin en güzelini dizayn etmiş Allah-u Teala ve cennet şansını kişisel iradeye bırakmış. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine gidecektir. Kişi bunun için daha sonraki talepleri de yapacaktır. Son talebi iradesinin Allah-u Teala'ya bağlanması, iradesini de Allah-u Teala'ya teslim talebidir. Bundan sonra kişi daimi zikrin bütün özelliklerine ulaşacaktır. Ve zikir ehliyken tesbih ehli olacaktır. İradesi tamamen devreden çıkacaktır. Ne zaman? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, hepsini kapı dışarı ettiği zaman nefsinin kalbi tertemiz olacaktır. Ve kişi bu vapta güzel bir sonuca ermiş olacaktır. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşırlar. Diğerleri ulaşamazlar. Allah'a ulaşma dileği bir anahtardır. Cennetin kapısını açan bir anahtar. İradeyi yapanın devreye girdiğini, iradenin var olduğunu kişinin bilerek, isteyerek Allah'a ulaşma dileğini serdettiğini ortaya koyar. Öyleyse her halükarda bir güzelliğin yaşanması söz konusu. Ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah'a teslimi birbirinin ardınca oluşacaktır. Kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyecektir. Allah Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi tasarrufu altına alacaktır ve onun yanlışlar yapmasına mani olacaktır. Şeytanın o kişiye tasallut etmesine mani olacaktır ve kişiyi mutlaka Allah Teala kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse bu kişisel bir sonucu içeriyor. Uzun sözün kısası, hep talep söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilediniz, bu bir taleptir. Üçüncü basamaktasınız. Mürşide ulaşmayı dileyeceksiniz, bu da ikinci taleptir. 13. basamaktasınız. Ve Allah Teala derhal talebinizi kabul edecek. Çünkü sizin seviyenizde birisini arıyor. Mürşidine ulaştırmak için Allah'a ulaşmayı dilemiş birisi, 7 tane furkan almış birisi, bu aldığı furkanlarla mürşidine ulaşmayı dilemeye hazırlanan birisi, sonra göğsünden kalbine nur yolu açılmış ve sonra bu kişinin daha öteki, daha üst seviye bir davranış biçimleri dizisine girmesi lazım. Giriyor. Ne yapıyor? Zikir yapıyor. Kalbine Allah'ın rahmeti giriyor %2 ve huşu sahibi oluyor kişi. Huşu sahibi olunca Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimeleri gereğince mürşidini Allah'tan sorma yetkisi doğuyor. Ve kişi soruyor. Ne oldu? Gene talep. Ya Rabbi bana mürşidimi göster ki ben ona tabi olayım diyor. Tabi olma talebinde mürşidin istenmesi söz konusu. İstiyor kişi mürşidini. Ve mürşide ulaşmak, irşat makamının dizaynı içerisine girmek. Allah Teala mürşit sevgisi veriyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğini, kimin hangi mürşide tabi olacağını Allah biliyor. Diyor ki Allahu kastu sevili, sevillerin, mürşitlerin her birinin bir sevili var. Bu sevil bütün mürşitlerin dergahlarını devrin imamının dergahına ulaştırıyor. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. İrşat makamına ulaşmak, irşat makamını bir muhteva içerisinde Allah-u Teala'dan istemek, ona tabi olmayı istemek ve Allah-u Teala gösterdiği zaman da bir sevgiyle mürşide ulaşmak, bunların hepsini yaptıran Allah, sevgiyi veren Allah-u Teala, o irşat makamına karşı sevgi veriyor. Ve kişi ona ulaşıyor, mürşidine ulaşıyor. Şimdi böyle bir dizaynda mürşidin de talep edilmesi gerekiyor. 13. basamakta kişi Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri gereğince hacet namazını kılıyor. Ne diyordu orada Allah-u Teala? Vesta'inu bis sabrı ve salatı inneha lekebiretun. Allah-u Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla, namazla, bu namazın da hacet namazdır, İstihaneyi isteyin diyor. Sonra diyor ki bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ondan sonra diyor ki illa alel haşiyin, ama huşu sahipleri için büyük değildir. Huşu sahipleri hariç onlar için zor iş değildir. Ondan sonra huşu sahiplerini tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاك۪ي رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar ki diyor Allah-u Teala, Allah'a mülaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına muhakkak surette inanırlar diyor. Sonra da وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ve onlar gene muhakkak surette Allah'a rücu edeceklerine, yani ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine inanırlar diyor Allah Teala. Kesin şekilde, muhakkak surette inanırlar diyor. Öyleyse o huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından emin olan insanlar, bu konuda kesin bir inanç sahibi olan insanlar, onlar soruyor Allah Teala'dan mürşitlerini. Çünkü mürşidine ulaşamazsa ruhunu Allah'a ulaştırması mümkün değil. Ancak tabiyetin arkasından devren-i imamının ruhu kişinin başının üzerine gelecek ve o kişinin vücudundaki ruha hitap edecek. Devren-i imamının ruhu, senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diyecek. İşte böyle bir dizayn sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman bu kişi huşu sahibi olmuşsa, Allah'tan mürşidini sormuşsa, yani 12 tane ihsanla Allah Teala onu mükafatlandırmışsa, böyle bir insan Allah'tan mürşidini sormuş, Allah ona mürşidini göstermiş. Derhal irşat makamına ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Devrin imamı ve onunla birlikte olan arşı tutan melekler, devrin imamının ruhundan bahsediyoruz. Devrin imamı dediğimiz zaman Allah-u Teala diyor ki onlar mağfiret ederler diyor. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesi, arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar hakkında Allah-u Teala'dan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derler ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tabi olur da, mürşidine tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşırsa, o zaman diyor Allah Teala, ya Rabbi, sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. İşte bu noktada devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi gerek. Ne oluyor? Bütün merasimlerde, tövbe merasimlerinde, dünyanın neresinde olursa olsun, kainatın neresinde olursa olsun, devrin imamının bir ruhu ve arşıta meleklerden bir kısım mutlaka saf olarak oradadırlar. Ve sadece 12 tane ihsanla tabiyete gelenler bu noktada hedefe ulaşabilirler. 12 tane ihsanla irşat makamını Allah'tan sormuş 12. İhsanda Allah da onu göstermişse bu 12. ihsandır. 12. ihsanla kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaştığı anda devrin imamının ruhu ihsanla gelenlerle, hem arşı tutan melekler bilirler ihsanla gelenlerle, ihsanla gelmeyenleri nereden bilirler? İhsanla gelenlerin diğerlerinden farkları var. Huşu sahibi olarak geliyorlar. Göğüslerinden kalplerine yol açılmış olarak geliyorlar. Kalplerinde %2 rahmet birikimi var. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönük. Ve böyle bir statüde gelenler, huşu sahipleri, derhal belli olur. onlar tarafından ve devre limanının ruhu tövbe merasimi gerçekleşir gerçekleşmez o kişinin başının üzerine yerleşir. Ve Mümin Suresi 15. ayet-i kerime o kişiye der ki senin Allah'a ulaşma günün yevmit telakın geldi. Yani ey bu vücuttaki ruh vücudu terk et ve yevmit telakının yani Allah'a mülaki olma gününün gereğini yap, Allah'a geri dön. Senin görevini ben devre alıyorum. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Nebe Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, arşından melekler ve onların etrafındaki kişi oradadırlar. Ve sadece kendisine izin verilen konuşur diyor Allah-u Teala. Konuşan kim? Devrin imamı. Ne söylüyor? O kişiye mağfiret edileceğini söylüyor. Bir, arşı tutan meleklerle devrin imamı Allah-u Teala'ya müracaat ediyorlar o kişiye mağfiret edilmesi için. Ve bu mağfiret talebi için devrin imamının ruhu Allah-u Teala ile konuşuyor. O kişinin arşı tutan melekler de konuşuyor. Yetki verilen kimdir? Bu bir şefaat müessesesi. Şefaat konusunda yetki verilen devrin imamıdır. O konuşuyor. Kendisine izin verilen kişi konuşuyor. Ne izni? Şefaat izni verilen kişi konuşuyor devrin imamı. Allah-u Teala diyor ki, Ya Rabbi, sen ona mağfiret eyle, günahlarını sevaba çevir. Çünkü Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde söylenen olay tahakkuk etmiştir. Tabi olmuştur kişi, ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Devrin imamının ruhu onun için başının üzerine geliyor, o kişinin ruhuna söylüyor yevmit talakı. İşte bu devrin imamının o kişinin ruhuna söylediği bu söz aslında aynı zamanda mağfiretin gerçekleştiğini gösterir. Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesinde ona mağfiret eyle diyor. Günahlarını sevaba çevir. Yani Nisa 64'teki müessese. Diyor ki Allah-u Teala orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a eğer diyor Habibim o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi ve önünde tövbe edip günahlarına mağfiret edilmesini dileselerdi sen de onlar için mağfiret dileseydin Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Buradaki mağfiret talebi her ikisinin toplamı. Sahabenin talebi üzerine Allah-u Teala günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in adına talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani affedilmiş olan, sıfıra ulaşmış olan noktayı sıfırın üzerinde günahları kadar yukarıya çıkarıyor. Yani günahların sevaba çevrilmesi olayı. Furkan Suresi'nin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gideceklerden bahseden Allah-u Teala ama diyor kim tövbe eder de böylece amini olursa mümin olursa ve aminü salihata başlarsa nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Günahlarını sevaba çevirir. İşte bu müessese arşı tutan meleklerle birlikte devrin imamının talebi ve devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor ve söylediğimiz emri söylüyor. Allah'ın emrinden sana Allah'ın emriyle geliyorum ve emri tebliğ ediyorum. Bu vücudun üzerine artık bundan sonra ben bulunacağım. Sen vücudu terk et çünkü senin Bu sebeple benim girişim sebebiyle Allah'a milaki olma günün geldi. Allah'a milaki olacaksın. Allah'ın zatına ulaşacaksın. Ve ruh vücudu terk ediyor, sırat-ı müstakime ulaşıyor. Peki nefs? Nefs tezkiyeye başlıyor. Kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle, fazl ve rahmetle salavat nurları kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden o Allah'ın açtığı yolu takip ederek, Allah kişinin göğsünü yarıp o kişinin göğsünü İslam'a açmıştı, teslimi açmıştı. O yolu takip eden rahmetle, fazl ve rahmetle salavat kişinin kalbine ulaşıyor. Ve kalbin içinde artık Allah Teala iman kelimesini yazmış. Burası 14. basamak, kalbe iman yazıldığı nokta. Kişi ne oldu? Mümindi. Allah'a ulaşmayı dilediği an mümindi. Şimdi imanı artan bir mümin oldu. Kalbine yazılan iman kelimesiyle imanı tezyid edildi, arttırıldı. İmanı artan bir mümin var artık. Ve bu kişi Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre bütün günahları sevaba çevrilen birisi. Başının üzerinde devrin imamının ruhu. Ruh, o kişinin ruhu vücudundan ayrıldı, sırat-ı müstakime ulaştı. O kişinin bütün günahları zaten affedilmişti. Bu sefer bir defa daha affedilip sevaba çevriliyor. Nefs tezkiyeye başlıyor. Fizik vücut, nefsin tezkiyesine paralel olarak Allah'ın emirlerine daha çok itaat etmeye başlıyor. Ruh, Allah'a doğru yola çıkmış durumda. Her %7 nur birikiminde Allah'a doğru bir gök katı yükselecek. Ve irade, nefsin afetleri, nefs tezkiyesi sebebiyle azaldıkça giderek şeytana ve afetlere karşı daha güçlü oluyor. Daha fazla kuvvet kazanıyor çünkü düşmanı azalıyor. Öyleyse çok yönlü bir olaylar dizisi. Kişinin kalbine imanın yazılması, başın üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi, ruhun vücuttan ayrılması, günahların sevaba çevrilmesi, nefs eskiyesinin başlaması, fizik vücudun ve nefsin ve ruhun standartları her birisi ayrı bir cephesini oluşturuyor. Burada 7 tane nimet söz konusu. Allah Teala o kişiye 1'e 10 verirken o güne kadar 1'e 100 vermeye başlıyor. Kişi gök katlarında yükseldikçe 1'e 100, 1'e 700'e kadar yükselecek. İşte bunların hepsi Allah Teala'nın dizaynında taleplerin neticeleri. Kişi hacet namazını kıldı, mürşidini talep etti. Geldi mürşid ve mürşidine ulaştı, tabiyetini gerçekleştirdi. Bütün olaylar tahakkuk etti. Artık kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıktı. Seyri sülükte. Ve kişi mürşidine ulaşmayı dileyen kişi şimdi Allah'a ulaşacak. Allah'a ulaşmak konusunda artık konu kuvveden fiile çıktı. Kişi Allah'a ulaşacak. Ruhu hayattayken Allah'a ulaşacak. Ve böyle bir olayda ruh ilk %7 nur birikiminde, nefsin kalbinde fazıl birikiminde, fazıllar iman kelimesinin etrafına yapışıyor. Nefsin kalbindeki fazıllar giderek artıyor, kişiyi fazilet sahibi yapacak bu fazıllar. Ve artan fazıllarla ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Kişi ne istiyor burada? Ruhunu Allah'a ulaştırmak. İşte burada ruhun Allah'a ulaşması söz konusu oluyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. 21. basamak. Ne talep etti kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Sonra irşat makamına ulaştı. ve ruhunu Allah'a ulaştırdı. Hepsi taleple oluştu. Allah'a ulaşmayı denemek bir taleptir. Mürşidi istemek ikinci bir taleptir. Allah'ın zatına ulaşmayı isteyen kişinin Allah'a ulaşması, bu iki talebin sonucunda gerçekleşir ve kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ruhun Allah'a ulaşmasının arkasından bir başka dizayn söz konusu olur. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla beraber kişi ermiş hüviyetinde bir evliya olur. Yani Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişi Allah'ın dostudur, evliya olmuştur. Ama asıl evliya, Türkçedeki evliya o evliya değil. Türkçedeki evliya, ermiş kelimesi, ruhunu Allah'a ulaştırmış, ruhu Allah'a ermiş kişiye atfen söylenilir. Öyleyse kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır, Allah'ın zatında yok olacaktır ve kişi ermiş hüviyetine ulaşacaktır. İşte böyle bir olgu söz konusu, ruh Allah'a ulaşınca konu bu istikamette bir Allah'a ulaşma talebinin Allah'a ulaşarak tamamlanması söz konusu. Talep, sonuç, sebep ve netice. Öyleyse kişinin vazifesi Allah'a ulaşmayı dilemektir, hakkı Allah'a ulaşmaktır. Hak ve vazife kavramında da bir bütünlük oluşuyor. Kişinin vazifesi hakkı doğuruyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o vazifesini yapar. Hakkı Allah'a ulaşmaktır. Allah da onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buradaki dizayna dikkatle bakın. Allah Teala'nın bu bapta kişiye ulaştırdığı şey, ruhunu kendisine ulaştırma vaadini yerine getirme sonucuna ulaşıyor. Ve ruh Allah'a ulaşıyor. Ulaştığı zaman eğer kişi tevekkül sahibi ise, Allah'ı kendisine vekil ederse, asıl ifadesiyle ben Allah'a ulaşmayı diledim, işte talebimi gerçekleştirdim. Buna karşılık da Allah beni kendisine ulaştırdı. Çünkü sözü var. Şimdi ben eğer Allah'a fizik vücudumun da Allah'a teslimini Allah'tan dilersem, Allah Teala mutlaka bunu da kabul edecek. Kişi Allah'a ulaşmayı da diliyor. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'a fizik vücudunu teslim etmeyi de Allah Teala'dan diliyor. Ve bu inançtaysa kişi, Allah'ın sözü vardı, ben Allah'a ulaşmayı diledim diye beni kendisine ulaştırdı diyor Allah Teala. Öyleyse bu istikamette bir muhteva söz konusu, kişi Allah Teala'nın indinde bir sonuca ulaşıyor sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın bu standartta yaptığı şey, eğer kişi inanırsa ki Allah'a fizik vücudunu teslim edeceğine dair Allah'tan bir talebi olduğunda Allah mutlaka bu talebini de yerine getirecektir. O zaman kişi o talebini de yerine getirecektir. Burada neyi görüyoruz sevgili kardeşlerim? Talebin sonucunu. Kişi talep etmek mecburiyetinde. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, Allah'ın sözü var, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura 13. Gerçekleştirdi. Şimdi kişi bundan ders alarak bakıyor geleceğine. Bu diyor, bu durumda ben Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı diledim. Allah da beni kendine ulaştırdı. Öyleyse bu noktadan itibaren ben ne yapacağım? Allah'a ulaşmayı dileyen ben Allah'a ulaşacağım. Çünkü Allah-u Teala'nın bana sözü var diyor kişi. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Öyleyse bu bapta Allah'ın yaptığı şey açık ve kesin. Talebimiz var. Allah'a ulaşmayı dedik, ulaştırdı. Şimdi ikinci talebe geçiyoruz. Fizik vücudumu da ben Allah-u Teala'ya teslim etmek istiyorum. Talebim bu. Allah-u Teala bunu da işitiyor, biliyor ve görüyor. Ve talep olduğu için, kişisel irade bir defa daha devreye girdiği için Allah-u Teala bu talebi de kabul edecek ve fizik vücudu teslim alacaktır. Kişinin zikri giderek artacaktır, günün yarısını aşacaktır, daha öteye geçecektir. Ve fizik vücut nefsin kalbinde %19-20 karanlık olmasına rağmen Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlayacaktır. Kişi bununla da yetinmeyecektir. Bu ispatlar açık ve kesin olarak onun ufkunu açıyor. Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah-u Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi diledim. Allah-u Teala fizik vücudumu teslim aldı. Öyleyse ben daima zikir diliyorum Allah-u Teala'dan. Bir kişi inanırsa ki Allah-u Teala'dan daima zikri istediği zaman Allah ona daima zikri de verecektir. Mutlaka Allah ona daima zikri verir. Her birindeki inanç bir talebi oluşturuyor. Bu inanç müessesesi, iman müessesesi talebin varlığına ulaştırıyor kişiyi. Talep varsa sonuç var. Allah-u Teala bu imana dayalı talebe mutlaka pozitif cevap veriyor. Ve o kişi daimi zikre de ulaşıyor. Öyleyse her zaman bir sebep ve netice ilişkisi. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemek. Ruhun Allah'a ulaşması netice. Sebep fizik vücudunu Allah'a teslimi için kişinin talepte bulunması. Sonuç fizik vücudun da Allah-u Teala tarafından teslim edilmesi, teslim alınması. Sebep nefsin Allah'a teslimi, bu teslim için daimi zikre ulaşma talebi. Sonuç daimi zikre ulaşmak ve nefsin de Allah'a teslimi. Öyleyse sebeplerle sonuçlar arasında tam bir ilişki söz konusu. Görülüyor ki her şey bir sebep ve sonuç ilişkisine bağımlı. Ve irşade ulaşma talebi, sebep, sonuç, irşade ulaşma. Tövbe-i nasuh ile tövbe etmek. Sonunda da irşade ulaşmak. Son sebep, iradenin Allah'a teslimi talebi ve sonuç iradenin Allah-u Teala tarafından teslim alınması. Her birinde bir sebep ve sonuç ilişkisi var. Bu sebeplerin her birisi talep kelimesiyle ifade edilir. Bütün sebepler talebin hüviyetindedir. Talep sebebin ta kendisidir. Her talep o kişi kendisinden beklenen dikkat ve ihtimamı gösterirse, o kişi buna layıksa her sebep, her talep mutlaka o kişiyi her konuda sonuca birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkileriniz hep bir talep ve sonuç, sebep ve sonuç ilişkisine dayalıdır. Sadece talep sahibi olmak yetmez. Arkasından ısrarla o hedefe ulaşmak için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz. Mesela daimi zikir kolay ulaşılan bir netice değildir. Ama ısrarlıysanız, hedefiniz oysa kalbini, bütün kalbinizle Allah-u Teala'dan bunu istiyorsanız, daha evvelki devrelerde ulaştığınız sonuçların ışığı altında siz böyle bir neticeye ulaşacağınızdan emin olursunuz. O zaman Allah-u Teala mutlaka bunun gereğini yapacaktır. Çünkü her şey, Allah ile ilişkinizdeki her şey, sizin hangi ölçüde inanç sahibi olmanıza bağımlıdır. Eğer inanabilseniz ki yer çekimi kuvveti olsa da olmasa da yer çekimi kuvvetine rağmen ben boşlukta durabilirim. Bu inancın sahibi olabilseniz boşlukta Allah-u Teala sizi mutlaka durdurur. Ama düşünce platformunuza yerleşmiş olan, yerleşik olan statü bunun mümkün olamayacağı merkezinde, onun için bunu başaramazsınız. Ama ben buna inanırsam Allah mutlaka bunu gerçekleştirir sebebine dayalı bir gayret sizi oraya da ulaştırabilecektir. Öyleyse Allah-u Teala'dan talepte bulunanlar, talebin yerine getirileceğine hangi ölçüde inanarak talep ediyorlarsa Allah-u Teala'dan o cevabı alacaklardır. O ölçüde bir pozitif cevap alacaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, iman dinin temelini teşkil eder. Ve hangi ölçüde sağlam bir imanın sahibiyseniz Allah'a o kadar yakınsınız. Allah Teala siz manevi yolculuğunuzda ilerledikçe size her şeyi gösterecektir. Gök katlarını gösterecektir birer birer. Yedinci katın yedi tane alemini gösterecektir. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatını gösterecektir. Kainatı gösterecektir insan vücudu şeklinde. Her şeyin en güzel standartlarda size gösterilmesinin arkasında ne vardır? İmanınızı güçlendirmek. Bu güçlü olan imanla Allah'ın öyle bir dostu olacaksınız ki Allah da sizin dostunuz olsun. Bunun için kuvvetli iman söz konusu, kuvvetli iman içinde kuvvetli talep söz konusu. Dikkat edin, her safhada sizin talebinizle Allah'ın sizi ulaştırdığı sonuç mutlaka birbirine eşit olur. Siz gerekli netlikte, gerekli güçle, gerekli iştiyakla asılmışsanız, o talebinizin adamı olduysanız, o talebinizi gerçekleştirmek üzere sizden beklenen dikkat ve ihtimamı sarf etmişseniz, bütün bunlar sebep ve netice ilişkilerini en güzele ulaştırır. Talep ve sonuç, talep ve netice, sebep ve sonuç. Aslında ikisi de talep ve sebepte aynı istikamette geçerli olan iki kavramdır. İkisi de sonucun yani neticenin oluşması için asıldır. Ne kadar büyük bir imanın sahibiyseniz o kadar büyük sonuçlara ulaşırsınız. Fizik alemde olmayacağını zannettiğiniz şeylerin olabildiğini göreceksiniz. Yeter ki o imanın sahibi olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde talebin son derece önemli bir rolü olduğunu hiç unutmayın. Onunla her şeyi, her kapıyı açacaksınız. Ne kadar güçlü bir imanın sahibiyseniz o kadar güçlü bir talebin sahibi olacaksınız. İkisi at başı yürüyeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte bir sohbet daha, talep konusundaki sohbet inşallah burada tamamlanıyor. Allah ile sizler ve biz gene bir üçgen vücuda getirdik, bir mutluluk üçgeni. Gene bir saat boyunca beraber olduk mutluluk içerisinde. Allah-u Teala'nın bu mutluluğu sonsuza kadar devam ettirmesi, dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Evet. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Doğuşunuzdan itibaren şeytan sizinle beraberdir. Size kendi düşüncelerinizi, kendi düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi yutturmayı çocukluktan itibaren sürdürür. Ve hayatınız boyunca ne kadar negatif, size derecat kaybettirecek olay vücuda getirdiyseniz, hepsinin arkasında mutlak olarak şeytan var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Şeytan. Hiç fark etmeden onun dizaynı içerisinde düşünmeye başlarsınız. Düşünce sisteminize hakim olmaya çalışır ve ne yazık ki bunu başarır. Onun sizinle beraber olduğunu hiç fark edemezsiniz. Ama şimdi söylediğime dikkat edin. Hep içinizde iki sesin birbirinden farklı şeyler söylediğini fark ettiniz mi? Birisi Allah'ın emirlerini yapmaya çağırır. İkincisi onları yapmaktan vazgeçirmeye çalışır. Birisi Allah'ın yasaklarını işlemenizi önlemeye çalışır. İkincisi özellikle sizi o yasakları işlemeye çağırır. İnsanlar kulvara eşit şartlarla çıkmışlardır ama yani nefslerinde %100 afetlerle, ruhlarında da %100 hasletlerle yola çıkmışlardır. Eşitlik vardır. Ama iblis devreye girdiği zaman bu eşitlik bozulmaktadır. En kötüsü insanlar iblisi hiçbir zaman hissedemezler. Onun devreye girdiğini, sizi şaşırttığını, yoldan çıkardığını, Allah'ın yasak ettiği fiilleri size işlettirdiğini kolay kolay anlayamazsınız. Ve size devamlı negatif faktörler işletir. Negatif davranış biçimleri sergilemenizi sağlar. Onun gayesi Allah'ın katında hep derecat kaybetmenizdir.

ve onu dinlediğiniz zaman her seferinde kaybedenlerden olursunuz. İnsanlar var olduğu sürece hepsiyle birlikte olan şeytanlar mutlaka vardır. Ve onları devamlı olarak kötülükleri işlemeye sevk etmek isterler. Aslında şeytanın sizlerin üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Ama nefsinizin afetleri şeytanın taleplerine paralel yaratılmıştır. İblis de sizi kendisiyle beraber cehenneme götürmek için bundan faydalanır. Nefsinizi kandırarak Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi, emirleri yerine getirmemenizi sağlamaya çalışır. Ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işlemenize çalışır. Gayreti hep bu iki istikamettedir. İkisinde de hedefi sizi Allah'tan soğutmaktır. Allah'ın daha az sevdiği bir insan haline getirmektir. Sevgili kardeşlerim, ama şeytan aslında sağlam bir kılavuzdur. Dünyadaki en sağlam kılavuz. Neden? Hep Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenizi, hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmanızı ister. Öyleyse onun söylediğinin tersini yaptığınız sürece en sağlam kılavuzla karşı karşıyasınız. Yolun en ince noktalarını bile size mutlaka göstermiş olur. O bunu sizi tuzağa düşürmek için yapar ama siz biliyorsanız Allah'ın emirlerini ve yasaklarını ve içinizdeki ses ne zaman o emirleri çiğnemenizi, Allah'ın emrini yerine getirmemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka onu yerine getirmelisiniz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi istiyorsa, o zaman mutlaka işlememelisiniz. Daima onun size gösterdiği hedefin tersini gerçekleştireceksiniz. Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O şeytan, sizse insansınız. Unutmayın, hepiniz Allah'ın şemsiyesi altındasınız. Allah'ın koruması altındasınız. Size verdiği aklı emrettiği istikamette kullanmayı başarabilirseniz, şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olabilirsiniz. Ve bilin ki mutluluğunuzun temelinde zikir adlı bir ibadet vardır sevgili kardeşlerim. İblisle olan mücadelenizde ömrünüz boyunca iradenizi kullanacaksınız. Ama bazılarınız ömrünüz boyunca kullanmayacaksınız. İradenizi Allah'a niçin teslim ediyorsunuz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İradenizin görevi kalmadığı için. Ne zaman iradenizin görevi kalmar? Kalmaz. İradenizi kime karşı kullandığınızı düşünün. Neye karşı kullandığınızı düşünün. Nefsinizin afetlerine karşı kullanıyorsunuz. Ya daimi zikre ulaştıysanız, onlar artık kalmamışsa, o zaman iradenizin mücadele edeceği bir düşman kuvvet artık karşısında mevcut değildir. Sizi iradeniz artık nefsin afetlerinden korumak mecburiyetinde değildir. Çünkü daimi zikirle onlar yok olmuşlardır. İradenin Allah'a hemen teslim edilmemesinin, edilememesinin arkasında 12 kadar

0: Dominik bir nefs kalbinin müzeyyen olması olayı vardır. Allah Teala iradenizi teslim almadan evvel sizi 12 kademe daha olgunlaştırır. 12 mertebe daha olgunlaştırır. İradenizi kullanma ihtimali tamamen sıfırlanmıştır. O zaman iradenizi, size artık bir faydası olmayacak olan iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Savaşacağı düşmanlar artık bir daha var olmamak üzere sizin için yok olmuşlardır.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâtel müstakîm. Sırâtellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz. Sizlerle birlikte olmak zevklerinin birini yaşamak demek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Öyleyse beraber olmanın, Allah'tan bahsetmenin sadece biz bize değil, kalp kalbe değil, Allah ile de beraber olmanın muhteşem hazını beraber yaşamak üzere bir aradayız. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan ve onunla birlikteyiz. Hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, onunla birlikte olmak, onu hissetmek, onu yaşamak, Allah'ı yaşamak, anı yaşamak, muhakkak ki çok büyük bir zevk. O Allah, o sahibimiz ve bizlerle birlikte bizim için var. Bizi mutlu kılmak için, bizi onore etmek için, bizi hedeflerimize, dünya suç ve sükununa ulaştırmak için bizimle birlikte. Öyleyse Allah insanları en çok sevendir. En çok sevdiği mahluk insandır. Ve insanların sulh ve sükûne ulaşması Allah'ın temel hedefidir. Ama bu insanların iradesine bağlı olduğu için gene insanlar bu sulhün ve sükûnün temin edilmesinde vazifelidirler. Öyleyse savaşın, insanların öldürülmesinin, yok edilmesinin arkasından gelecek olan asıl saadet insanların akıllarını başlarına toplamasıyla mümkündür. Bunun sağlanabilmesi, insanların arasında dostluğun kurulabilmesine bağlıdır. Dünya şu anda pek çok güne ayrılmış durumda. Müslümanlık, Hristiyanlık, Musevilerin dini, Budizm, Şintoizm, Hinduizm, her türlü dinin var olduğunu görüyoruz. İnsanlar ayrılmışlar, ayrılmışlar, ayrılmışlar ve o ayrı ayrı grupların birbirine karşı sevgisi değil, daha çok nefreti var. Her dinin içinde bir takım insanlar Allah'ı tanımadan din adamı olmuşlar. Allah'ın dostluk emrettiğinin farkında bile olmayan bu insanlar hala düşmanlığı körükliyorlar. Dinler arası bir düşmanlık. Müslümanlar Hristiyanlığa karşı, Yahudilik dinine karşı, bütün dinlere karşı, Hristiyanlık bütün dinlere karşı, Yahudilik bütün dinlere karşı, bütün dinler birbirine karşı. Büyük gruplar böyle görüyorlar. Kendilerinden olmayan düşmandır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun dışında dinsizlerin din sahibi olanlara karşı düşmanlığı, bunun yanında şeytanın Allah'ın dostlarına karşı olan düşmanlığı, her tarafta sadece düşmanlık kol geziyor. Kin tohumları atılıyor insanların kalplerine, sokaklara, tarlalara kin tohumları atılıyor. Herkesin birbirine düşman olduğu bir ortam, sadece uluslararası platformda değil, her ülkenin kendi iç dünyasında da yaşanıyor. Gün geçmiyor ki bir takım insanlar, terör örgütleri bir takım insanları öldürmüş olmasın. Kinin, intikamın, düşmanlığın, nefretin kol gezdiği, hakim olduğu bir dünyada yaşıyor insanlık. Dünya üzerindeki durumu inceleyenlerin son söyledikleri şey, dünya ülkelerinin üçte biri birbirleriyle aslında savaş halinde, birçoklarının, bunun dışında birçoklarının kendi içinde savaş var. İç savaş. Sevgili kardeşlerim, insanların nefslerinde öfke afeti var, kin afeti var, nefret afeti var, düşmanlık afeti var ve insanlar şeytanın devamlı telkinleriyle birbirine düşman. İşte orada hep asık suratlı, birbirine karşı kin bileyen, her an patlamaya hazır bir bomba gibi olan öfkeli insanlar sokakları doldurmuş, her tarafta sevgisizlik, sokaklardan nefret çirkefi akıyor. Herkes birbirine karşı öfkeli, kim ki onları seçen davranışların sahibi? Herkes kendisine yapılan bir haksızlığı, eğer o haksızlığı yapandan intikam alamazlarsa başka birine ödetmek üzere patlamaya hazır bir öfke bombası gibi. Herkes nefretini, kinini kusuyor. Sokaklar birbirine düşman, birbirlerine kavga eden insanlarla dolu. Ülkenin %60'ı birbiriyle davalı ve davacı durumunda. 60 milyon nüfus, 15 milyon dava dosyası. Her davada 3 kişi olduğu kabul edilir ortalama. 45 milyon insan, 1980'li yıllara ait olan bir veri bu. Bugün bu rakam kim bilir ne kadar arttı. Senetlerin, çeklerin %58'i geri dönüyor. Dindar olmayanlarla dinin sahipleri arasında hep anlaşmazlıklar, kırgınlıklar. Dindar insanların hırpalanması, ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi, hep kinin, nefretin, düşmanlığın sokaklarında kol gezdiği bir ülke haline getirdi ülkemizi. Artık sokak ortasında 5 tane korumasına rağmen emniyet müdürleri öldürülebiliyor. Kim, düşmanlık, adalet sokaklarda kol geziyor. Mahkemelerin sürüncemede bıraktığı alacak davalarının sonucu mafya tarafından alınıyor. Osmanlı'nın mirasına bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dünyada herkesin, herkesi düşman olduğu bir ortamda mutluluğun izlerini aramak imkansıza kucak açmak gibi bir şey. Sevgili kardeşlerim, bu manzarayı hiç unutmayın. Küfranı nimet eden bir ülkenin son aldığı durum, her geçen gün daha kötüye giden bir ekonomi ve bunun farkında bile olmayan yabancıların dolduruşlarına gelen bir ekonomi idaresi, ülkeyi iflasa götüren bir yanlış zihniyetin ellerinde, kontrolünde ve lokomotifin frenlerinin patladığı, uçuruma doğru giden bir ekonomi treni Türkiye'yi iflasa doğru götürüyor. Bu kapkaranlık tabuda ışık veren bir Allah'ın dostları var. Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sükunetinizi bozmayın. Allah'a güvenin. Bütün fırtınalar mutlaka durur. Bütün denizlerde, dalgalanların durduğu bir gün gelecektir. Bütün dinlerin birleşeceği bir gün. Bu anlaşmazlıkların, o intikam çığlıklarının bittiği bir gün gelecek. Dünya sulhunun dünyaya hakim olacağı bir gün. O günün gelmesi bütün dinlerin aslında tek bir din oluşturduğu bir gün. O gün bu hercümercin, bu kardeşliğin sonu olacaktır. Aslında sevgili öğrenciler, izleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında sadece bir tek din vardır: Allah'a teslim olmak. Şeytan bütün din gruplarına, başkalarını düşman göstermeye çalışıyor. Kendi din zannettikleri şeyin dışında olanları, başka dinleri temsil edenleri, onlar Allah'ın yolunda değil, sadece biz Allah'ın yolundayız zannıyla onlar bize düşman, öyleyse biz de onlara düşmanız zannıyla insanları korkunç bir tuzağa düşürmüş ve insanlık bir anlaşmazlık zinciri içerisinde daha büyük anlaşmazlıklara doğru bir yolculukta. Sevgili kardeşlerim, dünyanın her tarafında bir ülkeler arası savaş mevcut olmadığı halde her gün yüzlerce insan öldürülüyor. Her gün insanların öldürülmesi umur adiyeden oldu. Öyleyse intikamların kanla alındığı, insanların birbirine düşman olduğu, ahlak ölçülerinin giderek sıfıra yaklaştığı bir ortamda ahlaksızlık normal bir olguymuş gibi insanların kabul ettiği bir ortamda, öyle kabul edildiği bir ortamda insanların mutluluğu nasıl mümkün olabilir mi diyorsunuz? Mümkün olabilir. Eğer insanlar Allah'a inanıyorlarsa, ona güveniyorlarsa, nefslerinin afetlerini temizleyebilmişlerse, o zaman sokaklardan akan çirkef, sokaklardan akan pislik o insanları kirletemez. Bir vakfının mensupları, radyolarımızın, üniversitemizin, dergimizin değerli mensupları, Allah'ın yolunda olanlar, sizlerle iftihar ediyorum. Sizler bu çirkefin ortasında bir gül bahçesisiniz. Sizler bütün dünyanın umudusunuz. bu bataklıkta açan güllersiniz. Bu çizdiğim kara tablo sizin tablonuz değil. Siz bu karanlıkta gün ışığını temsil ediyorsunuz. O güzel davranışlarınızla insanlara sulhu, sükunu, dostluğu anlatıyorsunuz. Siz 21. asrın mutluluğunun çekirdeğini teşkil edeceksiniz. Dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Bir sulh ve sükun ortamında ikinci bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Bu karanlık tablo ne kadar kararırsa kararsın, bu karanlıklar her zaman sizin dışınızda kalacaktır. Siz o karanlıkların içindeki güneşlersiniz. Öyleyse geleceğin mimarları olan, geleceğin sulh mimarları olan sizler bütün dünyaya ışık saçacaksınız. Karanlıkların, çirkefin kirletemediği insanlar olarak kalacaksınız. Sizlerle iftihar ediyorum. Sokaklardaki insanlar hangi kötülüğü temsil ederse etsin, siz Allah'ı temsil edeceksiniz. Öyleyse unutmayın. İkinci asr-ı saadet mutlaka gerçekleşecektir. Nasıl fırtınalar normal değilse denizlerin sulh ve sükun halinde oluşu, fırtınalı geçen devreye nazaran çok çok uzun devrelerse, birbiriyle kabili kıyas olmayacak uzun devrelerse, işte o sulh ve sükun hali dünyaya da mutlaka ulaşacaktır. Dünyada verilen bu gezegende de kainatın birçok gezegeninde kurulan sulh ve sükun mutlaka tahakkuk edecektir. İşte gecenin bitmesi, şafağın sökmesi çok uzaklarda değil sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu etrafınızdaki karanlık dünya, bu sokaklardan akan çirkef sizi kendisine benzetemez. Ama siz karanlıkları gündüz haline getirecek olan güneşleri temsil ediyorsunuz. Hiçbir zaman o karanlıklar sizleri kirletemeyecek.

her zaman dürüst olmayan insanların içinde bir dürüstlük numunesi olarak yaşayacaksınız. Size güvenecekler. O güvene layık olacaksınız. Çünkü siz Allah'a güvenenlersiniz. Ve en kuvvetli olanlar sizsiniz. Sizlersiniz ve etrafınızdaki insanlara sizden karanlık değil, sadece nur ulaşır. Ben ise sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri yaşamak, sokaklardan akan çirkefin dışında kalabilmek, yazılı basının medyanın her türünün karanlıkları davet ettiği, saçtığı ve yaşadığı bir ortamda siz sulh ve sükûna dönük en güzel sesi, Allah'ın sesini temsil edeceksiniz. Bu sesi boğmaya, yok etmeye çalışıyor karanlık dünya. Ama bunu yapamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü bizler Allah'ın dostlarıyız. Allah Teala buyuruyor: eğer Allah'a güveniyorsanız, eğer Allah'ı seviyorsanız, ona tevekkül edin, ona güvenin. Eğer güveniyorsanız, muhakkak ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sizler bir avuç insan, şu dünyanın en kuvvetli insanlarısınız. Çünkü en kuvvetli olan sizlerle beraber Allah. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, bütün dünya düşmanınız olsa, ben dostunuzsam ben yeterim. Bütün dünya dostunuz olsa, ben düşmanınızsam ben gene yeterim, diyor Allah Teala. Öyleyse yalnız değilsiniz. Bu ümitsiz gibi görünen çıkmaz sokaklarda yalnız değilsiniz. Allah'la berabersiniz. Karanlıkları değil, Allah'ın nurlarını, güzelliklerini temsil ediyorsunuz. Ve bu çirkef sizi korkutamaz. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum. Bir avuç insan bu karanlıklardan, çirkeften, intikamdan, düşmanlıktan beri kalabilmiş, Allah'ın sevgilileri,

El ele, gönül gönüle, geleceğe doğru yol alacaksınız. Hiçbir şeyin sizi tesir altına alması söz konusu değildir. Sizler Allah'ın muhafazası altındasınız. Sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım, hepiniz gelecek için birer ümitsiniz, birer Allah'ın vaadisiniz. İşte gelecek günler, dünya sulhünün kurulacağı günler, baz olarak günlerin birleşmesine dayalıdır. Aslında bütün dinler bir tek dini ifade eder. Allah'a teslim olmak. İnsanlık tarihine baktığımız zaman ilk peygamber ve ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan başlayan bir Allah'a teslim olmak olgusu zamanımıza kadar bütün peygamberlerce yaşanmıştır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hangi peygamberden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de bu peygamberimizi, peygamberlerin adı peygamber olarak değil, nebi olarak geçer. Peygamber kelimesi Acemce bir kelimedir. Osmanlıca'ya girmiştir ve kök salmıştır orada. Kur'an-ı Kerim'de peygamber değil, nebi kelimesi geçer. Peygamberleri temsil eder. İşte Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamber adı geçiyorsa hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Bir, ve onlara tabi olanlar da Allah'a teslim olmuşlardır. Hazreti Adem, onun oğullarından, kızlarından, torunlarından, torunların oğullarından, torunlarından kimler ona tabi olmuşsa hepsi Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'a teslim olmanın standartlarına beraberce bakalım. Bugün dünyada temsil edilen dinler hangi dinlerse onların bütün başlangıçtaki kurucuları ve o kurucularına tabi olanlar hepsi Allah'a teslim olanlardır. Bugün dinler büyük çoğunluk itibariyle insanları artık Allah'a temsil etmiyorsa, bu insanların dejenerasyonunun, yozlaşmasının bir sonucudur. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar hepsi Allah'a teslim oldular. İlk insan ama aynı zamanda ilk peygamber, ilk nebi Hazreti Adem. Kur'an-ı Kerim son nebinin, son peygamberin Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olduğunu söylüyor. Ve
son nebiye bakıyoruz. Son peygambere bakıyoruz. O ve ona bağlı olanlar, ona tabi olanlar, onun sahabesi hepsi Allah'a teslim oldular. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de Allah'a teslim etmek şerefine erdiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiğini, ruhlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Ali İmran Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiğini söylüyor. Ali İmran Suresinin 84. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bütün sahabenin teslimi külliyle teslim olduklarını, üç vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Ruhlarını, veçlerini ve nefslerini. Öyleyse ilk peygamber, ilk nebi Hazreti Adem ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Son peygambere kadar hep böyle gelmiş. Son peygamber ve ona tabi olanlar da Allah'a teslim olmuşlar. Bugün dünyadaki üç semavi kitaplı dine baktığımız zaman bunlardan en eskisi Hazreti Musa'ya Allah'ın verdiği Tevrat'la başlayan Musevilerin dinidir. Hazreti İsa'ya tabi olanların dinidir. Bakıyoruz ki Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Sonra Hristiyanlık geliyor Hazreti İsa ile ve İncil ile. Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Ve daha sonra gelen tatbikatta Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlara bakıyoruz. Onun sahabesine hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Öyleyse ne görüyoruz bugün? İslam ayrı bir din, Hristiyanlık ayrı bir din, Yahudilik ayrı bir din. Ve arkasından bütün dinleri sayın. Bu dinden başlayarak bütün dinlerin mensupları başkalarından ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannediyorlar. Oysa ki bu dinlerin her birinin başlangıç noktasında hep aynı şey var. O dinin Allah-u Teala tarafından vazifeli olan kurucusunun Allah'a teslim oluşu, onunla beraber ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim oluşu. Öyleyse eğer din Allah ile ilişkinin adıysa ve eğer Allah ile ilişkinin içinde olan insanların yaptıkları yegane şey Allah'a teslim olmaksa, Allah'a teslimin dışında bir din var mı? Eğer Hazreti Musa da Allah'a teslim olmuşsa, ona tabi olanlar da, Hazreti İsa da Allah'a teslim olmuşsa, ona tabi olanlar da, Hazreti Muhammed de Allah'a teslim olmuşlarsa, ona tabi olanlar da,
Bu üç tane peygamber ne yapmışlar? Birbirinden farklı şeyler mi yapmışlar? Sonuç kesin olarak aynı sonuçtur. Allah'a teslim olmak. Üç tane kelime. Allah'a teslim olmak. Ruhen, veçhen, nefsen Allah'a teslim olmak. Aradan binlerce sene geçmiş. Ve geçen bu seneler içerisinde insanlar şeytanın gözlaştırma tekniğinin kurbanı olmuşlar. Adım adım dinlerini unutmuşlar. Ve bugün birbirine düşman olan, hatta birçok insan tarafından birbirine düşmanlığı bilenen, daha keskin hale getirilen bir din ayrılığı söz konusu olmuş. Her dinin mensubu kendisinin dışındaki bütün dinlerin kendisine düşman olduğunu, onların Allah'ın dininden uzak olduklarını, yalnız kendi dininin doğru din olduğunu zannediyor. Oysa ki bütün dinler rejenerasyona uğramış. Hiçbir din bunun dışında kalmamış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aslında bilin ki dinler arasında realitede Allah ile olan ilişkiler açısından hiçbir farklılık söz konusu değildir. Bütün dinlerin ilk temsilcilerinin yaptığı şey Allah'a teslim olmaktır. Ve tabi olanları da Allah'a teslim etmektir. Ruhlarıyla, veçleriyle, nefsleriyle. Öyleyse tek bir dinden bahsediyoruz. Gelecek yıllarda bütün dünyayı kucaklayacak olan, dünyanın değil, kainatın yegane dini, tek dini, Allah'a teslim olma dini. İslam kelimesini lügat standartları içinde incelediğimiz zaman şu hakikati görüyoruz. İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Bu kökten türetilen kelimeler, selam kelimesi, selamet kelimesi, İslam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi ve teslim kelimesi, her kökten türetilebilen 28 tane kelimenin arasında dine damgasını vuran asıl kelime, mana itibariyle teslim kelimesidir. İslam, Allah'a teslim olma dininin Arapça söylenmesi halidir. Arapçasıdır. Bütün dinlerde bu kelimenin, Allah'a teslim olma kelimesinin, teslim kelimesinin bir karşılığı vardır. Ve bütün dinler sadece Allah'a teslim kılmışlardır insanları. Yani sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani insanlar için söz konusu olan şey,
bütün insanlık tarihi boyunca eğer o insanlar Allah-u Teala'nın kitabı indirildiği devrede yaşamışlarsa mutlaka Allah'a teslim olmakla dinlerini yaşamaları noktalanmıştır. Böyle bir dizayn içerisinde insanların bütün güzellikleri yaşamaları söz konusu olmuştur. Ve o noktadan başlangıç noktasından sonra gelen nesiller birbirine tabi olarak bugünlere kadar ulaşmıştır. Bütün dinlerin içinde o dini Allah-u Teala'nın oluşturmakla görevlendirdiği peygamberi neyi yapmışsa, nasıl Allah'a teslim olmuşsa tabi olanlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar, onlara tabi olanlar bugüne kadar aynı esasları yürütmüşlerdir. Ama bunlar o dinin bugünkü büyümüş çerçevesi içerisinde çok küçük bir grubu temsil edebilmektedirler. Hristiyanlığın içinde de, Yahudiliğin içinde de, İslam'ın içinde de durum aynıdır. Üç semavi dinde de bugün büyük kitleler Allah'a teslim olmayı yaşamıyorlar. Bir, diğer dinleri kendilerinden farklı zannediyorlar. İki, ve kitlelerin büyüğü, büyük kitleler başka dinleri kendilerine düşman kabul etmişler. Ve dostluğu değil, insanların çoğunluğu düşmanlığı körüklüyorlar. İşte şeytan kazandığı başarıyla, gururla insanların bu düşmanlıklarını uzaktan kıs kıs giderek seyrediyor. Onu çok iyi tanıyoruz. Şu dünya üzerinde en iyi tanıyan biziz. Şu dünya üzerinde onun en büyük düşmanı. Sevgili kardeşlerim, vücuda getirdiği tuzağın insanlar tarafından keşfedilmesi onu her zaman kudurtmuştur, iblisi. Şimdi de aynı sıkıntıların içerisinde. Ama öfkenin kadere tesiri yoktur. Asr-ı saadet günü geldiği zaman iblisin mağlubiyeti kesindir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak bir dinsel çatıdır. Bu çatının altında bütün dinler birleşecektir. Ve inceledikleri zaman asıllarının bu olduğunu, Allah'a teslim olmak olduğunu, yapılması lazım gelen işlemin bunu vücuda getirdiğini insanlar gelecek 3-4 yıl içinde öğreneceklerdir. Sadece öğrenmekle kalmayacaklar. Dünya sulhunun kurulmasında her grup karınca kaderince
öncü olmaya çalışacaklardır. Bu ise dünya sulhunun garantisini oluşturan omurgayı vücuda getirecektir. Sevgili kardeşlerim, artık bizi tanıyorsunuz. Bugüne kadar söylediklerimizin hepsi dünyadaki belki en kıymetli hazine olarak bilgisayarların hafızalarında saklanıyor. 400'ün üzerinde kaset, binlerce, birkaç aya kadar 10 binlerce diyebileceğiniz sual ve onların cevapları her konuda. Artık sözlerimiz suya yazılan yazılar değil, ağzımızdan çıktığı gibi kayda alınıyor. Ve insanlığın elinde şu anda bir hazine var. Allah'ın hazinesi. İnsanların müracaat edeceği, din açısından bütün suallerine cevap alabileceği bir hazine. Allah-u Teala'nın bunu bizim elimizde vücuda getirmesi bizim için kainatın en büyük onurudur. En büyük şerefidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda biz ne kadar mutlu olsak, huzur duysak, Allah-u Teala'ya ne kadar şükretsek azdır. Bütün bu güzellikleri vücuda getiren Yüce Rabbimizdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte bugün insanların birbirini öldürdüğü, birbirini aldattığı, birbirine en kötü davranışları sergilediği, çoğunluğun, çok büyük bir çoğunluğun böyle olduğu bir ortamda bir küçücük azınlık, bir avuç insan Allah'ı temsil ediyorlar. Sokaklardan akan çirkef onları kendi rengine boyayamıyor, karartamıyor. Onlar Allah'ın boyasıyla boyanmış olanlardır. Sıbhatullah olmuş olanlardır. Hem kendi ülkelerine hem de bütün dünyaya örnek olacak tertemiz insanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle mutluyuz. Sizlerle huzur buluyoruz. Sizleri Allah-u Teala geleceğin teminatı olarak gösteriyor. Bütün bu güzelliklerin merkezinde sizler varsınız. Geleceğin güneşleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, sokaktaki öfke kusan insanlarla kendinizi karşılaştırın. Siz onlardan biri değilsiniz. Siz onları güzene, doğruya, Allah'a davet edenlersiniz. Dikkat edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe Allah'a davet ediyordu. Ediyor muydu? İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, benim sahabemin
basiretle, yani kalbimizdeki basar hassasıyla, kalp gözümüzün basar hassasıyla görerek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. İşte bu bizim yolumuzdur.

Allah'a davet ediyorsunuz. Şu kainattaki en şerefli görevi ifa ediyorsunuz. Kainat üzerinde birçok gezegende tesis etmiş olan suf ve sükun bizim dünyamızda da oluşacaktır. Bunun oluştuğunu göreceksiniz. Biliyorsunuz şimdiye kadar Allah Teala size bizim ağzımızdan birçok şey söyletti. Her biri bugüne kadar bildiğiniz gibi vücut buldu. İnsanlar bu hakikatleri karalamaya çalışsalar da netice almaları mümkün değildir. Biliyorsunuz sevgili kardeşlerim, Türkiye büyük bir zelzele felaketi geçirdi. Ve kardeşlerimiz bize sordular, ne yapalım? Bu geceyi sokakta mı geçirelim? Ne yapmamız gerek? Biz de onlara dedik ki, hayır, evinize gidin, huzur içinde uyuyun. Çünkü Allah-u Teala size hiçbir şey olmayacağını açıklıyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bu bir avuç insanın hiçbirisinin burnu kanamadı. Hiçbirisine hiçbir zarar, fizik vücutlarına hiçbir zarar gelmedi. Eşyalar, ev, onlar değil, insan müessesesi, Allah'ın kurduğu insan adlı müessese, o insanlara Allah verdiği sözü tuttu, hiçbirisine, zelzelenin göbeğinde olanlar da dahil olmak üzere, hiçbirisine hiçbir şey olmadı. Bu büyük hakikati yaşadınız. Biliyorsunuz ki artık Allah verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse Allah'ın hakikatlerini gölgelemek isteyenlerin gayretleri hep kursaklarında kalmıştır insanlık tarihi boyunca. Allah'ın dostlarına karşı savaş açanlar, onları çekemeyenler, kuvvetin sahibi olduğunu zannedenler, insanlık tarihi boyunca hep mağlup olmuşlardır Allah'a. Gene aynı sonuç söz konusu olacaktır. Gelecek 3-4 yıl içinde bir dünya yelpazesine Allah'a teslim olma dininin bütün esasları dağılacaktır. İnsanlar her dinin mensubu kendi peygamberlerinin hayatına baktıkları zaman o hakikati göreceklerdir ki kendi peygamberlerinin ve onlara tabi olanların yaptığı şey Allah'a teslim olmaktan başka bir şey değildir. Allah'a teslim olma çatısı altında dinlerin birleşmesi ve sulh ve sükunun kurulması söz konusu olacaktır. Bunun için buradayız. Bunun için yaşıyoruz. Bu yüce görev için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını, Allah'a teslimi külliyle teslim kılmasını, daimi zikre ulaştırmasını,

hakkını, cennet saadetini ve dünya saadetini bütün boyutlarıyla yaşamanızı, Zülcenayn olmanızı Allah'ın sizlere ihsan etmesi için, sizi bunlarla nimetlendirmesi için Yüce Rabbimize dua ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Geleceğin güneşleri sizlerle iftar ediyoruz. Sizlerle mutluyuz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sırat-ı'l-müstakim, sırat-ı'l-lezîn-i'l-en'am-tâlih, hayr-ı'l-mâhtum-ı'l-mâhtâlih, amin.

0: 30 saniye sonra kapatmış mıydın orayı? Alo.
1: Selamünaleyküm.
0: Biz de gözünü yapıyoruz inşallah Berhan. Allah razı olsun.
1: Teşekkürler. Evet, bu öğrenciler,
0: dileklerimizle. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın huzurunda şu anda hep beraberiz. Onun bize nasip kıldığı bir güzelliği daha yaşamak üzere. Nefsten bahsetmek üzere. Sizi mutsuz eden İki unsurdan bir tanesi. Birisi şeytan, ikincisi nefsiniz. Bütün mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında bu iki unsur vardır. Nefs, nefsin afetleri ve şeytan. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizi iyi tanımalısınız ki onunla mücadelenizi başarıyla sürdürebilirsiniz ve tamamlayabilirsiniz. Onu mağlup edebilirsiniz. Bildiğiniz gibi biz insanlar üç vücuttan oluşuruz. Ruhumuz, veçimiz ve nefsimiz. Veçimiz yine bildiğiniz gibi şu fizik vücudumuz. Ruhumuz bizde bulunan bir emanet. Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir vasıta. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, yere ve dağlara teklif ettik ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü insan zalimdir ve cahildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böylece görüyoruz ki her şeyin en güzeli söz konusu. Siz bir kavga üzere yaratıldınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki evrensel kavganın bitirilmesiyle görebilirsiniz. Ruhunuz 19 tane hasletten oluşur. Ruhun nefsiniz ise 19 tane afetten oluşur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, her biri nefsinizin ayrı bir afetidir. Nefsimizin muhtevasına baktığımız zaman yaratılışımızın üç ayrı aleme yönelik üç vücutla oluştuğunu görürüz. Emr aleminin malı olan, emr alemine ait olan ruhumuz, zahiri aleme ait olan fizik vücudumuz bu alemin, zahiri alemin, berzah alemine ait olan nefsimizle biz insanlar bir üçlüyüz. Üçü de şekil itibariyle %100 birbirinin aynıdır. Şu anda bana baktığınız zaman ne görüyorsanız bu fizik vücudunda, nefsimi gördüğünüz zaman aynı şeyi göreceksiniz. Ruhumu gördüğünüz zaman gene aynı şeyi göreceksiniz. Üçü de birbirinin %100 aynıdır. Öyleyse nefsimizin acaba ne özelliği var? Nefsimiz yaratılışında %100 karanlıklarla doludur. Sadece afetlerden oluşur. Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsimizin kalbinde küfür kelimesi yazılıdır. Küfür kelimesi bir çekim gücünün sahibidir. Nefsin afetlerini, karanlıklarla temsil edilen nefsin afetlerini kendisine çeken bir çekim gücü. Böylece o çekim gücüne tabi olan karanlıklar nefsin kalbinde sağlam bir yapışma yeri bulurlar. Ve küfür kelimesi orada durduğu sürece o ülke, nefsinizin kalbi afetlere aittir. Orada afetler kalabilirler. Allah'ın gönderdiği rahmet fazlı salavat partiküllerinden küfür kelimesi nefsinizin kalbinde kaldığı sürece yalnız %2 gibi bir imkan tanınır. Rahmetin nefsinizin kalbine küfür kelimesine rağmen gidip yerleşmesine sadece %2'lik bir imkan söz konusudur. Daha ötesi orada tutunamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki afetlerin özelliği, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkmak, o emirleri yapmamak şeklinde tecelli eder. Nefsinizin bütün afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamaya yönelik bir dizayn içinde yaratılmıştır. Nehiler, yani yasaklar cephesinden de durum aynıdır. Allah neyi yasak etmişse bu sefer de Allah'ın yasak ettiği şeyleri mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlar nefsimizin afetleri. Öyleyse nefsinizin bütün afetleri Allah'ın emirlerini asla yapmak istemeyen, yasak ettiği her şeyi ise yapmak isteyen bir özellikle yaratılmıştır. Bu sebeple nefsiniz bu halde kaldığı sürece gideceğiniz yer esfel-i safilindir. Yani cehennemin en alt katı. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık, sonra onu esfel-i safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Dikkat edin, nefsiniz ahsen olmak özelliğine sahiptir. Ama bu ahsen olmak özelliğine sahip olan nefsiniz %100 afetlerden oluşmuştur. Kapkaranlık bir dünya nefsinizin dünyası. Nefsiniz berzah aleminin malıdır. Berzah alemine aittir. Her gece uykuya vardığınız zaman nefsinizle ruhunuz arasında bir iletişim kurulur. Bir denge oluşur ve nefsiniz fizik vücudunuzu terk eder. Nefsinizin elektron devir sayısı fizik vücudunuzun elektron devir sayısının yarısı kadardır. Bu yüzden nefsiniz kendisine bir mekan olan fizik vücudunuzun içinde bir esirdir. Bir rehinedir. Allah Teala diyor ki küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennet. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. Ama yemin sahipleri olan nefsler, onlar cennette olacaklardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir rehineden bahsediyor Allah Teala. Nefsiniz fizik vücudunun içerisinde bir rehine. Bu rehinenin serbest kalabilmesi önce ruhunuzun Allah'a ulaşarak Allah'a tesliminden sonra fizik vücudunuzun muhsinlerden olarak Allah'a teslim olması noktasında emanet haline gelir. Yani başlangıçtaki birinci basamaktan itibaren 25. basamağa kadar nefsiniz fizik vücudunuzun içinde bir rehinedir. Ne zaman ki fizik vücudunuzu ahsen kılarsınız, yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılarsınız, o zaman rehine emanet olur. Ruh, fizik vücudunuzda Allah'a ahsen kılınarak teslim olduğunda geriye Allah'a teslim olabilecek olan fizik vücut şeklindeki teslimlerin üçüncüsü, sonuncusu nefs kalır. Nefsin Allah'a teslimi tezkiye kademesinde yolun yarısını, tasfiye kademesinde bütününü ifade eder. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız, nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederseniz, işte o zaman nefsiniz de Allah'a teslim olur. Bu teslimlerin, üç teslimin en zor alanıdır. Çünkü mutlaka daimi zikri gerektirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzun teslimi, veçinizin teslimi ve en son nefsinizin teslimi söz konusudur. Bütün insanlar kulvara eşit şartlar altında girerler. Yani denge tamdır. Nefsinizin kalbinde %100 afetler, ruhunuzun kalbinde %100 hasletler vardır. Dikkat edin. Ruhunuz asla değişmeyecektir. O tekamülün son mertebesine göre yaratılmıştır. Ama nefsinizin mutlaka değişmesi ve ruhunuzun hüviyetine ulaşması gerekir. Nefsiniz ahsen-i takvim hüviyetinde olmalıdır. Bu ahsen-i takvime müsait şeklinde yaratılmıştır. Belli bir takvim içinde ahsen olabilme özelliği. Bu nefsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Ondan sonra Allah-u Teala size 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ve bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. İşte bu noktadan itibaren emanetin ve rehinenin hepsinin Allah'a teslim olmak üzere hidayet üzere olmaları söz konusudur. Mürşidinize ulaştınız. Neyle ulaştınız? 10 tane ihsanla ulaştınız. 7 tane şahidin huzurunda bu 10 tane ihsan tespit edildi. Böyle bir durumda 10 tane ihsanın tespit edilmesi durumunda derhal işlem başlar. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir, yerleşir. Allah kalbinizin mührünü açar. 2. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. 3. Kalbinizin içine iman kelimesini yazar. Ne oldu? Nefsin kalbinde evvelce küfür vardı. Bu küfür karanlıkları nefsinizin kalbinde tutuyordu. Karanlıkların nefsinizin kalbinde sımsıkı yerleşmesini ve her geçen gün biraz daha konsantre olmasını sağlayan unsur nefsinizin kalbindeki küfür kelimesiyle. Herkes kalbinde küfür kelimesiyle doğar. Hanif fıtratının sahibidir bütün insanlar ama herkesin de kalbinde mutlaka küfür yazar. Hiç istisnası yok. Ve irşat makamına ulaşmadan mühürlü olan kalbiniz açılmaz. Bütün mühürlü olan kalplerde de küfür kelimesinin yazdığını Kur'an-ı Kerim kesinleştiriyor. Bakara suresi 6 ve 7. ayetler. Habibim, o kafirler sen onlara söylesen de söylemesen de birdirler, değişmezler. O kafirler mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür diyor Allah-u Teala. İşte Allah-u Teala küfür kelimesini kalbinizden alıyor. Yerine iman kelimesini yazıyor. Kalbinizin içine. Ve kalbinizin içinde küfrün tam tersi olan başka bir kutuptan faziletleri kendisine çekebilecek olan bir kutuptan bir atraktif güç, çekim gücü kalbinizin içine, nefsinizin kalbinin içine yayılmaya başlıyor. İman kelimesi orada durduğu sürece faziletleri kendisine çekecek ve toplayacaktır. Fazılları, fazıl kelimesinin çoğulu fazilet. Ama fazilet de çoğu zaman tekil olarak kullanılır bizim dilimizde. Öyleyse Allah-u Teala'nın verdiği bir nimet de bütün günahlarınızın sevaba çevrilmesidir. Ondan sonra üç hidayete birden başlarsınız. Ruhunuzun hidayetine, veçinizin hidayetine ve nefsinizin hidayetine. Aslında bunların üçünün de merkezinde, bu üç hidayetin merkezinde, hareket noktasında fonksiyonel olan nefsinizin afetlerden temizlenmesi işlemidir. Ruhunuz buna paralel olarak yükselebilir. Fizik vücudunuz da buna paralel olarak şeytana konmaktan kurtulur. Öyleyse hareket noktası aktif olan ve diğer iki vücuda tesir eden faktör nefsinizin tezkiyesidir. Nefsiniz emmare kademesinde tezkiye olmadıkça, yani nefsinizin kalbinde %7 fazıl birikimi oluşmadıkça, %2 rahmet birikimini zaten mürşidinize ulaşmadan sağlamış oluyorsunuz. Huşuya ulaştığınız için daha evvel. Bu noktadan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız zaman ne olur? Siz zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz dilinizi kımıldatarak kımıldatmayarak zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan mutlaka göçeğinize ulaştıktan sonra, kalbinize iman yazıldıktan sonra rahmetle farz ve rahmetle salavat olarak iki grup nur iner. Her ikisinde bir unsuru mutlaka rahmettir. Kargo bıçakları gibidir rahmet partikülleri. Fazıları da salavatı da onlar getirirler kalbinize. Ve evvela göğsünüze gelirler. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşırlar. Kalbinizin mührünü aşağı doğru iterek zülmani kapıya kadar bastırırlar. Ve mühür zülmani kapıyı mühürler. Yani zikir boyunca iblis karanlıklarını nefsinizin kalbine ulaştıramaz. Kapı mühürlüdür. Mühürü açıp da karanlıkların nefsinizin kalbine girmesi mümkün değildir. Bu sebeple zikir boyunca Allah'ın bütün nurları kalbinizi dolu tutacaktır. Birkaç dakika içinde zikriniz nefsinizin kalbine nurların tamamen dolmasını, nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkların kapı dışarı edilmesini sağlar. Nefsinizin kalbi daimi zikrin sahibiymişsiniz gibi tamamen faziletlerden oluşur. Zikir boyunca olay böyledir. Bu zikir boyunca gene nefsinizin kalbindeki iman kelimesi kalbe ulaşan fazıları etrafında toplamaya başlar. Bu toplama %1, %2 derken %7'ye ulaşacaktır. O zaman birinci mertebe tamamlanmıştır. Nefsi emmaredesiniz. Ne demek bu? Şu demek, nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'si artık afet değildir. Fazilettir. Fazıllar nefsinizin kalbinde %7'yi bulmuştur. Öyleyse neyi temsil ederler? Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi mümkün olmayan bir temsil kabiliyetleri vardır. Ruhunuzun hasletlerini temsil ederler faziletler adıyla. Nefsin kalbinde %7 aklanma. Bir rehine olan nefsiniz %7 aklanmada birinci gök katının uzaktan kontrol komandasını ele geçirir. Ve bu kumandayla birinci gök katının kapısını açar. Ve ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar yükselir. %7 nur birikiminde fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %7 kurtulur. Unutmayın, şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Hasletlere en ufak bir etkisi söz konusu değildir. Öyleyse nefs tezkiyesi bu yüzden kaçınılmazdır. Nefsinizin kalbinde %7 aklı sağladığınız zaman nefsinizin kalbinde afetlerin %7'si artık yoktur. Bunlar öylesine nefsinizin kalbine yerleşmişlerdir ki zikri bıraktığınız zaman, tersine olay cereyan ettiği zaman bu %7 nur yerini terk etmez. İman kelimesine sıkı sıkıya yapıştığı için. Peki geri kalanlar ne olur? Geri kalanlar zikri bıraktığınız anda itibaren, zikrinizi bitirdiğiniz anda veya şu veya bu sebeple bıraktığınız anda rahmetin fazlın ve rahmetin salavatın mühür üzerindeki baskısı sona erecektir. Onları aşağı bastıran şeytanın karanlıklarının baskısına daha büyük bir kuvvetle karşı koyan bu kuvvetler olmadıkça aşağıdaki karanlıklar mühürü yukarıya doğru iteceklerdir. Rabbani kapıya kadar onu çıkaracaklardır. Ve nefsinizin kalbi yeniden karanlıklarla dolacaktır. Zikir olmayınca kapı açılmıştır. Nefsinizin kalbinde biriken fazılların hepsini kapı dışarı edecektir şeytanın karanlıkları. Ama hepsini demekle bir küçücük farklılığı da ifade etmek lazım ki %7 fazıl iman kelimesinin etrafında ona yapıştığı için zulmani karanlıklar onları oradan atamazlar. Onlar oraya yerleşmiştir. Ruhunuz birinci gökyüzüne ulaşmıştır. Nefsiniz %7 nur birikiminin sahibi olmuştur. Artık nefsinizin kalbinde %7 Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiillere asla işlemiyor. Böylece nefsinizin kalbindeki afetlerde %7 azalma söz konusu. Sonra daha çok zikir yapıyorsunuz. Bir %7 daha nur birikimini gerçekleştirdiğiniz zaman ikinci gök katının kapısını açıyor rehine olan nefsiniz ve ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsin kalbinde %14'e ulaşır Allah'ın emirlerine bütünüyle itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen ruhlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. %14 nur nefsinizin kalbinde en sağlam şekilde tutulmuştur. Karanlıklar onları asla dışarı çıkartamaz. Nefsi levhamede, yani nefsinizi levhettiğiniz, kanadığınız mertebedesiniz. Nefsinizdeki afetler devamlı azalıyor. Allah'ın emirlerine isyan eden, asla emirleri yerine getirmeyen, yasak ettiği fiillerin hepsini işleyen nefsinizin afetlerinde %14 azalma olmuştur. Ruhunuzun hasletlerine paralel faziletler ruhunuzun kalbinden sonra nefsinizin kalbini de işgal etmeye başlamıştır. Ve adım adım nefsiniz ezeli hedefine doğru yürümektedir. Bu hedef %100 nurlarla bezenmektir. Müzeyyen olmaktır. Sonra daha çok zikir yapıyorsunuz. Üçüncü defa %7 nur birikimi Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz. Ve nefsinizin kalbinde yeniden bir %7 birikim ve ruhunuz açılan üçüncü gök katının kapısının açılmasıyla üçüncü gök katına ulaşıyor. Yeniden bir %7 nur birikimi, dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmain edesiniz, doyuma ulaşmışsınız. Artık Allah'ın bütün verdikleri ne vermişse size mutlaka yeterli görünüyor. Hırsınız sıfırlanmış durumda. Allah'ın verdiklerinin mutlak olarak size yettiğinin farkına varıyorsunuz. Dördüncü gök katında ruhunuz. Bunun tabi neticesi olarak yeni bir %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluyorsunuz. Nefsi radiyedesiniz. Bu beşinci defa %7 nur birikimi. Altıncı %7 nur birikiminde Allah da sizden razı oluyor. Yedinci defa %7 nur birikiminde ruhunuz yedinci gök katına ulaşıyor. Yedi aleme geçiyor. Ve Allah'a vasıl oluyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimi tamamlandı. Şeytanın nefsinizin kalbindeki hakimiyeti %100'den %50'nin altına düştü. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil. İşte burada yolun yarısını açtınız. Ruhunuz meaba, yani Allah'ın zatına, soyuna ulaştı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan şey vuslata ulaşmaktır. Bununla emrolundunuz. Allah-u Teala on iki defa üzerinize bunu farz kıldı. Böyle bir şey için mutlaka nefsinizin tezkiye olması gerek. İşte Fatır Suresi 18. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu nefsi için yapmıştır. Çünkü nefsi Allah'a yemin vermiştir nefsini tezkiye edecek diye. Ve ruhu Allah'a ulaşır diyor Allah-u Teala. Nefsinizin kalbi %100 şeytanın hakimiyetindeyken, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluyken, Allah'ın bütün emirlerine itaatsizlik ederken, yasak ettiği bütün fiilleri işlerken, şimdi nefsinizin kalbindeki karanlıkların yarısı yok olmuştur, yarısından fazlası yerlerini faziletlere terk etmiştir. Nefsinizin kalbinde %50'den fazlası artık Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor, yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Bu nokta yarıyı açtığınız yer. Demiştik ki üç hidayet birden başlar. Nefsinizin tezkiyesi asıl fonksiyonel olan budur. Diğerleri nefsinizin tezkiyesine paralel olarak hedeflerine ulaşırlar. Nefsiniz her %7 hasletlerle, faziletlerle donatıldığında ruhunuz bir gök katı yükselir. 7 tane gök katını açması 7 defa %7 nur birikimini mutlaka nefsinizin kalbinde sağlamanıza bağlı. Ruhunuz da her %7 nur birikiminde bir gök katı açmak suretiyle Allah'a ulaşır. Yani nefsiniz tezkiye oldukça her %7'de ruhunuz bir gök katı yükselir. Yani nefsiniz tezkiye olamazsa ruhunuz Allah'a asla ulaşamaz. Ya fizik vücudunuz, nefsiniz her %7 tezkiye olduğunda, temizlendiğinde, %7 nur birikimini sağladığında fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan, şeytanın emirlerini yerine getirmekten kurtulur. Şeytan neyi ister? Allah'ın emirlerine asla itaat etmemenizi. Nefsinizi devamlı azdırır. Nefsinizin afetlerini. İşte her %7 nur birikimi nefsinizin kalbindeki afetlerin %7'sinin yok olması şeytanın hakimiyetinden böylece fizik vücudunuzun %7 daha kurtulduğunu gösterir. Her %7 nur birikimi şeytanın hegemonyasından %7 kurtulduğunuzun kesin işaretidir. Öyleyse ruhunuzun Allah'a ulaşması da nefsinizin tezkiyesine bağlı. Fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması da nefsinizin tezkiyesine bağlı. Öyleyse nefsiniz kendini düşeni yaptığı sürece ruhunuz Allah'a ulaşabilir. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulabilir. Daha sonraki iradenizin teslimi de ancak nefsinizin %100 tasfiye olmasıyla mümkün. Öyleyse her şey nefsinize bağlı. Nefsiniz temizlenmedikçe, nefsinizin temizlenmesi konusunda Allah'a verdiğiniz yemini adım adım gerçekleştirmedikçe, Allah'a verdiğiniz misaki gerçekleştiremezseniz ruhunuz Allah'a ulaşamaz. Allah'a verdiğiniz ahdi gerçekleştiremezsiniz. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olamaz. Kurtulamaz şeytanın hegemonyasından, Allah'a da kul olamaz. Onun için Allah-u Teala ruha yetki vermiş. Nefsinizin temizlenmesi sadedinde nefsinize tazyik etmek, onu uslandırmak için ona cezalar vermek üzere ruhunuz yetkilidir. Çünkü ruhunuz Allah'tan size gelmiştir. Allah'a mutlaka dönecektir. Ama nefsiniz teskiye olmazsa ruhunuzun Allah'a siz hayattayken dönmesi sadece bir hayaldir. Mümkün değildir. İşte bunun için ruhunuz nefsinizi devamlı tazyik eder. Allah'ın emirlerini yerine getirsin diye. Ve devamlı iç dünyanızda kavga vardır. Nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında. Yapıları birbirine tamamen terstir. Nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yerine getirmemek üzere dizayn edilmiştir. Ruhunuzun bütün hasletleri de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek üzere dizayn edilmiştir. Tıpkı bunun gibi Allah'ın yasak ettiği fiilleri nefsinizin afetleri mutlaka işlemek ister. Ruhunuzun hasletleri asla işlemek istemez. Öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir eder. Allah da ruhunuzun hasletlerinin daima yardımcısıdır. Ruhunuzla birlikte. Öyleyse Allah'ın sizi ulaştırmak istediği hedef ne? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemeniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman Allah'ın evliyası olursunuz. Nefsinizin kalbinde %51 nurla hepiniz 3-4 ayda, hadi biraz daha uzatalım, 5 bilemediniz 6 ayda Allah'ın evliyası olursunuz. Hamdolsun ki şu arada birçok evliya kardeşlerimizin arasındadır. Bundan sonsuz bir huzur duyduğumuzu bir defa daha, bir defa daha, bir defa daha belirtmek bizim için doyulmaz bize sevgili kardeşlerim. Sizlerin Allah'ın evliyaları oluşunuz, Allah'ın dostları oluşunuz bizi ne kadar mutlu ediyor biliyor musunuz? Allah'a ne kadar şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Böyle bir görevle bizi vazifelendirdiği için. Sizlerin bizim yaşadığımız mutluluğun bir benzerini yaşamaya başladığınız için, insanlara örnek olmak üzere bir çekirdeği teşkil ettiğiniz için, bütün güzellikler sizlerde olduğu için hamd ederiz, şükrederiz. Sizler asr-ı saadeti yaşayacak olanlarsınız. İnşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin tezkiyesi %51 nurda tamamlanır. Allah'ın evliyası olursunuz. Bundan sonra önünüzde 7 tane velayet makamı var. Fena makamı, yani ruhunuzun Allah'ın zatında ifna olma makamı. Yani kötü anlamda fena değil. Falanca fena adam, falanca iyi adamdaki fena değil. İfna olma fiilinin fenası. Allah'ın zatında ifna olmuş, yok olmuş bir ruh. O ruh fena fillahtadır. Yani Allah'ın zatında ifna olmuştur. Bu kademede nefsinizin kalbinde %51 nurla buraya ulaşırsınız. %61'e ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar beka makamına geçersiniz. Beka billah. Allah Teala size Allah'ın ininde bir taht ihsan edecektir. %71'e ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar zikriniz günün yarısını aşmıştır. Bir başka ifadeyle zikriniz günün yarısını aştığı zaman, her gün günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %70, şöyle bilin ki aşmıştır. %81'e kadar hep böyle gidecektir. %81'de bu günün yarısını aşan zikrin geriye olan züht makamını aşacaksınız ve muhsinler makamına adım atacaksınız. Muhsinler makamının sonunda %81 nurla başlayan muhsinler makamı %91 nurda sona erer. Burada artık fizik vücudunuz nefsinizin kalbindeki %9 karanlıkları kale almaz. Onun gözünde artık karanlıklar yoktur. Ruhun %100 Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları işletmeyen hüviyetinin yanı başında nefsin de %91'i aynı durumdadır. Allah'ın bütün emirlerine mutlak itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik. Yani 200'de 191 bu durumdadır. Burası fizik vücudunuzun Allah'a teslim olduğu yerdir. Ne olmuştur? Başlangıçtan itibaren ruhunuzun Allah'a teslim olduğu yere kadar nefs fizik vücudunuz içinde bir rehineydi. Fizik vücudunuz teslim olana kadar da rehine olmakta devam eder. Ama fizik vücudunuz teslim olunca Allah'a teslim olacak şey sadece nefsinizdir. Çünkü ruhunuz da fizik vücudunuz da Allah'a teslim olmuştur. Onun için rehine fizik vücudunuzun, yani onun mekanı olan fizik vücudunuzun Allah'a teslim olmasıyla rehinelikten kurtulur. Ve o da emanet olur. Bu noktadan itibaren daimi zikre ulaşırsınız. Daimi zikirde ulvi makamında zemin kat gösterilir. İhlas makamında birinci kattan yedinci kata kadar bütün katlar gösterilir. Yedinci katın yedi tane alemi gösterilir. Setezin müntahaya kadar her şeyi görürsünüz. Birinci katı göstermeye başladığı andan itibaren Allah-u Teala siz artık nefsini Allah'a teslim etmiş birisiniz. Nefsinizin kalbi %100 nurlardan oluşmuştur artık. %9 karanlık daimi zikirle beraber sona ermiştir. Artık nefsinizin kalbinin tekrar kararması mümkün değildir. Neden? Çünkü daimi zikirdesiniz. Daimi zikirde olduğunuz için Allah'tan gelen rahmet, fazl ve salavat partikülleri nefsinizin kalbindeki mühüre devamlı baskı yapacaktır. Ve mühür zulmani kapıyı hep örtmekte devam edecektir. Daimi zikir devam ettiği sürece mührün oradan ayrılması mümkün değildir. Rahmetin, fazlın ve salavatın devamlı baskısı sebebiyle. Öyleyse zulmani kapı hiç açılmayacaktır. Açılmadığı için de karanlıklar nefsinizin kalbine artık giremeyecektir. İşte bu sebeple şeytan Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat, ben bir Ademoğullarının fıska düşmesine, Ademoğullarının mahfına sebep olmak istiyorum. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakim üzerine oturacağım. Onların sana şükretmelerine mani olacağım" diyor. Kıyamet günü onların çoğunu şükreder bulmayacaksın diyor. Yani hepsini şükürde değil, küfürde tutacağım diyor İblis. Allah-u Teala cevap veriyor, benim ihlas sahibi kullarım hariç diyor. İblis de diyor, senin ihlas sahibi kulların hariç. Niçin hariç? Çünkü kim ihlas sahibi olmuşsa, ihlas sahibi kulun nefsinin kalbindeki mühür zulmani kapıyı kapatmıştır. Zulmani kapının artık açılması mümkün değildir. Onun için onların bulundukları noktadan aşağı düşmeleri hiçbir şekilde mümkün değildir. Onlar Allah'ın has kullarıdır. Kurtuluşa ulaşmışlardır. Sitesi müntahaya ulaştığınız güne kadar ihlas makamındasınız. Ulaştığınızda Allah Teala tövbe-i nasuha çağırır. Artık salah makamındasınız. Salah makamının ilk 4 mertebesinde hikmetin ikinci kademesini yaşarsınız. Sonra yeni bir olay tahakkuk eder kalbiniz. Ulu'l-Bab'da bir kademe, İhlas'ta 7 kademe, Salat'ta da 4 mertebe müzeyyen olmuştur. Burası 12 kademelik bir müzeyyen olmayı ifade eder. 12 mertebelik bir müzeyyen olmayı ifade eder. Nefsinizin kalbi pırıl pırıl olmuştur. Süslenmiştir. Artık sadece düşmanlarınıza düşman olarak bakmamanız söz konusu değildir. Onları sevmeye başlamışsınızdır. Düşmanınız da olsa nefret etmemenin ötesinde onlara karşı sevgi duyarsınız. İşte müzeyyen olmak insanın nefsinin kalbini, sevginin de nefretin de sıfırlandığı bir noktadan sevginin de oluştuğu yeni bir noktaya ulaştırır. Bu kalbin müzeyyen olmasıdır. Ve kalbiniz müzeyyen olduğu zaman iradenizi Allah'a teslim ettiğinizde Allah'ın mutlaka bu teslimi kabul edeceği bir noktaya ulaşırsınız. İrade tesliminizi Allah-u Teala kabul eder. İradeniz Allah'ın iradesine bağlanır. Bu iradenizin de Allah'a teslimidir. Öyleyse bu muhtevaya baktığınız zaman ruhunuzun ve içinizin ve iradenizin Allah'a bağlanabilmesi, Allah'a teslim olabilmesi, hepsi nefsinizin tezkiye ve tasfiye olmasıyla mümkün. Nefsinizin kalbi %51'e kadar tezkiye olur. %51 nur birikimine kadar. %51'den itibaren %100 nur birikimine kadar tasfiye olur. Bundan sonra da 12 mertebede müzeyyen olur. Öyleyse tezkiye, tasfiye ve tezyin nefsinizin 3 muhtevasını ifade eder. Tezkiyede ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. Tasfiyeye kadar, tasfiye noktasından evvel fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Tasfiyede nefsiniz Allah'a teslim olur. Tezyinde, yani nefsinizin kalbinin müzeyyen olması tezyin ismini alır. Tezyinde iradenizin Allah'a teslimi söz konusudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki bütün tekamülünüz hep nefsinizle ilişkili. Nefs tezkiyesinden evvel tekamül yok. Nefs tezkiyesinden evvel sadece Allah'tan ihsan alırsınız. Ama bir şey olamazsınız. Cehennemden kurtulmuşsunuzdur. Mürşidinize ulaşmadıkça sadece cennetin birinci kademesine ehilsiniz. O kadar. Dünya mutluluğunu yaşayamazsınız. Ancak nefs tezkiyesine başladıktan sonra dünya saadeti %7 sizin mutluluğunuzu arttıracaktır. Ve ruhunuzu Allah'laştırdığınız zaman 3. kat cennetle birlikte dünya saadetinde yarısı sizin olur. Sevgili kardeşlerim, Öyleyse nefsiniz mutluluğunuzun yegane engelidir. Allah Teala biliyorsunuz ki hepinizi mutlu olmanız için yaratmıştır. Hepiniz mutluluğa layıksınız. Çünkü insan olarak yaratıldınız. Ve Allah Teala insan olarak yarattığı bütün mahlukatının mutlak saadete ulaşmasını istiyor. Saadetinizin ise gerçekleşebilmesi mutlaka nefsinizin tezkiyesine, tasfiyesine ve müzeyyen olmasına, tezyinine bağlıdır. Tasfiye, evvela tezkiye, %51 nur birikimi, sonra tasfiye, %100 nur birikimi, sonra tezyin. Ve iradenizin Allah'a teslimi, mutluluğun doğruundasınız, 7. kat cennetin sahibisiniz ve dünya saadetiniz %100. Bunların hepsi nefsinizin fonksiyonel oluşuna bağlı. Nefsinizin kalbinde aklanma başlamadıkça, fazıl birikimi başlamadıkça ne fizik vücudunuz ne de nefsiniz Allah'a teslim olamazlar. Bu mümkün değildir. Öyleyse görüyorsunuz ki nefsiniz son derece önemli bir vücudunuz. Her şey ona bağlı. Allah Teala diyor ki hemen nefsinizin tezkiyesi sizi felaha ulaştırır. Kat eflaha ben zekaha diyor Allah Teala. Anlasın ki nefsini tezkiye eden felaha ulaşır. Öyleyse felah makamlarına baktığınız zaman Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci felah makamındasınız. Mürşidinize ulaştığınızda ikinci felah makamındasınız. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda nefs tezkiyesinde üçüncü felah makamındasınız. Yani üçüncü kat cenneti elde ettiğiniz yerden bahsediyor Allah Teala. Kat eflaha men zekaha. Sadece nefsini tezkiye edenler felaha ulaşabilir buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bunca Allah'ın evliyası gelmiş geçmiş, bundan 14 asır evvel bütün sahabe velayetin en üst kademelerini işgal etmişler. Kendilerinden sonra gelen kesimi, yani kendilerinden sonra gelen nesli tabiyetleri altına almışlar, onların tabi olmalarını sağlamışlar. Böylece

nefsleriyle ruhları arasında bir dizaynda mutluluğu yaşayamayacakları bir noktayla hayata başlarlar. Nefsleri baştan aşağı afetlerle doludur. Bu afetler onları devamlı huzursuz kılar. Neden? Nefslerin kalbinde afetler hakim olduğu için bütün afetler Allah'ın bütün emirlerini çiğnerler, yerine getirmezler. Yasak ettiği filmi de, yasak ettiği fiilleri de işlerler, işlemek isterler. Ruh da tamamen ayrı hüviyette bir mahluk olarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir, yasak ettiği fiilleri işlemeyecektir. Karar merci ise akıldır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını isterler. Yapıları da bunun için müsaittir. Birisi diğerinin tamamen tersidir. Ve ikisi birden akla müracaat ederler, taleplerini gerçekleştirsin diye. Ama bunun manası kavgadır. Bu sebeple evrensel bir kavga iç aleminizde devamlı olarak yaşar. Nefsinizle ruhunuzun afetleriyle hasletleri devamlı birbiriyle kavga halindedirler. Bunun neticesi mi? Nerede kavga varsa, kaos varsa orada mutsuzluk vardır. İş dünyanızda bu sebeple mutsuzsunuz. Yetmez. Hatalar işlersiniz nefsinizin talepleri üzerine. Arkasından ruhunuz nefsinizi azap eder. Allah da sizi azap eder. Azap sebebiyle de huzursuzsunuz. Öyleyse iş dünyanızda huzursuzsunuz. Dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Nefsinizin kalbinde afetler duruma hakim olduğu sürece. Neden? Böyle bir dizaynda dış aleminizde neden mutsuzsunuz? Çünkü başkalarına zulmedersiniz. Allah'ın emirlerini yerine getirmediğiniz için, yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için başka insanların kalplerini kırarsınız. Onlara zulmedersiniz. Arkadan huzursuz olursunuz. Yetmez. Bir süre sonra insanlar sizden mutlaka intikam almak isteyeceklerdir. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz olursunuz. İkinci defa huzursuzsunuz. Gene yetmez. Siz de onlardan intikam almak istersiniz. Bir süre sonra intikamınızı aldığınızda bir defa daha huzursuz olursunuz. Ve şiddetle intikam almak istersiniz. Eğer intikamınızı alamazsanız, intikam alınamamış intikama yani kine dönüşür. Ve bu sefer de stres sebebiyle huzursuz olursunuz. Öyleyse dış dünyanızda da huzursuzsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın emirlerini yapmadığınız için huzursuzsunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlediğiniz için huzursuzsunuz. Hep huzursuzsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki iç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle, dış dünyanızda başka insanlarla kavga sebebiyle, Allah ile olan ilişkilerinizde ise şeytanın hakim olması sebebiyle devamlı kavga halindesiniz ve huzursuzsunuz. Ne zaman daimi zikre ulaşırsanız meselelerinizi sona erdireceksiniz. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinizin kalbindeki afetler tamamen yok olacaktır. Ruhunuzun hasletlerinin bir eşi de faziletler adıyla nefsinizin kalbini tamamen işgal edecektir. Artık nefsiniz de Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki nefsiyle ruhunuz arasındaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitmiştir. İç dünyanızda tam bir uyum hali, bir sülh ve sükun hali oluşmuştur. Mutlusunuz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için de Allah her zaman size sadece mutluluk verir. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Kimsenin kalbini kırmadığınız için, kimseye kötü davranmadığınız için.

insanları huzursuz etmediğiniz için. Bunun için mutlusunuz. Bir, hiç kimse sizden intikam almadığı için mutlusunuz. İki, siz de kimseden intikam almayacağınız için. Üç, ayrıca bu standartlar altında stres sebebiyle üzülmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Stresi ancak nefsinin afetleri oluşturabilir. Onlar yoksa, hasretlere, faziletlere dönüşmüşse hiçbir zaman huzursuz olamazsınız. Bu da iç dünyanızdaki devamlı kesintisiz bir mutluluğu ifade eder. Bütün bunlar nefsinizin afetlerinin sıfırlanmasıyla elde edilen mükemmelliklerdir. Sonra mı? Sonra da Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyorsunuz. Öyleyse hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamaya devam ediyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de %100 mutlusunuz. Öyleyse burada en güzele ulaşmış durumdasınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sebep mi? Nefsinizin tasfiyesi. Nefsinizin tezyini. Öyleyse hepinizin nefslerinizi tezkiye ederek, tasfiye ederek ve tezyin ederek iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de tam bir mutluluk halini yaşamanızı, sülh ve sükun halini yaşamanızı, sonsuz bir dünya saadetine ulaşmanızı ve 7. cennetin sahibi olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ına salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Bu derneğe net mübarek ellerinden inşallah sonsuz hürmet ediyoruz.
2: El Fatiha me as salavat Allahumme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Öteden beri bir şey hep tartışılır. Allah'ın zatı görülür mü? Büyük kesim görülmez deyip işin içinden çıkar. İslam'ın beş şartıyla amel edenler için Allah'ın zatının görülmesi elbette imkansızdır. Çünkü Allah'ın zatını görebilmek her şeyden evvel kalp gözünün açılmasına bağlıdır. Kalp gözü bedavadan açılmaz. Bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekiyor. Sonra Allah onu mürşidine ulaştırıyor. Tabiyetini gerçekleştiriyor. Ruhu vücudundan ayrılıyor. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkıyor. Allah'a ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kişi Allah'ı görür mü? Göremez. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah'ı görür mü? Göremez. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman görür mü? Ruhu Allah'a ulaşır ama o göremez. Peki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman 25. basamakta görür mü? Göremez. Peki nerede görür? Ulle levap olduğu zaman görür mü? Göremez. Muhlis olduğu zaman görür mü? Göremez. Peki bu kişi ihlas kademesini de aştı, salah makamına ulaştı. Allah onun günahlarını örttü. Görür mü? Hayır. Ona salah nuru verdi. Görür mü? Hayır. Onun örttüğü günahlarını sevaba çevirdi. Görür mü? Hayır. Onun iradesini teslim aldı. Görür mü? Görebilmesi için Allah-u Teala'nın bir işlev daha yapması lazım. Onu irşada memur ve mezun kılması lazım. İşte iradenin Allah'a teslimini müteakip Allah-u Teala bir kişiye irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle hitap eder. Bu onun mürşit olduğunu, ona tebliğidir, Allah'ın tebliğidir. Bu kişi Allah-u Teala'nın önünde tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir. Bir evvelki makamda, ihlas makamında. Ondan sonra da ruhunu ve çini ve nefsini evvelce Allah'a teslim etmiş olan bu kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Artık böyle bir insan için zikir söz konusu değildir. İradesi Allah'a teslim edildiği için kendi iradesini kullanarak zikir adı verilen işlevi yapamaz. Yani Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini kendi kendine söyleyerek 24 saati tamamlaması söz konusu değildir. İrade-i külliye onu kontrolü altına almıştır. Gene 24 saat o kişi Allah kelimesini tekrar eder. Ama kendi iradesiyle olmadığı için bu zikir değildir. Bu noktadan itibaren bu o kişi için tesbih adını alır. Gene 24 saat Allah kelimesi o kişi tarafından tekrar edilmektedir. İç sesi devamlı olarak çınlamaktadır
Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ama o kişinin kendi iradesiyle değil. 24 saat aralıksız olarak Allah'ın zatını, Allah'ın ismini kişi tekrar eder. İşte o zaman Allah Teala o kişiye zatını gösterir. Sadece salâ makamının 5. kademesine ulaşarak Allah Teala'dan irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle irşat yetkisi alan insanlar için geçerlidir. Öyleyse Allah görülür mü sualinin cevabı kesin olarak evettir. Evet, Allah'ın zatı görünür. Ama ne zaman görünür? Herkes görür mü? Herkes görmez. İdinci gök katından sonra Sitedin müntehadan yukarıya doğru yapılan bir yolculuktan sonra ruh Allah'a ulaşır. Ruh zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse ruhlar Allah'ı görür mü? Elbette. Bütün ruhlar zaten Allah'ın ruhudur. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? Allah'ın zatı görülür mü, görülmez mi? Bu istikamette Allah'ın söylediği nedir? İşte Rü'yetullah konusunda Allah Teala şöyle söylüyor. Bakara Suresi'nin 140. ayet-i kerimesi. Em tekulûne, söylüyor musunuz? Yoksa siz şöyle mi, öyle mi diyorsunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e, İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Yakub'a ve Esbat'a ve onun torunlarına kânû. Yani idiler, hüden, Yahudi, ev, Nesara veya Hristiyan mı diyorsunuz? Kul, de ki, entüm alemu. Emillah, sizler mi daha iyi biliyorsunuz? Yoksa hem Allah, Allah mı yoksa daha iyi biliyor? Ve men azlemu mimmen o kişiden daha zalim kim vardır ki? Keteme şehadeten, keteme ketmeder, gizler. Şehadeten, şehadeti, görüşü, görmeyi indehu minallah Allah'tan verilen onun indindeki şehadeti gizleyenden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Allah'ın katında Allah'ın zatının görülmesini, onun katındaki şahadeti gizleyenden daha zalim kim vardır? Daha zalim olan kimdir? Ve vallahu bi gafilin
Ama tahminun. Ve ma Allah ve Allah değildir. Bi gafilin gafil değildir. Ama ta'melun. Yaptıklarınızdan, işlediğiniz amellerden, yaptıklarınızdan gafil değildir. Bu ayet-i kerimenin Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Önemli unsur nedir? Allah'ın nasip ettiği, Allah'ın katındaki şehadeti, şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır diyor Allah Teala. Bu Sala makamına ulaşan, Sala makamının 5. mertebesine ulaşan, Allah'ın irşada memur ve menzum kılındığı cümlesiyle irşat makamını kendisine tebdi ettiği, mürşit standartına sahip olan, birinin Allah'ın katındaki Allah'ı kalp gözüyle görmesi olayıdır. Ama Necm suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah Teala ma kezebel fuadu ma re'a. Ma kezebe, tekzip etmedi diyor. El fuadu, fuadi yani kalp gözüyle gördüğü şey, ma şeyi re'a. Baş gözüyle gördüğü

şeyi tekzip etmedi. Bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'nın katına çıktı. Sonsuzluklara bir anda yükseltti Allah-u Teala onu. Zatına ulaştırdı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yolculuğu sonsuz hızla yaptı. Çünkü bu yolculukta ruhu vücuduna, fizik vücuduna örtü olmuştu. Ruh sonsuz hızla hareket etmek imkanının sahibidir. Onun için fizik vücudunu muhtevasına alarak, ruhu vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Ve ruhunun gözleriyle Allah Teala'yı gördü. O zaman kalp gözüyle gördüğü Allah'ı ruhunun gözleriyle bu sefer gözle görmek imkanının sahibi oldu. Ama gördüğü şey birbirini tekzip etmedi. İkisi de aynıydı. Ruhunun baş gözüyle gördüğü Allah, kalbindeki Fuat hasasıyla, görme idrakiyle gördüğü Allah ile bir farklılık göstermedi. Allah'ı görmüştü, gene Allah'ı gördü. Ve Allah ile konuşup emirleri aldıktan sonra tekrar geriye dönmesi söz konusu oldu. Öyleyse bir fizik vücut böyle bir yolculuğa dayanabilir mi? Dayanamaz. Mutlaka ruhun fizik vücuda örtü olması gerekiyordu. Ve Allah-u Teala onu gerçekleştirdi. Ruhu fizik vücuduna örtü olarak Allah'ın katına çıktı. Öyle olduğu için ruhunun baş gözleriyle Allah-u Teala'nın gördü. Allah-u Teala'yı gördü. Daha önce kalp gözüyle Allah-u Teala'yı görmüştü. Kalbinin gördüğü Allah'ı ruhunun baş gözüyle gördüğü görüntü tekzip etmedi. İkisi de aynı görüntüydü. Allah Teala Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesinde ve la yemlikul lezine yed'une min nurihi şefaate İlla men şehida bil hakkı ve hum ya'lemun. Ondan başka dua ettikleri, yani Allah'tan başka taptıkları putlar, la yemlikune, malik değillerdir şefaate. Ya yemlikullezine yed'une min dunuhi şefaate. La yemlik malik değildir. Ellezine onlar ki yed'une dua ediyorlar. Min dunihi ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri şeyler, la yemlikul lezine şefaate, şefaate malik değildir der. Şefaate malik değildirler. İlla hariç men, o kişi hariç, şehide şahit olmuştur. Bil hakkı, hak ile. Yani hakka şahit olanlar. Ve hüm ve onlar yalemun. Ve onlar bilirler.

Allah'ın katındaki nizamı bilirler. Önde huzur namazının imamı olduğunu, arkasında iki kişi olduğunu, arkasında bir kişi olduğunu ve sıraları bilirler.

Ali ise Allah Teala görünür mü, görülmez mi müessesesi Kur'an'da cevap bulmuştur. Allah Teala bir sual sorulduğu zaman onun kapıdan verilen cevaplarla savuşturulmasını uygun görmez. Hep Kur'an'dan ayetle desteklenmesini, sadece desteklenmesini değil, ispat edilmesini ister. İspat Kur'an'dandır. Bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sadece kendisine indirilen Kur'an'dan bahsetti. Sadece Kur'an. Ve ömrü boyunca söylediği şey hep Kur'an ayetleriydi. 14 asır sonra Allah Teala bize bütün öğrettiklerini Kur'an ayetleriyle sizlere ulaştırmamızı emretti. Bu sebeple biz Kur'an'ı söyleriz. Gerektiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'a mutlak uygunluğuna kesin olarak inandığımız hadislerini söyleriz. Şöyle söylüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse hangi hadis Kur'an'a ters düşüyorsa o Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi değildir. Sahih hadis değildir. İnsanlarsa asırlardan beri başka bir şeyi usul haline getirmişler. Bir hadis olarak değerlendirdikleri nesnenin delillerine bakıyorlar. Eğer o hadisin hadis olduğu konusunda ellerinde başka hadislerle delil oluşuyorsa, o zaman o sahih hadistir diyorlar. Senedine bakıyorlar hadisin.

Ve ne yazık ki binlerce uydurma hadislerin arasına girmiş. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız, hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz sözü bu sebebe dayalı olarak söylenmiştir. İnsanların asırlar sonra bir sürü mevzu hadisi ortaya çıkaracakları ve bu mevzu hadislere itibar edecekleri ve de Kur'an'ı unutacakları Allah Teala tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elbette söylenmişti. O biliyordu. Onun için uyarıyor. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İnsanlar Allah'ın görülmesi konusunda da bir takım iddiaların sahibidir. Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ki ben ve bana tabi olanlar hakkı görerek hakkı tavsiye ederiz. Hakka çağırırız. Öyleyse hakka çağıranlar işte Allah'ı görme standardına sahip olanlar onlardır ki onlar ruhlarını, vecislerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlerdir. Peki bir insan ruhunu, vecini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman hangi hüviyette olur? İradesini de Allah'a teslim etmişse mutlaka irşat makamının sahibidir. İşte Allah'ı görenler irşat makamının sahipleri, o zaman sahabe bu makamın sahipleriydi. Onlar Allah'ı gördüler. Allah Teala sahabe için diyor ki Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde o sabikun el-ahirin var ya, onların bir kısmı ensardandı. Sabikun el-evvelin affedersiniz. Evvelki sabikunlar, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dört halife boyunca sahabe de o halifeler gibi irşada memur ve mezun standartlardaydı. Ne diyordu Allah Teala? Deyin ki bizim kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların çoktan unuttukları manevi tekamül artık insanlar arasında bir hüküm ifade etmiyor. Asırlar sonra şeytan insanları öyle korkunç bir tuzağa düşürmüş ki her şey yok olmuş. Sadece İslam'ın 5 tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve insanlar İslam'ı bu 5 şartıyla cennete gireceklerini zannediyorlar. Bir de hadis bu konuda var, mevzu bir hadis. Uydurulmuş bir hadis.
Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hadise göre. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? O da diyormuş ki ona, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet, gidersin. Hayır. Bunları yapan hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Allah'ın zatını görmeyi falan bir tarafa bıraktık. Allah'ın cennetine giremez. Çünkü bu beş tane şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Önemli mi Allah'a ulaşmayı dilemek? Evet, son derece önemli. Çünkü dilemeyen dalalette, dilemeyen küfürde, dilemeyen şirkte, dilemeyenin gideceği yer cehennem, dilemeyen şeytanın kulağı. O zaman sevgili kardeşlerim, bilelim ki İslam'ın giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın mezuniyet kapısı ise irşada memur ve mezun kılınmaktır. Mezuniyet, bir okuldan mezun olmak demek, o okulun muhtevasına sahip olarak oradaki öğretiyi başkalarına öğretmek konusunda yetki almak. Öyleyse bütün sahabe bu istikamette Rüyetullah'ın Allah'ın zatını görme yetkisinin sahibi oldular mı? Evet. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân 104'te, ey sahabe, aranızdan Hakk'a ulaştırmaya yetkili olan, münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oluşsun. Âl-i İmrân 104. Âl-i İmrân 110'larda Allah Teala diyor ki, sizler münkerden nehyeden ve marufla emreden bir topluluk oldunuz diyor. Bütün sahabe bu şerefe ermişler. Kim Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle iradesini Allah Teala'ya teslim etmişse, iradesini teslim edip de Allah'tan irşada memur ve mezun kılındın cevabını almışsa, işte o Allah'ın zatını gören bir kişidir. Münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyetin sahibidir. Bundan 4 asır evvel bütün sahabe bu şerefin sahibi oldular.

Onun için Allah Teala Allah'ın zatının görülebilmesi için Ülvel-Bab makamından daha evvel de açabilir bir kişinin kalp gözünü. O zaman kişi arif olur. Ama bu kalp gözünün açılma olayının kesinleştiği yer Ulul Elbap makamıdır. İnsanlar Ulul Elbap makamında mutlaka daimi zikre ulaştıkları için Ulul Elbap olurlar. Çünkü Ulul Elbap daimi zikrin sahibi demek. Li ulil elbab yeskurunallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunûbihim diyor Allah-u Teala. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken Allah'ı zikredin emrini vermiş Allah-u Teala. Bunu gerçekleştiren ulil elbaptır. Ulil elbap için ayaktayken, otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte kişinin ulul elbap olduğu nokta onun daimi zikre ulaşmasıdır. Daimi zikre ulaştığı için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Bunun tabii neticesi olarak Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp kulağını da açmıştır. Ulul elbap olan kişi Allah ile tezekkür etmek imkanının sahibidir. Ehli tezekkürdür. Ulul elbap olan kişi ehli hayırdır. Her saniye Allah'ı zikrettiği için, kesintisiz bir zikirle zikrettiği için her an derecat kazanan birisidir. Derecat kazanmak hayır olduğu cihetle o kişi ehli hayırdır. Aynı zamanda ehli hikmettir. Ayetlere baktığı zaman o ayet 28 basamaktan hangisine aitse bir bakışta görür. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bütün sahabe hedeflere ulaşmışlar. Hepsi Allah'ı kalp gözüyle görmek şerefine ermiş. Hepsi münkerden nehyeden, marufla emreden bir hüviyete gelmiş. Hepsi hikmet sahibi. Allah yaratandır. İnsan bir yaratıktır. Ve Allah'ın en büyük nimeti yaratılana verdiği, mahluka verdiği, insana da verilen mahlukuna verdiği en büyük nimet Allah'ın zatının görülmesidir. Rü'yetullah bütün insanlar için bir mazhariyettir. Üst seviye bir yetkidir. Allah'ın zatını gören insanlar nadir insanlardır. Aslında herkese kapılar açık mı? Herkese açık. Ama şeytan öyle bir tuzak kurmuş ki bütün insanları bundan men eder noktaya neredeyse gelmiş. Evvela İslam'ı beş şarttan ibaret kabul ettirmiş. Bu tuzak zaten tek başına yeterli. Ve insanlar bunun doğru olduğunu zannediyorlar. İslam'ın beş şartı doğru yoldur ve orta yoldur. Eğer bir insan beş şartı gerçekleştirmezse o orta yolda değildir. Gideceği yer cehennemdir diyorlar. Beş şartı gerçekleştiren cehennemde birazcık kavrulduktan sonra cennete gidecek olandır
diyorlar. Ama mutlaka cennete gidecektir. Kalbinde zerre kadar iman olan mutlaka cezasını çektikten sonra cehennemde cennete gider sözünü bir hadis olarak insanlar başkalarına ispat vasıtası olarak kullanıyorlar. Oysaki bu bir uydurma hadistir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an açık ve kesin bir Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran bir ayıraçtır. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü sualine muhatap olduğunuz zaman onlara evet deyin. Allah'ın zatı görünür. Görülebilir ama bu gözlerle, baş gözleriyle değil. Şurada başka bir göz var. Kalp gözüyle. Daimi zikre ulaşmadan evvel de Allah-u Teala bir kişinin kalp gözünü açabilir. Fakat o kişi iradesini teslim etmedikçe Allah'ın zatını göremez. Kalp gözünün açılması başka şey, Allah'ın zatının görülmesi başka şey. Kalp gözü açılan kişi Allah-u Teala önce seyri sülükü gösterecekse önce ana dergahı gösterir. Ana dergahtaki toplantıyı, nasıl ders görüldüğünü, seyri sülüke nasıl çıkıldığını, onarlık sıraların nasıl oluştuğunu, oradaki ders öğretim dizaynında hepsini birer birer gösterir. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını ve yedinci katın yedi tane alemini gösterir Allah-u Teala. Ondan sonra Sitetül Müntaha'yı ve onun ötesinde Allah'ın katını gösterir. Allah'ın katındaki huzur namazını gösterir. Huzur namazının bütün özelliklerini gösterir. Sonra da en son göstereceği şey Allah'ın zatıdır. Allah'ın zatı son rüyettir. En üst seviye rüyettir. Allah'ın zatını görmek şerefine eren kişi mutlaka irşat makamının sahibidir. Kim size Allah görülemez derse ona Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesini, Zuhru suresinin 86. ayet-i kerimesini, Necm suresinin 11. ayet-i kerimesini rahat rahat söyleyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Recep Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâtel müstakîm. Sıratel lezine enamti aleyhim gayrı magdubi aleyhim ve neddâllin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühüm. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz biat, yani tabiiyet. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Dilemeyen bir insanın gideceği yer cehennemdir. O küfürdedir, şirktedir, şeytanın kuludur, hüsrandadır, hidayette değildir, yani dalalettedir. Gideceği yer cehennemdir. Bütün bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen birinin vasıfları. Gideceği yer mutlaka cehennem. Cehennemden onu kurtaracak olan şey ne? Allah'a mülaki olmayı dilemek. Dileyen herkes dilediği an cehennemden kurtulur mu? Evet. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an cehennemden mutlaka kurtulur. Yani ertesi gün ölse, böyle bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilese ve ertesi gün ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Neden? Çünkü Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyurmaktadır ki, ey amin olanlar, ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Allah'a inanan herkes mümindir. Amin kelimesi de inanan demek. Ama kişi inanıyor diye Allah'ın cennetine giremez. İnanç tek başına bir insanı cehennemden kurtarıp cennete ulaştırabilecek olan bir vasfı ihtiva etmez. İşte bu ayet-i kerimede görüyoruz ki Enfal 29'da amin olan kişinin takva sahibi olması gerek. Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım ki takva sahibi olsun. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde ilk takvayı görüyoruz. Çünkü Rum 31 ve 32 beraberce ele alındığında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte kalacakları, bu gizli şirkte kalanların ise cehenneme gidecekleri kesindir. Kim şirkteyse onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Onların cehennemden kurtulabilmesi ancak bir tek sebeple mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İşte Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse fırkalara ayrılan 72 grubun içerisinde insanlar var. Ben Allah'a inanıyorum. Öyleyse
günahlarım da var. Allah Teala beni cehenneme bir süre koyacak. Orada biraz hafif tertip kavurduktan sonra alacak. Tekrar cennetine hamdolsun ki gireceğim. Böyle diyen insanlar çoğunlukta. Böyle olduğunu zanneden demek daha doğru. Çünkü hiç kimse cehenneme girdikten sonra bir daha çıkamaz. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala 48 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor ve kıyamet günü olay tahakkuk edip de insanlar cehenneme girdikten sonra ta cehennemin ve cennetin gökleri çatlayıncaya kadar cehennemde olanlar cehennemde kalacaklar. Cehennemin gökleri çatladıktan sonra da zaten orada da hiçbir şey kalmayacak. Sadece başlangıçtaki gibi Allah kalacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah ile yapılan bir anlaşma söz konusu insan için. Bütün insanlar ezelde Allah'a söz vermişler. Ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edeceklerine dair. Araf 172 Allah Teala buyuruyor. Biz bütün insanların sırtlarından, Ademoğullarının sırtlarından onların çocuklarını, onların çocuklarından da daha sonraki nesli onların çocuklarını ve kıyamete kadar devam edecek olan bütün nesilleri bir araya topladık. Hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbikum, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki bela. Evet dediler, negatif suallerin pozitif cevabı. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Kalu dediler ki bela, evet. Şimdi önemli olan bundan sonra ne oldu? Allah Teala bundan sonra ne olduğunu şöyle anlatıyor. Allah Teala diyor ki Mücadele Suresinin 7. ayet-i kerimesi, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Dediler ki evet. Araf 172. Ondan sonra Allah Teala ruhlarımızdan, fizik vücutlarımızdan ve nefslerimizden yemin, misak ve ahd istiyor. Ruhumuzun Allah'a teslimini istiyor. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimini istiyor. Nefsimizin Allah'a teslimini istiyor. Ve bizden yeminler, misaklar, ahdlar olarak bunu istiyor. Ondan sonra da Allah'ın ahdi geliyor. Ruhumuzun misakini, fizik vücudumuzun ahdini, nefsimizin yeminini yerine getirmesini istiyor Allah Teala. Ondan sonra da ilahi irade cüz'i iradeden, iradenin de Allah'a teslimini istiyor. Bu da Allah'ın ahdi oluyor. Allah'ın ahdi bizim irademizden ilahi iradenin talep ettiği bir şey, irademizin de Allah'a teslimi. Burada çok açık bir muhteva görünüyor. Bir insan ruhunu
fizik vücudunu ve nefsini Allah'a teslim etmeden iradesini teslim etmesi mümkün değildir. Öyleyse ahdallahi, Allah'ın ahdı, bizim irademizin Allah'a teslimini içerdiği cihetle toplam olarak düşünüldüğünde ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini ifade eder. Ama bir de Allah'ın vasiyeti var. Allah'ın vasiyetine baktığımız zaman bu vasiyet ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemizi emrediyor, nefsimizi Allah'a teslim etmemizi emrediyor, irademizi de Allah'a teslim etmemizi emrediyor. Son teslimle evvelkileri de toplamak olay değil, hepsini birden istiyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi istiyor Allah Teala. İşte bu Allah'ın vasiyetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insanın ruhunu Allah'a teslim edebilmesi, önce Allah'a ulaşmayı dilemesini ihata eder. Birinci aşama. Sonra kişinin mürşidine tabiiyetini ihata eder. 14. basamak, 3. aşama, 2. aşama. 1. aşama 3. basamakta başlar. Allah'a ulaşmayı dileme 3. basamaktaki olaydır. 14. basamakta mürşidimize ulaşırız. Burada ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. 21. basamakta da Allah'ın zatına ruhumuz ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhumuz yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki

vadeder. Ve Allah Teala bundan sonra kişinin kalbine tecelli eder ve o kişinin kalbinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder. İşte kör gözler, sağır kulaklar ve kapkaranlık bir kalple başlayan dünya hayatı, irşat makamının sözlerini işiten, manasını anlayan ve ona tabi olan insanları muhtevasına alır. Sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz bu ikinci safhayı ifade eden biat müessesesidir. Ne olur bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılması gerekir. Hacet namazını kılacaktır ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Kim hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorarsa, bunu yaptığı takdirde o kişinin eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı diyorsa Allah kalbindeki talebi bilir. O zaman hacet namazı kılındığında Allah Teala ona eğer talep varsa mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse mürşidini isteme talebini Allah onda yeşertir. Vücuda getirir, güçlendirir, hacet namazını kılmasını sağlar. Hacet namazını kıldığında da Allah'a ulaşmayı kişi gerçek anlamda diliyorsa mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterir. İşte biat bu mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Tabi olan kişi o noktaya kadar Allah'tan yardımlar almıştır. Bu noktadan sonra gene yardımlar almaya devam eder. Ama bu nokta öyle bir noktadır ki kişi hacet namazını kılıp mürşidine ulaştıktan sonra, mürşidini Allah-u Teala'na gösterdikten sonra ona ulaşıp tabi olduğu zaman o Allah'tan 7 tane nimet alır. O noktadan evvel aldıkları, kazandığı sevaplardı. Nimet adı verilen müessese, kişinin mürşidine tabiyetiyle başlar. Tabiyet kelimesi ve biat kelimesi aynı kökten gelir. Kim bir mürşide tabi olmayı dilerse hacet namazını kılar, Allah Teala'dan mürşidini sorar, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Bu kişi Allah Teala'nın gösterdiği mutlaka ulaşabileceği bir yerdedir veya o mürşidin bir vekili. Ve Allah Teala doğrudan doğruya vekile ulaştırır. Vekil onu mürşidine ulaştırır. Tabiyet Allah Teala'nın bir büyük nimetidir. O güne kadar o kişinin dereceleri sevap adını almaktadır, kazandığı dereceler. Ama bu noktadan sonra alacakları artık Allah'ın nimetleridir. Sevgili kardeşlerim,

Kişi mürşidine tabi olduğu zaman ne olur? Mü'min suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala böyle bir tabiyetten bahsediyor. Arşı tutan melekler ve oradaki kişi diyor. Allah-u Teala'ya derler ki, Ya Rabbi, kim tabi olur da mümin olursa sen onların günahlarını ört ve sevaba çevir. Onların günahlarının örtülmesi ve sevaba çevrilmesi söz konusudur. Arşı tutan melekler, arştaki melekler, arşta kim vardı? Allah var. Allah arşa istiva etti diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Allah arşa istiva etmiş, oraya ulaşmış ve arşta bulunmaktadır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Miraç'ta arşa ulaşmıştır. Allah'ın kürsüsü oradadır, arştadır. Arşta Allah ile aralarındaki mesafe bir ok boyu, bir yay boyu kadar kalmıştır. Karşı karşıya gelmişlerdir ve normal bir konuşma cereyan etmiştir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle Allah'ı görmüştür. Nefsindeki kalp gözünün gördüklerini gözleri, ruhunun gözleri tekzip etmedi diyor Allah-u Teala Miraç'ta. Aynı şeyi gördüler, aynı Allah'ı gördüler. Tek bir Allah var ve görünen O'dur. İşte biat meselesinde kişi bu abdesti almalıdır, müşterine ulaşmalıdır, önünde diz çöküp tövbe kelimelerini tekrar etmelidir. Müşterinin de yapılan tövbede Allah-u Teala'nın huzurunda tabiyetten bahsedilir. Tövbenin aldığı, alındığı açık bir lisanla ifade edilir. Mürşit söyler, mürit, Allah'a ulaşmayı murad eden kişi, mürit murad eden demektir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı murad etmiştir ve bu sebeple mürit adını almıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah-u Teala biatı Arap Suresinin 157. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولًا نَب۪يَّ الْاُمِّيَ الَّذ۪ي اُمِّيَ Onlar ki ittiba ettiler, tabi oldular Resul'e ama Nebi Resul'e, Resulen Nebiye. El ümmiyellezi, o ki ümmidir, okuma yazması yoktur. Ellezi, o ki yecûni dînehu mektûben indihum fit tevrati vel incili. Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları, mektuben, kitap edilmiş, yazılmış, o indihum, onların yanında bulunan, fi içinde, fit tevrati, tevratın içinde, vel incili ve incinin içinde yazılı buldukları, yecudu, nehu, onu buldular. Mektuben yazılı buldular. Resul, Resulen Nebiyyel Ümmiye. Nebi Resul, ümmi olan, okuma yazma bilmeyen Nebi Resul'e tabi oldular.

Ye'muruhum bil marufi. Onlara marufla emreden. Ve yenhahum onları nehyeden anil münkeri. Münkerden Allah'ın yasak ettiği fiillerden onları nehyeden onlara o fiilleri işlemelerine mani olan. Ve yuhillu helal kılan lehum onlar için üttayyibati tayyip olan şeyleri ve yuharrimu ve haram eden aleyhim onların üzerine el hava ise habis olan, kötü olan şeyleri ve yedâ'u anhum israhum onlardan münkeri

Vel alâlelletî kânet aleyhim. Ve onların ağırlıklarını kaldırır diyor Allah Teala.

Yani günahlarını sevaba çevirip ağırlıklarını kaldırır. Tabi oldukları anda bu olay tahakkuk ediyor. Ve üzerlerindeki zincirleri kaldırır. Yani ruhu vücuda bağlayan bağ ve fetih kapısının üzerindeki yedi vakfalı zinciri kaldırır. Fellezine aminu bihi, o zaman onlar ona iman ettiler. Ve azer ruhu ve ona saygı gösterdiler. Ve nesaruhu ve ona yardım ettiler. Ve tebeuni ve ona tabi oldular. Ve tebeuni nurellezi ünzile ona indirilen nura tabi oldular. Meahu hem de onunla beraber bulunan ona indirilen nura yani Kur'an-ı Kerim'e tabi oldular. Ülâike hümül müflihun, işte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biatı anlatılıyor. Daha evvel İncil vardı. Ondan evvel Tevrat vardı. Tevrat'ta da İncil'de de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceği kesin bir şekilde işaret edilmiştir.

Fetih Suresinin 10. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki innellezine muhakkak ki onlar yubâ'ûneke sana tabi olurlar. İnnemâ yubâ'ûn Allah. Muhakkak ki o zaman Allah'a tabi olurlar. Onlar sana tabi oldukları zaman muhakkak ki Allah'a tabi olurlar. Yedullahi fevka eydihim. Onların elinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardır. Bir elin üstte olması ancak o elin öpülmesiyle mümkün. Eğer toka etseler iki el aynı seviyede kalır. İki elin hiçbirisi diğerinin üstte değildir. Eğer toka söz konusuysa iki el aynı seviyededir. Ama el öpülecekse öpülen el daima öpen elin üzerindedir. İşte Allah Teala açık bir şekilde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme el öpmek suretiyle tabi olunduğunu kesinleştiriyor. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı demekle kesinleştiriyor. Çünkü o noktada Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün hayatı boyunca olduğu gibi o anda da tecelli etmekteydi. Öyleyse onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Yedullahi fevka edihim. Onların ellerinde Allah'ın eli vardı, ellerinin üzerinde. Hemen ne kese kim bozarsa, naksederse, yani bir tabiiyetten sonra, tabiiyetini bozarsa bundan sonra, en kusu onu bozar, ala nefsihi, nefsi üzerine, kendi nefsi aleyhine bozar. Ve men efva kim de ifa ederse vefa ederse ve men efva bimâ kim ahitlerine vefa ederse Allah'a verdiğimiz, ezelde verdiğimiz yemin var, misak var, ahd var. Bizim yeminimiz, misakimiz Allah'ın da ahdi var ve vasiyeti var. Bunların hepsi bir bütün ifade eder. Yani ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi ifade eder. وَمَنْ اَفْوَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ kim ahitlerine vefa ederse Allah'a olan ahitlerine vefa ederse وَمَنْ اَفْوَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ Allah'ın onun üzerine verdiği ahde vefa ederse, ahdlerine, Allah'a olan ahdlerine vefa ederse, fese yutihi o zaman verilecek ecren azima büyük
ecir verilecek ona. Allah'a olan ahdler, ruhun misaki, fizik vücudun ahdi, nefsin yemini, iradenin misaki. Öyleyse irademiz de Allah-u Teala'ya misak vermiş. Bu misak ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin yeminini, misakini ve ahdini hepsini muhtevasına alan, irademizi de Allah'a teslim kılan bir müessese. O zaman Allah-u Teala'nın tabiyetten neyi ortaya koyduğunu görüyoruz. Tabiyet, mürşide tabiyettir. El öpmekle gerçekleşir. Ve el öpüldüğü zaman mürşidin Allah'tan aldığı cereyan veya onun da kendi mürşidinden aldığı cereyan veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Cebrail aleyhisselam'dan aldığı cereyan, o Cebrail aleyhisselam'dan cereyan almıştır. Ondan sonra gelen herkes kendi mürşidinden cereyan almıştır. Öyleyse bu cereyan Allah'tan gelen cereyandır. Mümtehine 12'de Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ya eyyühen nebiyyü izâ câekel müminina müminatu. Eğer ey nebi, ya eyyühen nebiyyü, ey nebi, izâ câekel müminatu, ke sana, sana mümin kadınlar geldiği zaman, geldiğinde, İza o zamanki, caeke sana gelir, el müminatü, mümin olan kadınlar. Yuba yineke ala,

Hüvayine ke sen onların taviyetini kabul et. Ama en la yüşrikne billahi şeyen, Allah'a hiçbir şeyle şirk koşmamaları kaydıyla. Ve la yesrikne hırsızlık etmemek, sirk hırsızlık. Ve la yeznine ve zinada bulunmamak, ve la yaktulne evladehünne evlatlarını, yani küçük kız çocuklarını öldürmemek, katletmemek kaydıyla. Ve la ye'tine bi buhtanin yefterinehu beyne eydihinne ve erculihinne. Elleriyle ayaklar arasında bir iftira uydurup husule getirmemek. Ve la yasineke. Fi marufin. Marufla Ela yasineke, sana asi olmamak üzere, fi şeylerde marufin. Yani marufla kendilerine emrettiğin şeylerde sana asi olmamak üzere. Fe bayihunne onlar söz verdikleri zaman ve estağfirlehunallah onlar için Allah'tan mağfiret dile. İnnallâhe gafurun rahim. Muhakkak Allah gafurdur, rahimdir. Buradaki Allah Teala'nın en önemli cümlesi, onlar sana geldikleri zaman diyor, şu şu şu şartlarla onların biatlarını kabul et diyor. Onların biatlarını kabul et. İnna Allah'a gafuran rahim, muhakkak Allah gafurdur ve rahimdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesi sadece hanımlara ait olan bir biatı ifade ediyor.

Onlar sana geldikleri zaman onların biatlerini kabul et buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse üç ayet-i kerime Araf 157, Fetih 10 ve Mümtehine 12. Bu üç ayet-i kerimede Allah Teala biattan bahsediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bütün sahabe tabi olmuşlardır. Ve biat bu bir peygambere yapılan biattır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir nebi olduğu cihetle kendisine biat edilmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle huzurlarınızdan inşallah ayrılıyoruz. Allah hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. El Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Tanrıcığım, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde sizlerle beraberiz. Allah'ın hepinizden istediği şey mutlu olabilmeniz. Bunca mukaddes kitap, peygamberlere verilen ve emredici hükümdeki kitaplar, Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim ve emredici hükümde olmayan yeni Allah'ın yazdırdığı kitaplar, Hazreti Mevla Celaleddin Rumi'ye verilen Mesnevi, Abdülkadir Ceylani Hazretleri'ne yazdırılan kitap, Yunus'a yazdırılan şiirler, başka kitaplar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mukaddes kitaplarda farzlar koymuştur. Onlar peygamberlere indirilen mukaddes kitaplardır. Emirler vermiştir Allah-u Teala. 7 vakit namaza dair emirler vermiştir. Oruca dair emirler vermiştir. Kurban kesmeye dair. Her açıdan nerede Allah-u Teala'nın emirlerini görüyorsanız bir kitapta o kitap vasıtasıyla bütün insanları gönderdiği bir emirler dizisi. İşte onlar peygamberlere indirilen mukaddes kitaplardır. Allah Teala'nın Said-i Nur Saadetlerine yazdırdığı Risale-i Nurlar, Mevla Celaleddin Rumi'ye yazdırdığı Mesnevi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'ne yazdırdığı Marifetname, bunların hepsi Allah-u Teala'nın başkalarına bir emir ifade etmeyen, onlara olan sevgisini belirttiği kitaplardır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın insanlara her mürşidine yazdırdığı kitap bir armağandır, bir hediyedir. Onların, bütün insanların mutluluğu için zemin hazırlayan bir hediye. Allah-u Teala'nın Nebi Resullerle Veli Resuller arasında da bir ayrımı söz konusudur. Nebiler için Allah-u Teala açık ve kesin olarak diyor ki, Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Onlara şeriat kitabı verilir ve onlarla hükmederler.
Sevgili kardeşlerim, bütün bu kitapların indirilmesinden Allah-u Teala'nın muradı ne? Bütün bu kitapların indirilmesinden Allah-u Teala'nın muradı, bütün insanları o kitapların nuru altında mutluluğa ulaştırmak. İşte o kitapların ışığı altında, Kur'an-ı Kerim'in ışığı altında mutluluğa davet ediyoruz sizi. Allah ile insan arasındaki ilişkiler 7 kademede oluşur, 7 safhada oluşur. Bu 7 safha 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Bu muhtevaya baktığımız zaman Allah-u Teala'nın o 28 basamaklık merdivenin bütününü üzerimize, bütün insanların üzerine farz kıldığını görüyoruz. Neden? Çünkü Allah-u Teala bütün insanların hem cennet saadetine hem dünya saadetine mutlaka ulaşmalarını istiyor ki hepsini farz kılmış. Ama daha başlangıçta insanların cenneti için öyle bir kapı açmış ki herkes bu kapıdan içeriye, herkes bir tek dilekle rahat rahat girer ve de birinci kat cenneti, ikinci kat cenneti ve üçüncü kat cenneti elde edebilir. Bunun hiçbir zorluğu yoktur. Herkes cennete gidebilir. Kim cennete girmeyi istiyorsa o kişinin bir tek dileği onun cennete girmesi için yeterlidir. O kişi diyecek ki Allah-u Teala'ya, ey yüce Allah'ım, ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Nasıl senin bu evliya dediğimiz dostların, veliler dostlar demek, senin cennetine kavuşmuşlarsa ben de onlar gibi olmak istiyorum. Ben de cennete kavuşmak istiyorum. Bunun için sen diyormuşsun ki bana ruhunuzu ulaştırmayı dileyin, mutlaka takva sahibi olursun. İşte ben de o dileğin sahibi olmak istiyorum. Sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Beni de takva sahibi kıl. Gerçekten böyle mi olay sevgili kardeşlerim? Evet, Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve ittekuhu. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Peki bu kaçıncı takvadır acaba? Çünkü Kur'an-ı Kerim 7 tane takvadan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Bu dilek kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ikinci takva. Ve üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşması. Bunların hepsini Allah-u Teala otomatik olarak devreye sokuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biz insanlar Allah'ın öyle sevgilileriyiz ki kainatta her şeyi bizim için yaratmış. Evvela bunun için Allah-u Teala'ya çok hamd edelim, çok şükredelim. Çünkü insan olarak yaratılmışız. Diyor ki, ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Yani
sizin emrinize tabi kıldım. Hepsine sahip olabilirsiniz. Hepsine hükmedebilirsiniz. Her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Ve yarattığım her şeyi, sizin için yarattığım her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Emrinize açtım, sizin emrinize tabi kıldım. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın dizaynı çok açık ve kesin olarak karşımıza çıkıyor. O Allah. Ve Allah Teala hepimiz için buyuruyor ki İrci'i ila Rabbike. Rabbine geri dön. Bu insana Allah'ın üfürdüğü ruhtur. Allah Teala bu bapta bütün insanlar için bir kapı açmış. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. İrci'i ila Rabbike. Ya eyyetüven nefsül mutmainnetü. İrci'i ila Rabbike radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadî fethuli cenneti. Ey mutmain olan ruh, ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ruha sesleniyor. İrci'i ila Rabbike, Rabbine rücu et. Geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Fizik vücuda sesleniyor. Fethuli fi ibadî, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir. İşte böyle bir dizayn içerisinde hepimiz için söz konusu olan şey Allah'a ulaşmayı dileyerek önce takva sahibi olmak. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizi nasıl bir mutluluğun sardığını o günden itibaren işi mücahede ederiz, yaşarız ve de büyük bir mutlulukla Allah'ın bizi ne kadar çok sevdiğini duyduğumuz o mutlulukla idrak ederiz, hissederiz. Allah-u Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bir tek dileğiniz, Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Buradan kalpten söyleyeceğiniz bir tek dilek, Allah-u Teala'nın sizi mürşide ulaştırmasını temin ediyor. Mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkıyor. 7 tane kat aşarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Çünkü ruhunuz sizin ruhunuz değildir, Allah'ın ruhudur. Allah'ın bizlere ulaştırdığı bir emanettir. Ve Allah Teala buyuruyor Nisa 8'de İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine ulaştırmanızı
emreder diyor Allah Teala. Sizlere emreder. Ye'muru kum, sizlere emreder. Öyleyse herkeste bir emanet var. Allah'ın ruhu doğarken kendisine üfürülmüş ve Yüce Rabbimiz Allah-u Zülcelal, Allah-u Teala ruhunu geriye istiyor. Öldükten sonra mı? Hayır, öldükten sonra ister cehenneme gidecek olsun, ister cennete gidecek olsun, herkesin ruhu Azrail Aleyhisselam ve onun takımı, yardımcıları eliyle mutlaka Sidretül Müntaha'ya ulaştırılır. Oradan da ruh dikey bir yolculukla ait olduğu Allah'a ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hep kendinize şu suali sorun. Allah bizden ne istiyor? Allah'ın sizden istediği şey mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Daha çok mutluluktur. Ve kesintisiz mutluluktur. Neticede kesintisiz mutluluktur. Bir insanın mutlu olabilmesi için iç dünyasında sulh ve sükunun temin edilmesi lazım. Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Dış dünyasında mutluluğun temin edilmesi lazım. Sulh ve sükunun temin edilmesi lazım ki kişi mutlu olsun. Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğun oluşması lazım. Kesintisiz bir mutluluğun. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde, üçünde de mutlu olmamız söz konusu. Mutluluk bir bütündür. Yalnız insanın iç dünyasında mutluluk oluşması, diğerlerinin oluşmaması mümkün değildir. Kendi iç dünyanızda sulh ve sükun, etrafınızdaki insanlarla ilişkilerinizde sulh ve sükun, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Sevgi ve bu söylediğimiz uyum hali birbirini tamamlayan iki faktördür. Allah Teala insanın sevmesini ister. Bundan muradı nedir? Bundan muradı o kişinin sevilmesidir. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan nefret ederse Allah da ondan nefret eder mi? Hayır, etmez. Ama o kişinin mutlu olmak imkanları Allah'ın kanunları ile yok edilmiştir. Ne demek istiyoruz? Allah mı o kişinin mutsuz olmasını istiyor da kişi mutsuz oluyor? Hayır. Kişi kendisini mutsuz kılıyor. Sevgili kardeşlerimiz, mutluluk bir uyum halidir. Bir insanın iç dünyasında, başlangıçta nefsi de var, ruhu da var. Nefs ve ruh Allah'ın o muhteşem
dengesi üzerine kurulmuştur. Ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık diyor. Her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış. Bir nefsiniz var, bir ruhunuz var ve nefsiniz %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, yalancılık, her türlü kötülük nefsin afetlerinde. Bir de ruhunuz var, yani Allah'ın ruhu, o da %100 hasletlerle donatılmış. Öfkenin yerine sükunet var. Kıskançlığın yerine diğergâmlık var. İsyanın yerine itaat var. Nefretin yerine sevgi var. Bütün güzellikler ruhunuzda, bütün çirkinlikler nefsinizde. 100 üzerinden puanlandırdığınız zaman 100 puan negatife karşılık 100 puan pozitif. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan nefsinizin afetleri yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen ruhunuz yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemez. İşte iki ayrı güç doğuşunuzdan itibaren içinizdedir. Allah Teala nefsinizi, fizik vücudunuzu yaratıyor ve kendisine olan, kendisine ait olan kendisinin ruhundan da üfürüyor. Böylece bütün insanlar bir üçlüden oluşuyor. İş dünyanızda sulh ve sükunu nasıl sağlayacaksınız? Nefs tezkiyesi yoluyla. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci ve temel şart. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o takva sahibi olur. Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayrı cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kimler içinmiş? Takva sahipleri içinmiş. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaad olunduğunuz şey budur. Bu cennettir diyor Allah Teala. Likulli evabim ve hafiz. Bütün evap olanlar için, bütün hafiz olanlar için. Hafiz başının üzerine bir Allah'ın gönderdiği ruhun gelmesiyle muhafaza altına alınan bir kişi. Evvab'da meaba sığınmış olan, ruhunu Allah'a ulaştırmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın cennete girmesini temin eden ilk ve en önemli faktör, olmazsa olmaz şart, sadece bir dilektir. Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz. Kim böyle bir dileğin sahibi ise o kişinin ruhu mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşmaması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bunu garanti etmiş. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor.
Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu konudaki dizaynı açık ve kesin. İstiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Herkes dilese herkesi ulaştıracak. Ama ne kadar korkunç bir tecellidir ki sevgili kardeşlerim. İnsanların %90'dan fazlası, %95'ten fazlası Allah'a ulaşmayı dilemezler. Bu dünya gözlerini öyle bir hırsla bürümüştür ki Allah'la meşgul olmak gereğini duymazlar. Hiçbir zaman mutluluğu yaşayamazlar şu dünya üzerinde. Zaten Allah ile ilişkileri yoksa kıyametten sonra da gidecekleri yer sadece cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu dünyada mutlu olmak varken, en az yarı yarıya mutluluğu Allah-u Teala garanti etmişken, bundan sarf-ı nazar etmek, böyle bir şeyi kabul etmemek ve Allah'a layık olmaya çalışmamak, sadece bir tek dileğin tahakkuk etmesiyle oluşur. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse, ruhuna mülaki olmak demek, ulaştırmak, ulaşmak demek, vasıl olmak demek. İlka kelimesi, likae kelimesi aynı kökten geliyor. Mülaki olmada aynı kökten geliyor. Likae, varmak, ulaşmak demek. Ulaştırmak manası da kendisiyle beraber var tabii. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, kim bize ulaşmayı dilerse, kim ruhunu bize ulaştırmayı dilerse demek. Çünkü Allah'a ulaşacak olan şey sadece ruhumuzdur. Söylediğimiz gibi o bizim değildir. Allah'ın ruhudur. Döneceği yer, ulaşacağı yerde mutlaka Allah'ın zatıdır. İşte o ruhun Allah-u Teala'ya ulaşması bizim bir tek dileğimize bakar. Bütün insanlardan her kim şu dünya hayatını yaşarken "Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum" tarzında bir talepte bulunursa bu talep yeterlidir sevgili kardeşlerim. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. Söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şura 13'te bunu söyleyen Allah Teala Rad 27'de de aynı konuyu şöyle ifade etmiş. Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla ilgilenmez. Onları kendi haline bırakır. Ama diyor o dalalette olanlar var ya, o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Dalalette olanlardan, ki herkes dalalette, her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bu ne demek? Allah'ın kendisine ulaştırması. Bu hakikatlerin hepsi 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti İsa zamanında yaşandı. Ondan evvel Hazreti Musa zamanında yaşandı. Ve bugüne kadar da Hristiyanların arasında da, Yahudilerin arasında da, yani Musevilerin arasında da, İslam'ın arasında da, her devirde bir kısım insan, küçük bir grup,
hep bunu gerçekleştirmişlerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyip yola revan olmuşlardır. Allah onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırmıştır. Yola devam edenler için daha sonra fizik vücutların teslimi gelir. Daha sonra nefsin teslimi gelir. Daha sonra da en sonra iradenin teslimi gelir. Öyleyse insan dört ayrı serbest muhteva taşır. Allah'a teslim edebileceği ruhu vardır, fizik vücudu vardır, nefsi vardır ve iradesi vardır, serbest iradesi vardır. Allah Teala hepsinin teslimini ister. Teslim ettikçe o kişinin ölümden sonraki gideceği cennet daha üst noktaya ulaşır. İşte Kur'an-ı Kerim'de 7 tane cennet adı geçmektedir. Ve de gök katlarını Allah Teala bize gösterdiği zaman gördük ki 7 tane gök katı var. Her biri ayrı bir işlevi ifade eden 7 tane gök katı. Bu 7 gök katının her birine ulaştıktan sonra insanların ölmesi söz konusuysa daha kişi birinci katta ruhunu ulaştırmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu kişi mürşidini Allah-u Teala'dan soracaktır. Allah ona

olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor, iptiga edin diyor, isteyin diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. O kişiye hacet namazını kıldırır Allah Teala. Bu talebi o kişinin içine verir. Kişi gece saat 12'den sonra boy abdesti alarak kıldığı hacet namazıyla mürşidini görür. Ona ulaşıp tabiyetini gerçekleştirir. Ve bu tabiyeti mütakip ruhu derhal vücudu terk eder. Devrin imamının bulunduğu nerede terk eder? Hangi mürşide tabi olduysa orada terk eder. Ruh oradadır. Oradan da ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahta onarlık insan safları arasındaki kendisine ait olan yer o anda hazırlanır. Sıradaki yerini alır. Bundan sonra seyri sülük yapacaktır. Nefsinin kalbindeki afetlerin her %7 azalmasında, afetlerin yerine %7 fazıl birikimi geldiğinde, fazıl nurları geldiğinde, o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır ve Allah'a varacaktır. Bu vuslat olayını gerçekleştiren Allah'tır, engel tanımaz. Yeter ki kişi Allah'a ulaşmayı dilesin, esas olan budur. Bu dileğin üzerine kişinin zikrini Allah arttıracaktır. Zikir arttıkça kişinin ruhu yükselecektir. 7 defa %7 nur birikiminin sağlanması için zikrin giderek 7 kademede artması söz konusu. Ve öyle bir noktaya gelmesi lazım ki kişinin ...3-4 saatlik zikri tahakkuk ettirmesi lazım. 7 tane gök katını aşsın, ruhu Allah'a ulaşsın. Ruhu Allah tarafından kendisine ulaştırılan kişi bu ulaşma noktasına kadar dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Bunu yapmayanlar, henüz yapmayanlar sizlere sesleniyorum. Neden denemiyorsunuz? Belki birçok insan size mürşit tayin edecektir. Falancaya tabi ol, peşmekana tabi ol diye. Hayır, öyle yapmayacaksınız. Sormanız lazım gelen makam Allah'tır. Eğer siz gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilediyseniz zaten mürşit aşkıyla yanar yüreğiniz. Allah-u Teala da size hacet namazını kılmanız üzerine mutlaka mürşidinizi gösterir. Ulaştınız, tabi olduğunuz anda Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince ruhunuz vücudundan ayrılır ve günahlarınızı Allah-u Teala sevaba çevirir. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bütün günahlarınızı Allah-u Teala örtüyor. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman o örttüğü günahları bir de sevaba çeviriyor. Ve de 7 katlık bir yolculuğa çıkıyor ruhunuz başka ruhlarla beraber. Hiçbir engel tanımaz bu. Mutlaka Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. Bu konudaki bütün engelleri Allah yok eder. Ve de ruhunuz mutlaka 7 tane gök katını aşarak Allah'a, Allah tarafından ulaştırılır. Ve de ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a ulaşmıştır. Ama ruhunuz ayrılmadan evvel nasıl nefsinizin kalbi %100 afetlere dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu olduğu için bir denge ortamı %100'e mukabil,

Yüz, afet doluluğu, haslet doluluğu ise ruhunuz Allah'a ulaşmıştır, nefsiniz kalmıştır. Nefsinizin kalbi ne kadar afetle doluysa o kadar da hasletle doludur. Yalnız bu noktada gelenler haslet nurları değildir, fazıl nurlarıdır. Fazileti oluşturacaktır çünkü. Bu gelen nurlar nefsinizin kalbini %49 artı 2, %51 doldurur. Bu mutlaka ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Buraya kadar olan kesim size Allah'ın bir hediyesidir. Çünkü insan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluk olarak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala kendisine ulaşmayı dileyen bütün insanları bu safhalardan geçirerek onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır ve de günde yaklaşık 3 saatlik, bilemediniz daha yavaş zikir çeken birisi için 4 saatlik bir günlük zikir bu konunun halli için gereklidir ve bir insanın zikri sevmemesi de mümkün değildir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerse zikri o sevmeyecektir. Allah ona sevdirecektir. O kişi böylece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek sol göğsünün altında birinci gök katını, sağ göğsünün altında zikir yapmaya devam edecektir. Evvela sol göğsünün altında, sonra sağ göğsünün altında. Sonra üçüncü katta sol göğsünün üstünde, dördüncü katta sağ göğsünün üstünde. Beşinci katta tam köprücük kemiklerinin birleştiği yerde, altıncı katta kaşlarının birleştiği yerde, yedinci katta saçlarıyla alnının birleştiği yerde zikir yapacaktır. Ve bu zikre paralel olarak ruhu adım adım diğer bütün gök katlarına ulaşacak olan sülükteki olanlarla yani saliklerle, salihler değil sakın yanlış anlaşılmasın. Salik yani sülükte olan seyri sülük Allah'a doğru yapılan ruhların bu yolculuğun adıdır. Adı seyri sülüktür. Bu sülüku Allah'a doğru yaklaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyerek bu yolculuğa ulaşmış olanlar, mürşitlerine tabi olarak ruhları vücutlarından ayrılıp ana dergâha ulaşanlar saliklerdir. Tekrar ediyorum, salihler değil, salik sülükte olanlar, Allah'a doğru yolculukta olanlar, seyri sülükte olanlar, onlar yedi tane gök katını, bu çekiş yerlerini değiştirme süreci içerisinde yedi sekiz aylık bir devrede normal standartlarda her ay bir devreyi düşünürseniz 7 aylık bir devrede bu konuyu halledebilirsiniz. Ve ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşır. Ne olursunuz? Ermiş evliya olursunuz. Şimdi konunun can alacak noktasındayız. Kim Allah-u Teala'dan böyle bir talepte bulunursa Allah mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın verilmiş sözüdür. Mutlaka sözünü tutar. Kişinin durumu ne olursa olsun, ne kadar çok cürmü olursa olsun, ne kadar çok hata yapmış olursa olsun, hatalarını affetmekle kalmaz, onu bir de Allah-u Teala sevaba çevirir sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi işte bu kadar çok seviyor. Bu kadar çok seviyor ve sizin için her şeyi hazırlamış. Her şey sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün insanlara hitap ediyoruz. Sadece bizim kardeşlerimize değil,
Allah'a ulaşmayı dileyin. Mürşit olarak bizi seçmeniz şart değil. Allah Teala zaten size bulunduğunuz yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka gösterecektir. Hacet namazını kıldığınız zaman onu reel olarak yaşayacaksınız her biriniz. Gidin her biriniz kendi mürşidinize ulaşın. O mürşitlerin bağlanacağı yer biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi vuslata nail etmesine ve en az böylece üçüncü kat cennetin sahibi kılmasını bu kadar kolay şartlar içinde, çünkü bunların hepsini size Allah yaptıracaktır, siz hiçbir özel gayretin sahibi olmayacaksınız. Bu kadar çok lütfu hepiniz elde edebilirsiniz. Hiç kimse için bir engel söz konusu değil. Sadece bir dileğiniz, ruhunuzu Allah'a, Allah'ın ulaştırması için ve size üçüncü kat cenneti tahsis etmesi için, beden nefsinizin kalbini %51 nurlar dolduracağı için, dünya mutluluğunun da eğer bu seviyeyi düşürmezseniz zikir seviyesini, bir ömür boyunca dünya mutluluğunda yarısını yaşamanızı Allah garanti ediyor. Daha çok mutlu olmak isteyen dik yokuşu tırmanır, zikrini 18 saate çıkarır ve de fizik vücudunu teslim eder. Daha çok mutlu olmak isteyen daim zikre ulaşır. Onlar az bir grubu temsil ederler. İnsanların küçük bir kısmı bunları başarabilir. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve dünya mutluluğunu yaşamak Allah-u Teala tarafından herkese açılmış bir kapıdır. Bunu gerçekleştirmemiş olanlar varsa şu anda bizi dinleyenler arasında hiç beklemesinler. Hemen Allah'a mülaki olmayı dilesinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesinler ve de mutluluklarına Allah-u Teala mutluluk katsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimleyse mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse gerçekten kendilerine çok yazık ederler. Sevgili kardeşlerim, Allah'sız bir mutluluk mümkün değildir. Mutluluğun ne olduğunu bilmeyenler ancak Allah ile beraber olmadan da insan mutlu olabilir diye bir düşüncenin sahibi olabilirler. Sevgili kardeşlerim, bu onların problemi. Ama bizler mutluluğu yaşayanlarız. Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani din Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi. Ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din, Allah'a sesli olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir devlet düşünün. Ordusu, Allah'ın ordusu. Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak dahil olabilmek, mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündür. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi. Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde
sabah teftişinde içtimada bir Musevi dizilgen padişahın atının yıllarını tutuyor. Padişahım diyor, maruzatım var. Söyle bakalım diyor dizilgen başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin. Benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aranızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğini bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor, söylediklerimi duydun. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onur yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgen Başı'ya, öyle miydi diye. Bezirgen Başı diyor ki evet efendim diyor, öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Diyor ki padişahım diyor, ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işlerine meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgen Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş, bir çürük elma için bir kese altın mı demiş, fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kese altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar bana derler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış.
Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beklerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıktılarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, müşride ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinler ise İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş. Ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlı imişler gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel neyi yaşamışlarsa Osmanlı asker sınıfıyla, İlmiye sınıfıyla, bütün halkıyla kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar.

Halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı, kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Tüm Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının gözleşmeye yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufun yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soğudu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık nizami alem unvanını koruyamadı ve nizami cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu Büyük Millet'in ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başının ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Ve bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet getirdiler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman getirenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazların da at üzerinde kalarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddimiz var. Bununla iftar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başına vur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da ilticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztürk'ün Büyük Türkiye Tarihi'ni okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim, böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim. Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah-u Teala bizi, Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak. Ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah-u Teala da diyor ki Mü'min suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah-u Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Böylece ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah-u Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak.
bir süre beni hafifletip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sorusunu, sorusunu onlar yapmamışlar, Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler onlar benim cennetime girebilir diyor Allah Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir oluyor. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay demek ki sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim. Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetinden elde edeceğiz. Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşmadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini. Ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetine sahip olur. Enesinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinde affedersiniz dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir.

çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi. Yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra mı? Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Pür, pür pak oluyor nefsinizin kalbi. Ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız. Allah-u Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde. 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada. 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada. 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşmanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sus ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sülh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizi de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz semahenk olduğu zaman artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olma tibiyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman

0: olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve sükuna ulaşırsınız. İkinci aleminizde de dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile onun ilişkilerinizde de üçüncü cephe sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehirler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehirler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hakikatleri sadece hakikatleri ifade eder. İnsanlarsa bunları yoruma tabi tutarlar. Herkes kendi ufku içerisinde, ufku nereye kadar uzanıyorsa o hududun içerisinde o Allah'ın ayetlerini açıklamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ufuklarda insanlar iki hüviyet taşırlar. Bir, ehli tefekkür. İki, ehli tezekkür. Ehli tefekkür, düşünce, fikir, fikir kelimesi, fikretmek, tefekkür kelimesi aynı gökten gelir. Düşünebilmenin ehli tefekkür, düşünce hudutlarının içinde olan insanları ifade eder. Onlar tefekkür edebilen, derin düşünebilen insanlardır. Hudutları normal standartlar içindeki düşünebilen insanlardan çok daha ötelerdedir. Ama bu hudut Allah'ın sırlarına kadar yürür, orada durur. Ötesini ehli tefekkür tezekkür edemezler. Yani onun manasına varamazlar. Deruni manasına, Allah'a göre olan, Allah'ın söylemek istediği standartları içeren manasına. İşte yeni bir kavram daha giriyor devreye. Ehli tefekkürün ötesinden ehli tezekkür. Tezekkür kelimesinin kökü zikirdir. Z, Kaf, Ra bu kelimenin üç esas harfidir. Bu kökten birçok kelime türer. Zikir kelimesi, mezkür kelimesi, tezekkür kelimesi, müzakere kelimesi, tezkere kelimesi, hepsi bu kökten türeyen kelimelerdir. Arap harflerinde üç ana harf esastır. Kur'an'a baktığınız zaman bu üç ana harfin hep değişmediğini görürsünüz. Ama üstünlerle, esrelerle, bunların arasına ilavelerle kelimeler şekillenir. Sevgili kardeşlerim, mana hudutlarının ötesi sırra girer. Öyleyse kelimelerin manaları mutlaka bir şeyler ifade eder insanlara. Öyleyse Allah Teala Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki:

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Şimdi bu ayet-i kerimeyi kelime kelime şekillendirelim. Evvela dış manasını husule getirelim, oluşturalım. Hüvellezi odur ki, hüve o, ellezi odur ki, enzele indirdi, aleyke sana, senin üzerine, el kitabe, kitabı. Minhu onda, onun içinde, ayatun muhkematun, ayatun ayetler, muhkematun muhkem ayetler. Hünne, işte onlar, ümmül kitabe. Ana kitaptır. Ana kitabı oluşturur. Ve uharu müteşabihat. Ötekiler de, geri kalanlar da müteşabih ayetlerdir. Demek ki Allah-u Teala'nın dizaynında Kur'an-ı Kerim'de her sure, her ayet muhtevasına baktığınız zaman iki ayrı hükümle karşı karşıya kalınıyor. Birisi o ayet muhkem ayettir. Hükmü Allah-u Teala verilmiş, tarafından verilmiştir. Yorumu da tek bir yorumdur. Sağlam bir zemine oturmuştur. Bu sağlam zemin, Allah'a göre her kelime sağlam zemindedir. Biz insanlara göre, insanların bu ayetlere bakış açısına göre sağlam bir zemine oturmuştur. Ama bu muhkem ayetlerden, muhkem ayetlerin dışında uharu diğerleri diyor Allah-u Teala, müteşabihat, müteşabih ayetlerdir. Yani çeşitli manalar çıkabilecek ayetlerdir. Öyleyse Allah-u Teala'nın indirdiği mukaddes kitaplar, son kitaplardan bahsedelim. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim indirilmiş. Üç kitapta da muhkem ayetler var. Üç kitapta da müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler manası değişmeyen, yerlerine oturmuş, sağlam bir hükmü açık bir şekilde ifade eden, bazen muhtevası kapalı da olsa sağlam bir zemine oturmuş, herkes tarafından birbirine benzer manalar verilmiş olan ayetler. Ama müteşabih ayetler bu muhkem ayetlerin dışında kalan ayetlerdir. Onlar müteşabih ayetlerdir. Yani insanlara göre onlara verilen manalar değişebilir. Allah'a göre mana değişmez. Ama onun yorumunu yapan insanlara göre manalar değişebilir. Fe emmellezine fi kulubihim zeygun. Ama o zaman diyor Allah-u Teala, kalplerinde
kalplerin içinde fi kulübüm, kalplerin içinde zeygun, zeyg olanlar. Bu bir kötü niyet ifadesi sevgili kardeşlerim. Zeyg varsa orada kötü niyet vardır. Orada insanların bilerek isteyerek Allah'ın ayetlerini, Allah'ın ifade etmek dilediğinin dışında bir tarafa çekerek kendi düşüncelerini insanlara kabul ettirmeye çalışmaları yatar.

0: Ve yettebu'une ve o zamanki onlar tabi olurlar. Ma şeylere teşabehe. Müteşabih olan benzer anlamlar çıkabilecek şeylere tabi olurlar. Min hübdiga el fitnetü. Onlardan fitne iptiga ederek, ayrılık çıkarmayı dileyerek, isteyerek, iptiga etmek, dilemek, istemek. Minhü onlar, onlardan iptiga ederek, isteyerek, dileyerek el fitneti, fitne dileyerek. Yani insanlar arasında fikir ayrılığını oluşturacak, onları bir tek noktaya, Allah'ın söylediği temel hedefe ulaşmaktan men edecek şekiller vermek suretiyle müteşabih ayetleri demek ki bir takım insanlar manalandırıyor. Bunlar kalplerinde zevk olan, kötülük olan, fitneye sebep olma talebi olan insanlar. Vettigae tevilik. Ve iptiga ederler, isterler, dilerler. Tevilihi, onun tevilini. Kendilerine göre bir tevilde bulunurlar. Öyle bir tevil çıkar ki ortaya, onu hakikatin yanına oturttuğunuz zaman, onun realiteyi, Allah'ın gerçek hakikatini aksettirmediğini ehli tezekkür olanlar bilirler. İşte bu tarzda davranan insanlar, insanlar arasında fitne çıkarmak isteyenlerdir. Allah Teala bu onların teviline giderler dedikten sonra yani kendilerine göre açıklamasına giderek insanlar arasında fitneyi oluşturmak isterler, fikir ayrılıklarını oluşturmak isterler. Ve ma ya'lemu tevilehu illallah ve onlar onun tevilini bilmezler. Sadece Allah bilir. İlla sadece Allah. Onun tevilini bilmezler. Sadece Allah bilir. Onlar da bilmezler. Ehli tezekkür de bilmez. Ama ehli tezekkürün bir imkanı var. Onlar her zaman Allah'tan her konunun tevilini sormak imkanının ve yetkisinin sahibi kılınanlardır. Ve ma ya'lemu tevilehu ve onlar onun tevilini bilmezler. İnsanlar bilmez. İllallah sadece Allah bilir. Allah hariç. Ve rasihune fi ilmi. İlimde rüsuh sahibi olanlar, derinleşmiş olanlar, derin bir ilme sahip olanlar, yani kelimelere sathi olarak bakmayıp, onun derinliklerine dalarak inceleme yapan insanlar, rasuhun. İlimde rüsuh sahibi olanlar, derinlemesine araştırma yapanlar, yekulune onlar derler ki, amenna bihi. Bunlara inandık. Buna inandık. Hatta emin olduk. Kullun min indi Rabbina. Hepsi, bu ayetlerin hepsi Rabbimizin katındandır. Kullun hepsi minden indi Rabbina, Rabbimizin katındandır. ve ma yezekkeru ve tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada bu ayet açıklamalarına, ayet yorumlarına girdiğimiz bu devrede ayet yorumları son derece ciddi bir konudur. Önemli bir konudur. Ve insanlar kendi akıllarıyla bu problemi çözemezler. Özellikle müteşabi ayetlerin ruhtaki manasını, derinundaki manasını bilemezler. Sadece ulul elbab bilir mi diyor Allah Teala? Hayır, bilir demiyor. Tezekkür edebilir diyor. Ne demek tezekkür etmek? Allah Teala ile karşılıklı konuşmak ve Allah ile tezekkür ederek, tezekkür karşılıklı konuşmak demek, müzakere etmek demek konuyu. Sevgili kardeşlerim, biz eski bir nesiliz. Bizim zamanımızda ilkokullarda, ortaokullarda çocuklar öğretmen tarafından ayağa kaldırılıp da sözlü bir suale, yani konuşarak bir suale, konuşarak cevap verirlerse buna müzakere etmek denirdi. Çocuğun müzakereye kaldırılması denirdi. Yani karşılıklı konuşarak sözlü imtihan manasına geliyor okullarda. Öyleyse müzakere, tezekkür, zikir, mütezekkir, müzekkir hep aynı kökten gelen kelimeler. Öyleyse ehli tezekkür hudutsuz ilmin sahibidir. Neden? Herkesin, her şeyin bir hududu vardır. Evet, bütün mahlukatın bir hududu yok, hududu vardır mutlaka. Bizim de Allah ile tezekkür edebilen, konuşabilen herkesin de mutlaka hududu vardır. Ama Allah'ın hududu yoktur. Öyleyse ehli tezekkürün, mütezekkirin, mütefekkirden fikir edinerek, düşünerek hedefe varanlar da mütefekkirdir. Fikir aleminde ama kendi hudutları içinde hareket edebilirler. Bu ehli tefekkür, bunların adı mütefekkirdir. Bu mütefekkir olanlar ilim dağarcıklarında neyi biriktirebilmişlerse, ilimleri neyi muhtevi ise, ihtiva ediyorsa, neyi muhtevasına almışsa, sadece o ufka kadar konuşabilirler. Orada susarlar o ufka alıştıkları zaman. İşte ehli tezekkürle ehli tefekkürün farkı buradadır. Ehli tezekkür de bir yere kadar düşünür, ondan sonrasını bilemez. Öyle hudutları vardır ki Allah-u Teala o huduttan aşılmaz. Ama ehli tezekkürün her zaman bir imkanı vardır. Allah'a sorar. Onun için hudut tükenmez. Hududa ulaşır, bilemediği bir nokta cevabı veremeyecektir. Ama sorar Allah-u Teala'ya ve sorduğu zaman Allah-u Teala dilerse ehli tezekküre, onunla müzakere sırasında, konuşma sırasında o konunun detaylarını, o hududun ötesini, bir üst hududa vardığı zaman o hududun da ötesini, bir üst hududa vardığı zaman o hududun da ötesini Allah-u Teala dilerse verir. İşte ehli tezekkürün ehli tefekkürden üstünlüğü buradadır. Bu bir üstünlük mü? Bizim konuşmamız Allah'a göredir. Allah'a göre ehli tezekkür daima ehli tefekkürün ötesinde bir sevgiye muhataptır, bir aydınlığa muhataptır. Onların zihinlerini ve kalplerini aydınlatan başka birisi değildir, Allah'tır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu konuşmamızla yeni bir safhaya giriyoruz. Ayetlerin insanlara göre değil, Allah'a göre yorumlanması. Biz mi? Biz sadece bir vasıtayız. Bir telefonuz. Allah Teala'nın bize söylediklerini sadece o kadarını söyleyebilen bir alet. Hiçbir zaman bize mal edebileceğiniz bir şeye sahip değiliz sevgili kardeşlerim. Size neyi ulaştırıyorsak bilin ki o ulaştırdığımız şey bize ait değildir. Allah'ın bize söylettiğidir. Öyleyse şimdi ehli tezekkürün kim olduğuna beraberce bakalım. Kimdir mütezekkir? Kimdir ehli tezekkür? Kimdir buradaki kelimeyle ulul elbab? Ulul elbab ehli tezekkürün seviyeler itibariyle adıdır. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaktan teşekkür eder. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta kişi bir kararın sahibi olacaktır. Ya Allah'a ulaşmayı dilemek istikametli bir yaklaşım olacaktır veya olmayacaktır. Burada kimin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu ise o kişi üçüncü basamağa geçer. Bu üçüncü basamaktaki kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Allah ona mutlaka yardım edecektir. Onun görmeyen gözlerini ve görme hassasını irşat makamı istikametinde açacaktır. İrşat makamını kişi irşat makamı olarak görmeye başlayacaktır. Kulakları irşat makamının sözlerini anlayabilecek olan bir hüviyet kazanacaktır. Kalbi irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek olan bir hüviyete gelecektir. Bu ona üç kademe daha kazandırır. Sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Burası yedinci basamaktır. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Dokuzuncu basamakta onun göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Onuncu basamakta o kişi zikir yapmaya başlar. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat nurlarından fazlalar. Affedersiniz, rahmet nurları o kişinin göğsünden kalbine doğru girer. Kalbin içine girer. %2 rahmet nuru yerleşir. Ondan sonra bu kişi zikrine devam edecektir. Mürşidine tabiyetten sonraki bu bir işlem başlayacaktır. Bu noktada tabiyet söz konusudur. Tabiyetle birlikte kişinin kalbinin içine iman yazılır. Ruhu da kişinin vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Başının üzerine devinen imamının ruhu gelir yerleşir. Bu noktadan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar %1, %2 derken %7 artacaktır. İlk %7 artışla kişinin vücudundan ayrılan ve devrin imamının bulunduğu dergaha ulaşan ruhu zemin kattan daha üst katlara da çıkabilenlerle birlikte birinci kata kadar yolculuğunu gerçekleştirebilecektir. Daha sonra nefsinin kalbinde ikinci bir %7 fazla birikimi gerçekleştiğinde ikinci gök katına ruh çıkabilecektir. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına kişinin ruhu yükselecektir. Nefs açısından bu kademeler emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye adını alır. Hepsi Kur'an ayetiyle yerlerine tam olarak oturmaktadır. Her biri ayrı bir ayette cuk oturmuştur her şey yerlerine. Hiçbir şey havada kalmamıştır. Allah'ın Kur'an'ı bütünü hiçbir şek ve şüpheye, en ufak bir negatif düşünceye yer vermeyecek kadar açık bir şekilde yerleştirmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, ruh 7 tane gök katını emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde %7 %7 fazla birikimiyle aşıp da 7. gök katının 7 alemini aşarak Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaştığı zaman o kişi ermiş evliya olur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'ın dostu, velisi yani Türkçe tabiriyle evliya, dilimize çoğul kelime olan evliya, tekil gibi kullanmak üzere girmiş olur. Sonra her kademede yükselerek 21, 14. basamakta mürşide tabi olan kişinin 7 gök katını aşması 7 kademi ifade eder. 21. basamakta ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu Allah'a ermiş olan bir evliyadır. Sonra o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim edilecektir. Bu 21. basamaktaki olay ulaşma, o kişinin Allah'ın zatında yok olmasıyla o kişinin ruhunun 22. basamakta tamamlanır. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O kişi ulyel bab olmuş mudur? Olmamıştır. Nefsinin kalbi ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman %51 nurla kaplıdır. %49'u kapkaranlıktır. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu rakam %81'e ulaşır. Daha sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. İşte o zaman ulul elbab olur kişi. Ulul elbab, lüplerin sahipleri demektir. Hüviyetini, ulul elbabın hüviyetini Allah-u Teala şöyle dile getiriyor. Ali İmran 190 ve 191. ayet-i kerimeler. Li ulul elbab yeskunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. Yani bu kişi Allah'ı zikretmeyen bir dakikaya bile sahip değildir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alim dedikleri ulul elbab ve daha üstteki makamlara ulaşmış olanlar. Bu sebeple diyor ki alimin uykusu cahilin ibadetinden daha çok fayda sağlar. Ne demek istiyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes bir derecelik bir sevap kazandığı zaman Allah Teala ona 10 kat yazar, yazdırır kiramen katibe meleklerine. Ve bir derece kaybettikleri zaman bir derece yazılır sadece. Ama bir derecelik kazançları 10 katına tebliğ edilerek 10 kat ulaştırılarak 10 kat yazılır. Kişi mürşidine ulaştığı zaman tabiyeti sırasında bu 1'e 100'e çıkar. Ruhu 1. gök katına ulaştığı zaman 1'e 100 devam eder. Ama 2. gök katına ulaştığı zaman 1'e 200 olur. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında bu rakam 1'e 700'e kadar yükselir. Öyleyse 7. gök katında ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi buna bedava sahip olmuştur sadece bir dilekle. Ve Allah Teala ona bir sevabına 700 kat vermek suretiyle bir muhteva tayin eder. Ve bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra zikrini artıracaktır. Zikri günün yarısını aşacaktır. Daha sonra günün %80'den fazlası 18 saat kişiye en az zikir yapacaktır. Bu fizik vücudun Allah'a teslimini ifade eder. Daha ötede bu insan daimi zikre ulaşır. Daimi zikre ulaşınca da adı Ulu'l-Elbab olur. İşte Ulu'l-Elbab için diyor Allah Teala vasıf veriyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de onlar Allah'ı zikrederler. Kimdir Ulu'l-Elbab? Ulul sahipleri demek. Lüb de anlayabilme, idrak edebilme yeteneği. Elbab, lübler demek. Ulul de sahipleri demek. Lüblerin sahibi olan insan daimi zikre ulaşmıştır. Kesintisiz bir zikir sahibidir. Her saniye mutlaka 700 derece kazanan birisidir. İşte sevgili kardeşlerim, bu kişi mütefekkir değildir. Mütezekkirdir. Ard arda özelliklerin sahibidir. Birinci özelliği daimi zikrin sahibidir. Kesintisiz bir zikir onun hayatı boyunca devam edecektir. Daimi zikre ulaşan bir kişinin daimi zikirden düşmesi şimdiye kadar görünmemiştir. Bu olay tahakkuk ettiğinde mutlaka devam eder. Daimi zikre ulaşan kişinin muhtevası ikinci özelliği o kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerden arınmıştır. %100 hasretlerle donanmıştır. İkinci özellik. Ulul Elbab'ın üçüncü özelliği kalp yüzü açılmıştır. Allah göstermek istediği her şeyi o kişiye gösterir. Dikkat edin. O kişi kalp gözüyle görmek istediği şeyi görmek yetkisinin sahibi değildir. O kişi kalp gözüyle dilediği, kendisi ne dilerse onu görmek yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala kendisine neyi gösterirse sadece onu görebilir kalp gözüyle. Ve kalbinin kulağı açılmıştır. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın kendisine bütün söylediklerini işitir. Allah'ın başkalarıyla konuşmalarını duymaz. Ama Allah'ın kendisine söylediği her şeyi kesintisiz bir şekilde işitir. Bu dört vasıf şartı ona üç tane sonuç şartı kazandırmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah ile dilediği an konuşmak, tezekkür etmek konuları, tezekkür etmek, konuların manasını araştırmak konusunda Allah'a sualler sormak ve Allah-u Teala'dan cevaplar almak yetkisinin sahibi kılınmıştır. İşte bu sebeple o kişi ehli tezekkürdür. Birinci özelliği Ulul Elbab'ın rüplerin sahiplerinin birinci özelliği yani dört tane vasıf şartının sonunda kazandıkları üç sonuç şartı. Her an Allah ile konuşmak, tezekkür etmek yetkisinin sahipleridir. İkinci özellikleri ehli hayırdırlar. Hayır biliyorsunuz derecat kazandıran her şey hayır şeklinde Kur'an-ı Kerim'de yer alır. Kim derecat kazandıran bir işlev yapmışsa, herhangi bir şey yapmışsa o hayır işlemiştir. Kim derecat kaybettiren bir şey yapmışsa, bir fiilde bulunmuşsa o da şer işlemiştir. Hayırla şer birbirinin zıttıdır. İşte bu kişi ulul elbab hayırdır. Yani kesintisiz bir şekilde her an, her saniye 700 derece kazanmaktadır. Ömrü boyunca da ulvi hüviyetini devam ettirdiği sürece zaten başka türlüsü mümkün değildir. Ölüme kadar bu böyle gider. Ondan sonraki makam eğer ulaşırsa, ki ulaşmaması o da mümkün değildir. Ulvi olan kişi bir süre sonra mutlaka ihlas makamının sahibi olur. İhlas makamında o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Yaşayan bilir. Tövbe-i nasuha davet edilir. Ve kişi tövbe-i nasuha davet edilince o ihlas makamında bir üst makama geçmek için hazır hale gelmiştir. En üst makam salah makamıdır. O kişi bu noktada ulul albab makamında tövbe-i nasuha tamamladığı noktada ihlas makamının sahibi olur. İhlas makamında birinci kademe günahların örtülmesidir. İkinci kademe o kişinin başının üzerine daire şeklinde bir nur, salah nuru verilmesidir. Hani ceviz kabuğunda gösterilen resimlerin, fotoğrafların onlar tarafından inanılmasıyla noktalanan sonucunu hatırlayın. İşte orada, o resimde gördüğünüz, o fotoğraf makinesinin çektiği o resim salah nurudur. Üçüncü kademe o kişinin örtülen günahlarının bir de sevaba çevrilmesidir. Dördüncü kademede Allah o kişinin iradesini teslim alır. Beşinci kademede de ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamı yetkisini verir. İşte sevgili kardeşlerim, ulul albab kademesinden sonra ihlas kademesi, ihlas kademesinden sonra salah kademesi gelir. Salah kademesi kademelerin en üstünüdür. Burada kişi ehli hayır olma vasfını gene devam ettirir. Ehli tezekkürdür. Allah-u Teala ile her zaman konuşur. Ve bir üçüncü vasıf daha vardır ehli tezekkür için. Ulul albab için. Ve daha yukarıdaki bütün üç makamda da devam eder. Yani ulul albab, ihlas ve salah makamlarının üçünde de devam eder. Ehli hükümdür kişi. Yani kendisi herhangi bir konuda hakimlik veya hakemlik yaptığı zaman mutlaka Allah'tan sorarak karar vereceği için, başka türlüsü mümkün olmadığı için o kişi ehli hükümdür. Bütün hükümleri Allah'ın hükümleri olduğu için ehli hükümdür. Hakimlik ettiği zaman veya hakimlik ettiği zaman böyle yapar. Aynı zamanda kendisine bir şey sorulduğu zaman kendinden cevap veremez. Mutlaka Allah'tan sorarak sual sahibinin cevabını vereceği için ehli hükmün neticesine sahiptir. Bir taraftan insanlara dair karar verirken hakem veya hakim olduğu takdirde Allah'tan sorarak karar verir. Bu sebeple ehli hükümdür. Öbür taraftan da Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir ayet-i kerimesine baktığı zaman cevabı Allah-u Teala'dan olarak vereceği cihetle kararlarında, verdiği cevaplarda yanılmaz. Allah'ın ilmini ulaştırır sadece. Bu sebeple ehli hikmettir. İşte sevgili kardeşlerim, bugün sizlere ilk takdim ettiğimiz ayet-i kerime bu ayet-i kerimedir. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesi ulul elbabın ne olduğunu ifade eden bir ayet-i kerime. Ne gördük? Bir takım insanlar var. Allah'ın müteşabih ayetlerini işlerine geldiği gibi yorumlayarak insanların arasında fitne çıkarmak isterler. inanç dizilerini, bu dizi bir bütündür, kırmak isterler. İnsanların arasına nifak, fitne sokmak isterler. Oysa ki Allah'ın dostları arasındaki, Allah'tan sorarak ilim alanlar arasındaki ilim beraberliği bir bütün ifade eder. Belki şu andaki en talihsiz bulunduğumuz nokta Kur'an-ı Kerim açıklamalarının fakirler tarafından yapılmış olmasıdır. Türkiye'de 22 tane, şu anda bizimkine beraber 23 oldu, 23 tane Kur'an-ı Kerim meali satılmaktadır. Hüzünle söylememiz lazım ki bu Kur'an-ı Kerim tefsirleri ehli tezekkürün eseri değil, ehli tefekkürün eseridir. İşte elimizdeki Kur'an-ı Kerim'de sizlere anlattığımız bu açıklamanın muhtevasını teşkil eden Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi şöyle ifade edilmiş. Sana Kur'an'ı indiren O'dur. O'nun, yani Kur'an'ın esasını teşkil eden bir kısım ayetleri açık ve kesindir. Diğer bir kısmı ise mecazi manalar taşır. Yani manalarını anlayamazsınız. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak için o mecazlı ayetleri tevil ederler ve onların ardına düşerler. Halbuki onların gerçek anlamları, parantez içinde bu, gerçek anlamlarını ancak Allah bilir. İlme vakıf olmuş, idrak sahibi kimseler, bunu buradaki Allah-u Teala'nın rasihun dediği kişileri ilme vakıf olmuş kimseler olarak değerlendirmişler. Doğru sayılabilir. Bir nevi ilme sahip olmuş kişiler demek doğru. Ama onlar ulul albab olmayanlar. Biz ona inanırız. Açık ve kapalı ayetlerin hepsi Allah'tan gelmiştir derler. Amenna bihi, ona inanırız. Evet. Açık ve kapalı ayetlerin hepsi Allah'tan gelmiştir derler. Bunları ancak tam akıl sahipleri düşünür anlar diyor. Ulul elbab için tam akıl sahipleri diyorlar. Başka bir Kur'an-ı Kerim meali olgun akıl sahibi diyor. Hiçbiri ulul elbabın daimi zikrin sahibi olup da Allah'la tezekkür edebilen bir kişi olduğu konusunda hiçbir fikrin sahibi değil. Bu hüzün verici tablo sizleri üzmesin sevgili kardeşlerim. Bütün kapalı kutuların açılması zamanı gelmiştir. Allah Teala bu önümüzdeki günlerde Kur'an-ı Kerim ayetlerinde hangi sırların yatmakta olduğunu açıklamamız için bir destur vermiştir. Öyleyse biz de açıklamaya bugün bu sözlerle başladık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Bize sakın sahip olmadığımız bir değer ifade etmeyin. Bize sakın sahip olmadığımız bir değeri mal etmeyin. Biz Allah'ın telefonuyuz. Biz sadece bir vasıtayız. Biz hiçbir şey bilmeyiz. Bilen odur. Söyleten odur. Sevgili kardeşlerim, gelecek günlerde çok özel şeyler yaşayacaksınız. Biliniz ki anlaşmazlıkların arkasından mutlaka bir dünya sulhu kurulacaktır. Bunları söyleyen de telefon. Yani onun söylettikleri. Bizi öteden beri takip edenler, özellikle kardeşlerimiz çok iyi bilirler ki Allah Teala bize vaktiyle ne söyletmişse hepsi birer birer tahakkuk etmiştir. Bundan sonra da tahakkuk edecekler. Hiç kimsenin şüphesi olmaya. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yeni bir devrin anahtarıyla bu dersimizle, bu konuşmamızla kapıyı araladık. Öyleyse ayetlerin açıklaması birbirinin arkasından gelecektir. Ve başkalarından ne kadar farklı olduğunu konuların bütünü içinde tezekkür edeceksiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin. Ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka rahmetle Fazl ismindeki iki tane nur gelir. Daha üst kademede dört olur bunlar. Rahmetle Fazl'lar, rahmetle salavat da eklenir. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bana mı öyle geliyor? Yoksa sizler de benim gibi mi düşünüyorsunuz? İsterseniz şöyle yapın. MP3 alın bir tane. Ona çekin. Zikri. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Ya da bizim zikrimizi koyun. Onu kulağınıza takın. Ve unutun orada. Bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, sevgili dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Allah'ın sağladığı bir beraberlik. mutluluktan bahsetmek üzere. Mutluluk deyince aklınıza önce Allah gelmeli.

Mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki işte mutluluktan bahsetmek üzere beraberiz. Allah sizi niçin yarattı? Bir tek cevap çıkıyor Kur'an-ı Kerim'i tamamladığımız zaman. Mutlu olmanız için. Allah Teala mutlaka Allah'a kul olmanızı istiyor. Neden? Çünkü imajiner kulukta, kuvvet platformundaki, kuvvet standartlarındaki, henüz düşünce bazındaki mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yani Allah'a kul olmayı dilemek. Burada kurtuluşunuz var, birinci kat cennet. Ondan sonra Allah Teala size Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için 10 tane ihsanda bulunuyor. Sizi sizin için tayin ettiği mürşidinize ulaştırıyor. Hiç kimse irşat makamını kendisi seçmek hakkına sahip değildir. Onun, o kişinin hangi vasıflara sahip olduğunu, hangi mürşide ulaşıp kimden ders alması lazım geldiğini en iyi bilen Allah'tır. Diyor ki alallahu kasdü sebil. Sebilin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'a aittir. Ulaştığınız zaman kul olma başlangıç noktasındasınız. Öyleyse ilk ikisi kul olmadan evvelki birisi kulluğa hazırlık, öteki kulluğun başlangıcı. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıyorsunuz, teslim ediyorsunuz. Evvap kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Muhsinler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. Ahsen kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhlisler kulluğuna ulaşıyorsunuz. Sonra irşada ulaşıyorsunuz. Azim kulluğa ulaşıyorsunuz. Sonra iradenizi de Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve hakkı tukatihi kulluğa, bir hakkın kulluğa, hakkul yakin seviyesindeki kulluğa ulaşıyorsunuz. Muhtevaya baktığınız zaman bunun mutlulukla kesin ilişkisini görürsünüz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cenneti elde eder. Bu düşünce platformundaki, düşünce bazındaki, tasarım bazındaki ön kulluk olayıdır. Birinci kat cenneti sağlar size öyleyse Allah-u Teala herkesin cennete girmesini ister. Hedefi odur. Onun için yaratmıştır insanları. Şu dünyada da mutlu olsunlar, cennette de mutlaka cennete girsinler de sonsuz mutluluğu yaşasınlar diye. Ama serbest iradeyle yaratmış insanları ve iradenin mutlaka dahlini istiyor. İrade mutlaka devreye girecek ve güzele doğru bir hamleyi başlatacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilemezse hiç kimse kurtulamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala sizin Allah'a kul olmanızı istemekle ne oluyor? Daha imajiner kullukta, kuvvet kulluğunda, yani düşünce olarak Allah'a kul olmaya karar verdiğiniz, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennet sizin. Dilemeniz yeterli. Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür, birinci kat cennetin sahibi olursunuz. Yaşarsanız, hayatınız devam ederse ikinci seviyeye ulaşacaksınız, kulluğun başlangıç noktasına. Yani kulluğun fiilen başladığı noktaya,

irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz yüzümüzden ayrılacak. Ve Allah'a teslim için yola çıkacak. Bu kulluğun başlamasıdır. Başladığı an ikinci kat cennet sizin. Dünya saadetiniz henüz başkalarından, tasavvufu yaşamayanlardan hiçbir farklılık göstermez. Ama ne zaman ki 7 tane gök katını aşar da 7 tane alemi geçersiniz 7. katta, Allah'ın zatına ulaşırsınız, oradan sonra zikre bir yolculukla Allah'ın zatında yok olursunuz, ruhunuz yok olur. Burası fiilen Allah'a kul olmaktır. Ruhunuz Allah'a teslim olmuş ve Allah'a kul olmuşsunuzdur. Daha sonra fizik burada üçüncü safhada üçüncü cennet sizindir. Ama dünya saadetinin de yarısı sizin oldu. Ve bu noktaya kadar, geldiğiniz bu noktaya kadar sizin aşağı yukarı hiç dahliniz yok. Bunların hepsini vücuda getiren Allah. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde bir şeyler söz konusu oluyor. Allah ile olan ilişkilerimizde kul olmanız. Gördünüz ki üçüncü safhadaki kulluğun, gerçek kulluğun, düşünce platformunun ötesine taşan, fiziki plana ulaşan kulluğun daha birinci safhasında ruhunuz Allah'a teslim olduğunda Allah'a kul oluyorsunuz. Daha bu kullukta üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinin de yarısını elde ettiniz. Çünkü nefsinizin afetlerinin yarısı gitti. Daha öteye geçiyorsunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %91 oldu. Daha sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. İhlas sahibi oluyorsunuz. Beşinci kat cennet sizin ve nefsinizdeki afetler tamamen yok olmuş durumda. Dünya saadetinin %100'üne, tam bir dünya saadetine sahipsiniz artık. İnşaata ulaştığınız zaman yeni bir safha, altıncı kat cennet, dünya saadetiniz genel %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman yedinci kat cennet, dünya saadetiniz yine %100. Öyleyse Allah-u Teala'nın muradı neymiş? Muradı sizi Allah'a kul etmek. Zariyat elinde diyor ki وَمَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık insanları ve cinleri. Kul olarak yaratmaktan muradı ne? Hem cennet saadetinin en üst boyutunu hem de dünya saadetinin en üst boyutunu bizlere kazandırmak için yaratmış. Fazlarına baktığınız zaman bir hakkın takvanın emrolunduğunu görürsünüz. Bir hakkın takvanın emrolunması demek, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz kesin bir şekilde emrolunuyor demektir. İşte Bakara 102. Allah Teala buyuruyor: Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihi ve mâ temutunne illâ ve entüm muslimûn. Ey amin olanlar, bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Yani ruhunuzu da, reçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Böylece cennet saadetinde, dünya saadetinde azamisi sizin olsun diyor Allah-u Teala. Farz. Ruhunuzu, reçinizi, nefsinizi, iradenizi, her şeyinizi Allah'a teslim etmeniz farz. Bunları başkalarına söylediğiniz zaman bizim kitaplarda bunlar yazmıyor diyecekler. Siz de diyeceksiniz ki
Sizin kitaplarda yazmaz. Ama Kur'an'da yazar. Ve asıl olan da o sizin okuduğunuz kitaplar değildir. Asıl olan Kur'an'dır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı hem cennet saadetinin en üst boyutuna, 7. kat cennete, hem dünya saadetinin en üst boyutuna, %100 mutluluğa, iç dünyanızda kesintisiz ve muhteşem bir suf ve sükun hali. Dış dünyanızda da kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. Allah ile olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde kesintisiz bir suf ve sükun hali, mutluluk. İç dünyanızda da mutlusunuz, dış dünyanızda da mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlusunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda hepiniz için söz konusu olan şey, Allah'ın size hedef gösterdiği mutluluğu yaşamaktır. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın emri sadece tek bir emirdir, mutlu olun. Bunu ister hidayet adı altında size Allah-u Teala söylesin, hidayeti farz kılsın, ister Allah-u Teala teslimi farz kılsın, ister Allah-u Teala Allah'a kul olmayı farz kılsın, ister takvayı farz kılsın, ister rızayı farz kılsın, ister ebrar olmanızı farz kılsın, bunların hepsinde Allah'ın muradı aynıdır. Bir hakkın takvanın, iradenizin de Allah'a teslim edilmesi noktasının sahibi olmanızı istiyor Allah Teala. Ve böylece dünya saadetinde, cennet saadetinde azamisinin hepinizin olmasını istiyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bunları emrediyorsa, Kur'an-ı Kerim nedir? Kur'an-ı Kerim, Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Allah'ın bütün insanlığa bir saadet davetiyesidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in dizaynına dikkatle bakın. Bir saadet davetiyesidir, yetmez. Bir saadet rehberidir, yetmez. Ötesi de var. Ve bir saadet garantisidir. Allah-u Teala en çok sevdiği, bütün kainatı uğruna yarattığı, insan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını istiyor, yetmez. Ve bunu garanti ediyor Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisidir. Öyleyse Allah-u Teala her konunun sonuçlarını Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Üzerinize farz kıldığı hususların ne kadarını gerçekleştirirseniz o kadar mutlu olursunuz. Dilerseniz hiçbirini gerçekleştirmezsiniz ve şu etrafınızı dolduran milyonlarca mutsuz insandan birisi olursunuz. Oysa ki mutluluk sizin de hakkınız, onların da hakkı ama onlar bilmiyorlar. En kötüsü onların şu sokaktaki adamın, mutsuz adamın mutlu olmasını istemeyenler var. Bir takım
ideolojilerle insanların mutluluğu açık bir şekilde engelleniyor. Engelleme son derece açık olarak ve hukukun çiğnenmesiyle yürüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yazar? Siz hakikatleri öğrendiniz. Başkalarına da öğreteceksiniz. Kimse düşüncelere kilit vuramaz, zincir vuramaz. İnanca hiç kimse zincir vuramaz. İnsanlar sizin yaşadığınız hayata irtica ediyor. Osmanlı'yı bir kalemde defterden siliyor adamlar. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şeyin onların irtica dediği şeyle aynı olduğunu hiç bilmiyor zamanlılar. Eğer bu onların irtica adını verdikleri şey Allah'ın insanları mutlu etmek için koyduğu kanunsa ve insanlar başka bir mutlu olma standardına hiçbir zaman sahip olamayacaklarsa, gerçekten sahip olamazlar mı? Olamazlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki bir tek din yarattım diyor. Hanif dini. Ve insanların da yaratılışını Hanif fıtratı üzerine kıldım diyor. Yani Allah'ın yarattığı yegane din Hanif dini ve bütün insanlar sadece o Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle donatılmış. Böyle olursa ne olur? Sevgili kardeşlerim, böyle olursa aksi varit olmaz. Aksi kendine yükümdür. Eğer Allah Teala diyorsa ki bir tek din yarattım. Bu Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Adem Aleyhisselam'da, Nuh Aleyhisselam'da, İbrahim Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, İsa Aleyhisselam'da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de etrafındaki insanlarla beraber o tek dini yaşamışlarsa ruhlarını da veşlerini de neslerini de iradelerini de Allah'a teslim ettikleri o tek dini yaşamışlarsa ve bütün insanlar o dini yaşayabilecek özellikle yaratılmışlarsa buna ket vuranlar, set çekenler, engel olmaya çalışanlar da aynı hani fıtratıyla yaratılmışlarsa o zaman insanlar kendi mutluluklarını katletme teşebbüsündeler. Ne uğruna? İdeolojiler uğruna. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, insan sadece bir yaratıktır. Biz de yaratıkız. Hukuku bir adaletsizlik müessesesi haline getirenler de yaratıktır. Onlar bu dünya hayatında hiçbir zaman mutlu olamazlar ve öldükten sonra da gidecekleri yer ne yazık ki cennet olmayacak. Sadece Allah'ın emirlerine karşı çıksalar sadece kendileri kurtulamaz. Ama başka insanları da Allah'ın
mutluluk emirlerine karşı çıkarmak hedefindeler. Kim bunları söylerse onların sesini kısmak üzere harekete geçerler. Sevgili kardeşlerim, kısabilirler mi? Hayır, kısamazlar. Allah'ın sesi hiçbir devirde kısılmamıştır. Ve masum halkı iltica diye hiç bilmedikleri bir ucubeden, bir canavardan korumaya çalışır durumda gösterirler kendilerini. İyi de bu ucube, bu canavar Osmanlı'yı Osmanlı yapan tasavvuftur. Yani Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ı yaşamaktır. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, dünya saadetinin de cennet saadetinin de en üst boyutuna çıkmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe bunu yaptılar. Ve insanlar 14 asırda olması lazım gelenleri unuttular. Bugünkü devirde sahabenin yaşadığı bu altı safayı yaşamakta olanlar mürteci olarak adlandırılıyor. İrticacılar. Manasını bile bilmiyorlar mürteci olmanın. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmaya dileyeceksiniz. Birinci safa. O sizi göstererek, defalarca göstererek mürşidinize ulaştıracak. O ulaştıracak, Allah'a ulaştıracak. 10 tane ihsanla tabiyetiniz gerçekleşecek. İşte buna çıldırıyorlar. Nasıl olur da bir insanın önünde ona tabi olursunuz? Bilmiyorlar ki Osmanlı'nın bütün askeri tabiydi, bütün esnafı tabiydi, halkın büyük kısmı tabiydi. Hangi devrede? Osmanlı'nın yükselme devresinde. Ne zaman ki saraya Allah'ın mürşitleri yerine cinci hocalar girdiler, ilm-i nücum denilen zulmani bir ilmi yaymaya başladılar. Balık baştan koktu, saraydan koktu. Ve Allah'ın evliyası ikinci plana alındı. Bugün ikinci plana alınmak değil, yok edilmeye çalışılıyor bu insanlar. Allah'ın evliyasına karşı Türkiye savaş açmış durumda. Sevgili kardeşlerim, biz ve bize tabi olanlar, biz sahabenin yaşadığı o altı safayın, yedi safanın hepsini yaşamakta ve yaşayacak olanlarız. Tabiyetten sonra ruhumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra nefsimizi Allah'a teslim ederiz. Ondan sonra irşada ulaşırız. Ondan sonra irademizi de Allah'a teslim ederiz. Böylece elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyecek olan Allah'ın dostları oluruz. Osmanlı bir cihan hakimiyetinin temsilcisiydi. Osmanlı nizam-ı alemdi. Nasıl Osmanlı oldu? Tasavvufla Osmanlı oldu. Kur'an'daki İslam'la Osmanlı oldu. Ve Yeniçeri
olabilmek için Yeniçeri Ocağı'na acemi oğlan olarak girecek olan, bütün talime daha yeni başlamış olan yeni erat mutlaka tabi olmak mecburiyetindeydi. Öğretilirlerdi. Hazreti namazını kılarlar, mürşitlerini görürler, gidip tabi olurlar ve ocağa öyle adım atarlardı. Veli olmayan Yeniçeri Ocağı'nda subay olamazdı. Daha üst kademeye geçmekse daimi zikrin sahibi olmakla mümkündü. Yalnız ordu değil, esnaf da öyleydi. Hiçbir esnafın yanına ister zanaatkar olsun, ister ticaret erbabı olan esnaf olsun, bir esnafın yanına çırak olarak girecek olan herkes mutlaka hacet namazını kılacak, irşat makamını görecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere zaten göstermez Allah-u Teala. Önce Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Tabi olacaklar. Ondan sonra çırak olabilecekler. Evliya olmadan, ruhunu Allah'a ulaştırmadan hiç kimse talfa olamazdı. Daimi zikre ulaşmadan usta olamazdı. Ahi Evren Teşkilatı böyle bir teşkilattı. Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden canlandırmaya çalışanların davet üzerine Bursa'ya gitmiştik. Ve onlara demiştik ki, siz Ahi Evren Teşkilatı'nı yeniden vücuda getiremezsiniz. Kendi kendinize biz Ahi Evren Teşkilatı'nı kurduk demenizle bu iş olmaz. Ahi Evren Teşkilatı'nın temeli tasavvuftur. Siz de Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Ahi Evren Teşkilatı'nın Allah indindeki değerine ulaşamazsınız. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğu sadece Allah'ın elindedir. O bütün insanları mutlu olsun diye yaratmıştır. Bu saadeti yaşayabilecek olan özelliklerin hepsini insanoğluna vermiştir. Ve o mutluluğu yaşamak herkesin hakkıdır. Ve zulüm sonsuza kadar devam etmez. Osmanlı askeri o savaşları beklenmeyen bir şekilde kazandığında hep arkasında Allah vardı. Arkasında Allah'ın evliyaları vardı. Ordu Allah'ın ordusuydu.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un muhasarası sırasında şu olayla karşılaştı. Bütün devletler Osmanlı'nın karşısında. Herkes İstanbul'un alınmasına karşı çıkıyor. Öylesine tehlikeli görüyorlar ki vezirler durumu. Fatih Sultan Mehmet'e diyorlar, biz bu muhasarayı mutlaka kaldırmalıyız. Fatih Sultan Mehmet babasına bakıyor. Mürşidi Akşemseddin Hazretlerine bakıyor. Diyor ki valla ne diyorsun? Akşemseddin Hazretleri soruyor Allah-u Teala'ya ve cevap veriyor. Hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Fatih Sultan Mehmet hayır diyor, muhasara kaldırılmayacak. Sonra mı ne oluyor? Öyle bir gün geliyor ki düşmanlar iyice yaklaşmışlar. Her taraftan korkunç baskılar ve kubbe altı vezirleri bu konuda yapılacak olan bir şey olmadığını düşünüyorlar. Bunların arasında da çok sayıda devşirme vezir var. Ve padişahım diyorlar, bu iş mutlaka burada bitmeli. Fatih Sultan Mehmet o sırada çadırında olan Akşemseddin Hazretlerine haber gönderiyor. Akşemseddin Hazretleri kabul etmiyor hiç kimseyi yanına. Fatih Sultan Mehmet gidiyor oraya. Nöbetçiler onu da içeri almıyor. Padişahı. Ama Fatih Sultan Mehmet elindeki hançerle çadırı yukarıdan aşağı yararak içeri giriyor. Bakıyor ki Akşemseddin Hazretleri secdede, gözlerinden akan yaşlarla seccade çamur olmuş. Alttaki toprak çamur olmuş. Ve secdede. Bakmıyor bile Fatih Sultan Mehmet'e. Bekliyor Fatih Sultan Mehmet. Akşemseddin Hazretleri diyor ki, padişahım, Mayıs'ın şu gününde sabahleyin şu burçtan saldırı yapacağız. Kumbaracılar şuraya, şuraya, şuraya, şuraya barutları yerleştirecekler. O gün diyor, Mayıs'ın 27'si miydi? Tarihini unuttum şimdi. O gün zafer bizimdir diyor. Ve Fatih Sultan Mehmet gidiyor. Kubbe altı vezirlerine diyor ki muhasara devam edecek ve bu işi bitireceğiz. Ve bitiriyorlar. Fatih Sultan Mehmet 4 yaşındayken babası 2. Murad'ın mürşidi yanında birisiyle birlikte geliyor.

İkinci Murat soruyor. Acaba diyor bize İstanbul'u fethetmek müyesser olur mu? Hayır diyor. O sırada orada oynamakta olan 4 yaşındaki Fatih'i gösteriyor. İşte bu diyor. O işi yapacak olan burada. Onun için diyor şemsiyetini getirdim diyor. Köse diyor şemsiyetine. Ak şemsiyetine Hazretleri. Ve bırakıyor onu saraya. Kendisi Ankara'ya dönüyor. Her zaman Allah ile irtibatlıydı Osmanlı padişahları. Nereye kadar? Nizam-ı alem oldukları süreç içerisinde 1299-1699. Fatih Sultan Mehmet babasına diyor ki birkaç yıl sonra sen Sultanı İkliğin Rum değil mi sen? Öyleyim diyor. İkinci Murat. Ben senin oğlun değil miyim? Öylesen diyor. İkinci Murat. Öyleyse diyor, bu diyor beni niye dövüyor? Akşemseddin Hazretleri'nden bahsediyor. O da diyor ki, onun hocası vardı ya diyor, hani onu getiren sana, o da beni döverdi diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Osmanlı tarihi mucizelerle doludur. Hep Allah'ın yardımı. Osmanlı Cihan Devleti olduğu sürece devam etti. Ondan sonra duraklama devri, ondan sonra gerileme devri. Allah'ın Osmanlı'ya yardımı giderek azaldı. Ama ordunun büyük kısmı gene tasavvuftandı. Artık ordu sadece yeniçerilerden oluşmuyordu, köylerden, her yerden insanlar toplanıyordu. Halk arasında hala tasavvuf vardı. Ve Osmanlı genel anlamda hep galip geldiyse arkasında hep Allah'ın dostlarının himmeti vardır. Allah'ın kesin nusreti vardır. Çanakkale Savaşı'nda bir Abdullah Çavuş 110 okkalık top mermisini topa yerleştiriyor. Ya Rabbi diyor, sen bana kumanda et. Nereye dersen oraya atarım. Ve Allah Teala mermiyi attırıyor. Goliat zırhlısının bordasının delinmesi, geminin suyun akıntısına paralel batması, karaya oturması. Sonra mı akıntı gemiyi yavaş yavaş çeviriyor. Öyle bir çeviriyor ki düşman donanmasının boğazın yukarısına çıkması mümkün değil. General Hamilton telgrafını çekiyor. Diyor ki savaşın kaderi değişmiştir. Askerini yukarıya geçiremiyorum. Savaş bitmiştir. Osmanlı savaşı kazanmıştır. Çanakkale geçilmez. Kimin sayesinde geçilmez? Allah'ın sayesinde geçilmez. Kimse bu milleti Allah'tan ayıramaz. Öyleyse Osmanlı'nın torunları olduğunuzu hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a düşmansa onlar aslında kendilerine düşmandır. Ve eğer Osmanlı'yı temsil eden bugünkü Türkiye Cumhuriyeti artık bütün dünyada bir itibar sahibi sayılmıyorsa,
arkasında sadece Allah'tan uzaklaşmak söz konusudur. Hep acımışımdır bizim şu ülkenin dışarıyla olan ilişkilerinde, ülkeyi dışarıya tanıtacak olan bakanlıklara. Türkiye şu dünya tarihindeki en büyük tasavvuf mirasının sahibidir. Bütün dünyanın, kainatın gözbebeği olan bir olay. Bizimkiler bunu değerlendirmeyi hiçbir zaman düşünemezler de giderler operalar kurarlar, baleler kurarlar ve batıyla yarışa girerler. Onlar sizden yüzlerce yıl evvel bu baleleri, operaları kurmuşlar. Sizden fersah fersah üstün adamlar. Ama siz kainatın en büyük mirasına sahipsiniz. Tasavvuf. Bunu değerlendiremeyenler hep kendilerine yazık etmişlerdir. Ve çok ilginç bir şekilde kuvvet hep onlarda olmuştur. Ülkede giderek batmıştır, batmıştır, batmıştır. Atatürk savaşlar kazandı. Kiminle kazandı? O askerle kazandı. Allah'ın yakını olan askerlerle kazandı. Ve o bunu çok iyi biliyordu, çok iyi değerlendirdi.

Sümer Kale Savaşı'nda Anzafer'den oluşan ...300 kişilik bir kuvvet seferlerinden çıkıyor. Osmanlı seferlerine doğru yürüyor, yürüyüşe geçiyor. Bir bulut geliyor yukarıdan. Ve askerleri tamamen kaplıyor. Sonra bulut yükseliyor. Ancak askerlerin hiçbiri aşağıda yok. Bulut hepsini almış yukarıya çıkarıyor. Hayır, Osmanlıların söylediği bir şey değil. Onlar da şahitler duruma ama yazılı metin var. Yüzlerce imza bulunan Anzak askerlerinin geride kalanlarının ve diğer siperlerde olayları gözleri fal taşı gibi açılarak seyredenlerin gördüğü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan uzaklaşırsanız konu negatif istikamette biter. Eğer bir Kıbrıs Savaşı kazanılmışsa arkasında Allah'ın evliyalarının olduğunu hiç kimse unutmasın. Bir kişilik uçağa ikinci binen birisi daha oluyor. Bir Allah'ın evliyası. Kıbrıs Savaşı'ndan bahsediyorum. Her işaret verdiği yere saldırılmasını istiyor. Adresini veriyor. Adres bir türbe. Ve kendi ismini veriyor. Ancak o üsteğmen, hava üsteğmeni oraya gittiği zaman görüyor ki orası bir türbe. Ve uçaktan inerken aklına geliyor uçan bir kişilik uçak olduğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şaka etmiyoruz. Çok ciddi bir konuyu konuşuyoruz. Öyleyse Allah'ın sevgisini, korumasını kaybettiğimiz gün her şeyi kaybederiz. Mutluluk dediğiniz şey ancak sizi yaratanın yarattığı standartlarda var olmanız da mümkündür. Sadece hani fıtratıyla yaratıldınız. Bunun dışındaki fıtratla yaratan hiçbir yaratılan hiçbir insan mevcut değil. Ve Allah'ın tek bir dini olmuş, Hanif dini, Arapça adı İslam. Ama bütün peygamberler aynı dini yaşamışlar. Ve kim Allah'a yakın olmuşsa onlar mutlu olmuş sadece. Şimdi Allah'ı ve onun dostlarını insanlara düşman olarak göstermeye çalışanlar var. Allah bunun hesabını mutlaka sorar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah sizin en büyük dostunuzdur. Onu hepiniz tanıyorsunuz.

Allah'ın dostlarını mürteci adı altında insanlara negatif istikametlerde tanıtmak Allah'a ihanettir. Biz Allah'ın dostuyuz. Türküz, Osmanlı'nın kanını taşırız ve bununla iftihar ederiz. Ayrıca biliriz ki okullarımızda okulan tarih kitaplarında Osmanlı'nın gerçek çevresi yok edilmiştir. O tarih kitaplarını yazanlar tarih kitabı okusunlar. Yılmaz Öztuna'nın şu büyük Türkiye tarihini bir okusunlar. Osmanlı'nın karalamalarla, tahriflerle yüzünü kara çıkarmaya çalışmak hiçbir şey ifade etmez. Bir insan tarihini inkar ediyorsa o hüsrana mahkumdur. Öyleyse biz tarihimizle iftihar ederiz. Kaç bin yıllık Türk varlığı insanların inkarıyla çehre değiştirmez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah-u Teala sizi, hepinizi, bütün insanları mutlu olasınız diye yarattı. Bu mutlu olmanın bütün standartlarına sahipsiniz. Ruhunuz var, veçiniz var, nefsiniz var ve nefsinizdeki bütün afetleri temizlemekle vazifelisiniz. Başkalarına sunacağınız şeyin sadece mutluluk olmasıyla vazifelisiniz. Hiç kimse ne elinizden ne dilinizden bir zarar görmeyecektir, görmemelidir. Öyleyse acaba hangi sebeple Türkiye'deki ahlak bu kadar bozulmuş? Senetlerin %70'i ödenmiyor. Çeklerin %80'i ödenmiyor. Günde 3000'den fazla çanta çalınması var sadece İstanbul'da. Ahlaksızlığın arkasında Allah'tan kaçış yok mu? Allah'ı düşman sayanlar, sizlere sesleniyorum. Allah sizin de dostunuzdur. O ve onun dostları ebediyen var olacaklardır. Ve siz onlara bir şey yapamazsınız. Allah-u Teala gerektiği noktada gerekeni mutlaka gerçekleştirir. Neleri gerçekleştireceğini göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları, her şeyin en güzel olduğu standartlarda hepiniz Allah için varsınız. Allah'ın mutluluğunu yaşamak için. Mutluluk müessesesi hepinizedir. Siz Allah'ın yolunda onun hedef gösterdiği mutluluğa ulaşacak olanlarsınız. Bütün dünya düşmanınız olsa diyor Allah Teala, ben yeterim diyor. Ama siz herkese dost olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı çok seviyorsunuz.
Hep öyle kalın. Öyle kalamazsınız. Sevginiz giderek artar. O Allah'tır ve biz ona hayranız. Sevgiyi, aşkı çoktan aştık. Biz ona hayranız. Her şeyimiz Allah'ındır. Biz yokuz, O var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bizi vazifelendirdiği günden beri birçok düşman çıktı karşımıza. Birer birer öldüler. Kimisi hiç hastalığı yokken, kimisi fojik bir sebepten birer birer öldüler. Allah'la kimse şaka edemez. O Allah'tır. Ve verdiği emri mutlaka yaptırır. Mutlaka onun emri gerçekleşecektir. O kalbinizi tertemiz kılacak, size düşman olanları, sizi öldürmek isteyenleri de size sevdirecek. İnsanları seviyorsunuz, daha çok seveceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğunuz kendi iç savaşınızdır. İç dünyanızda nefsinizi yenmek mecburiyetindesiniz. Nefsinizdeki bütün afetleri sıfırlamak mecburiyetindesiniz. Cennet mutluluğuna zaten Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda ulaşırsınız. Ama dünya saadeti o nefsinize, hakimiyetinize paralel gelişir. Nefsinizdeki afetlerin ne kadarını yok ederseniz, yüzde ne kadarını, mutluluğunuz da yüzde o kadar artar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk müessesesi Allah'ın müessesesidir. Size öğrettiği ilmi, saadeti yaşayacaksınız. O mutluluğa hepiniz layıksınız. Allah'ın dostları. Allah Teala diyor ki, eğer beni seviyorsanız bana tevekkül edin. Bana tevekkül ediyorsanız bilin ki en kuvvetli sizsiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en büyük cihat nefsinizle yapacağınız cihattır. Nefsinize karşı hakim olmak mecburiyetindesiniz. Zikir adı verilen anahtarla Allah'ın adını Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz zikretmek suretiyle nefsinizdeki bütün afetleri adım adım yok etmekle mükellefsiniz. Mutluluğunuzun anahtarı budur. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bizlerle beraberdir. Hepinizin en büyük saadetlere
mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluk dualarımızla, temennilerimizle. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Hocam izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Bir güzel günde daha inşallah sizlerle birlikteyiz. Az sonra bir eşlik sohbetinde daha hocam özelimiz. Tasavvuf doktoru İskender Ali Mehir. İnşallah sizlerle birlikte olacaklar. Efendim ben müsaadenizle inşallah hocam özelimize dönmek istiyorum. Hocam efendimiz, öncelikle emirlikten sonsuz sohbet ediyoruz. Ve bizler için inşallah çok yeni bir dualarınızı bekliyorken bugünkü bu eksik sohbetinize sözlerinizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinize baş başa bırakıyor ve mübareklerinizden tekrar sonsuz sohbet ediyoruz inşallah muhterem efendimiz.
2: Allah razı olsun Berhan, bizden hepinizin gözlerini öperiz. Hepinize mutluluklar dileriz. El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a ve salli ala Muhammed Teyze Billahi'ne Şeytan Hacı'nın Sıfayı. Alemin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki ve Müzeyin Yerken Ağabeyi ve Yerken Ve zina inan tarihim gayim maddubi aleyhim ve rezzalim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili ciler. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde Allah-u Teala bir araya getirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler tasavvuf mensuplarıyız. Bizler Allah'ın emirle birliği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl uygulamışlarsa onlar gibi uygulayanlarız. Onlar günde 7 vakit namaz kılarlardı. 5 normal vakti idam eden bir kuşluk sünneti, bir de teheccüd sünneti kılarlardı. Biz de kılarız. Hamd ederiz, şükrederiz Allah-u Teala'ya. Onlar her perşembe günü oruç tutarlardı. Biz de her perşembe günü tutarız. Onlar kandillerde, Muharrem'in önünde oruç tutarlardı. Biz de oruç tutarız. Onlar zekatlarını, zekatla bir olmak üzere en az 2 kat verdilerdi. Hamdolsun ki bizler de öyleyiz. Hatta onun çok daha ötesinde uyduğu için kardeşlerimizin büyük fedakarlıkları söz konusu oldu. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Sizler de bize tabisiniz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı demişti. Bizler de dedik. Onlar kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Biz kendi mürşidimize tabi olduk. Sizler de bize tabi oldunuz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Bizler de ulaştırdık.

21. yüzyılda, 3. milenyumda, bundan 14 asır evvel yaşanan İslam'ı insanı mutluluğa ulaştıran bütün boyutlarında yaşayan bir topluluk, hamdolsun ki şu anda dünya üzerinde mevcut. Allah-u Teala Ashab Suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allah'ı çok zikredenler için ve Allah'a ulaşmayı dileyenler için Peygamberimiz de ahsen bir örnek vardır buyuruyor Allah-u Teala. İşte 14 asır sonra siz Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. 14 asır sonra siz Allah'ı çok zikredenlersiniz. Onlar Allah'a çağırıyorlardı. Siz de Allah'a çağırıyorsunuz. Artık Allah'a çağrılmanın unutulduğu Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra hala Allah'a şükürler olsun, hamdler olsun ki Allah'a çağıranlar var. Sizler o Allah'a çağıranlarsınız. Ne diyordu Allah Teala Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde? Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar bizim hepimizin basiretle Allah'a çağırdığımız, kalp gözüyle Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Allah'a çağırıyorlardı. Siz de Allah'a çağırıyorsunuz. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Hamdolsun ki Allah'a çağıranlar yaşıyor. Kıyamete kadar da yaşayacak. Öyleyse sahabenin bundan 14 asır evvel o putperest toplum içinde, o küfür ortamı içinde gerek Hristiyanlarda, gerek Musevilerde toplumun çoğunun kendi kitaplarının hükümlerini unuttukları ve Allah'a çağırmayı unuttukları o devrede bundan 14 asır evvel başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün sahabe Allah'a çağırıyorlardı. Allah'a çağırmak bütün problemlerin halli için atılması lazım gelen en önemli adımdır. Çünkü Allah'ın söylediklerinin hepsinin unutulduğu, üzerine iblis tarafından bir sünger çektirildiği, 21. yüzyılın bu başlangıç noktasında sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu başlangıç noktasında kalbimiz sürurla, mutlulukla dolu olarak

herkese göğsümüzü gere gere, işte biz İslam'ı yaşayanlarız diyebilmek mutluluğu, bu çok muhteşem bir olay. Bunu söyleyebilmek herkes tarafından gerçekleştirilen bir oldu. Bugün herkes biz İslam'ı yaşıyoruz diyor. Ama herkes söylüyor da herkes ne yazık ki yaşayamıyor. Onların yaşantısı artık unutulmuş. O muhteşem günlerden bugünlere kala kala onların efsanesi kalmış. Ve bütün güzellikleri unutulmuş. Ve insanlar diyorlar ki onlar İslam'ın gereklerini gerektiğinden çok daha ötede yapıyorlardı. Bu gerekmiyor. İslam'da orta yol asıldır. Sen namazını kıl, orucunu tut, zekatını ver, hacca git, kelime-i şehadete getir. İşte İslam budur. Bugünün din öğretisi, İslam'ı öğretisi bu sınırların içinde kalmış. Peki bunlar gereksiz şeyler mi? Gereksiz olur mu? Hepsi mutlaka yapılması lazım gelenler. İşte onun için Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki 14 asır sonra onlar nasıl tam Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi 5 vakit değil, 7 vakit namaz kılıyorlarsa hamdolsun ki bugün bizler de aynı şeyi yaparız. Allah'ın farzların ötesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti seniyyesine de aynen uyarız. Öyleyse unutulmuş mu? Elbette unutulmuş. Artık dünya üzerinde İslam'ı yaşadığını iddia eden büyük kitleler 5 vakit nefesinde namaz kılmıyor. Birçok ülkede sünnetler de unutulmuş durumda. Yani namazın sünnetlerinden bahsediyorum. Öğle namazı dediğimiz zaman 4 rekat farz kılıyorlar sadece. Akşam namazı dediğimiz zaman 3 rekat farz kılıyorlar sadece. Cuma namazı dediğimiz zaman 2 rekat farzın ötesinde bir şey kalmamış artık. Bizim ülkemizde hamdolsun ki sünnetler de namazın sünnetleri de devam ediyor. Ama asıl olması lazım gelen standartlar onlar yok. Sahabe deyince neyi hatırlıyoruz? Sahabe deyince bizim aklımıza hep Fasile suresinin 33, 34, 35. ayetleri gelir. Sahabe onlardı. Hani Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de içinizde nehyi ayin münker yapan

0: İrfanla emreden, emri bil maruf yapan bir topluluk bulunsun diyor Allah Teala. İşte sahabe bir süre sonra öyle oldular. Münkerden nehyeden, nehyi anil münker yapan yani ve irfanla emreden ye'ûne bil marufi öyle bir topluluktular. İşte o topluluğun mümeyyiz vasıfları Resulullah Suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde veriliyor. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a teslim olduklarını söyleyip Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Hiç seyyah ve hasenat bir olur mu? Sen seyyahati hasenatla karşıla, ört. O zaman can düşmanın olanlar sana can dostu olurlar. Seyyahate hasenatla karşılık vermek herkese nasip olmaz. Onlar Hazzül Azim'in sahipleridir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse irşat makamını tarif ettiğiniz zaman kim bu müşrikler dediğiniz zaman vasıflar birer birer çıkıyor ortaya. Kim onlar? Bir, Allah'a teslim olanlar. En azından ruhun, peçin, nefsin Allah'a teslimi. Sonra mı? İrşada ulaşmak. Sonra mı? İradenin de Allah-u Teala'ya teslimi. Ve bir hakkın takvanın sahibi olmak. İşte o bir hakkın takvanın sahibi olanlar var ya, onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdi. Seyyiate hasenatla mukabele edenlerdi. Öyle miydi sahabe gerçekten? Elbette öyleydi. Ne diyor Allah Teala Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde? Ey sahabe, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davrandıkları halde, sizden nefret ettikleri halde, siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Artık kitabın bütününe iman etmenin büyük kitlelerce unutulduğu bir devrede yaşıyoruz. Temel faktörler, İslam kalesinin temel burçları birer birer düşmüş, iblis tarafından düşürülmüş. Ve artık büyük kitleler, insanların çok büyük bir kısmı Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşamıyorlar. Öyleyse sahabe o insanlar mıydı? Görüyoruz ki evet. Hangi açılardan görüyoruz? Fusilet 33, 34, 35'e baktığımız zaman vasıflarını veriyor Allah Teala. İrşat makamının, mürşitlerin vasıflarını. Bir, Allah'a teslim olmak. Ruhun, meçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. İki, Allah'a çağırma. Üç, kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Seyyiate hasenatla mukabele etmek. Ve dördüncüsü, hazin azimin sahibi olmak. Fevzil azimin sahibi olmak. Ecr azimin sahibi olmak. Sahabe işte onlardılar. Öyleyse mürşit kimdir? Allah-u Teala'nın irşad makamına tayin ettiği, irşada memur ve mezun kılındın dediği insanlar kimlerdir? İşte onlar sahabeydi. Hepsi irşada memur ve mezun kılınmıştı. Hepsi mürşit olan kişinin ulaştığı hakkul yakın takvanın, bihakkın takvanın sahipleriydi. Hepsi gerçek mürşitlerdi. Bir insanın kendi kendisine ben mürşidim demesi kendinden menkul bir anlatım biçimidir. Bunu kendi ifadesiyle söylemesi yeterli değildir. Allah'ın katında irşad makamının sahibi olması söz konusudur. İşte Allah-u Teala Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabeden şöyle bahsediyor. O sabikunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Biz de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Buyuruyor Allah-u Teala. Onlar Allah'tan razı idiler. Allah da onlardan razıdır. Kimlermiş bunlar? Ensar ve muhacirin. Bu ensar ve muhacirinin ortak özellikleri tabiinin kendilerine ihsanla tabi oluşu. Sevgili kardeşlerim, eğer tabiiyet ihsanlaysa o tabiiyet mutlaka bir gerçek mürşide yapılmıştır. O tabiiyet mutlaka Allah'a ruhunu teslim edecek vasıflara sahip olan kişilerin tabiiyetidir. Ve Allah-u Teala sahabeye ihsanla tabi olduğunu söylüyor tabiinin. Ondan sonra da onların İslam'ın temel prensiplerinin sahibi olduğunu, Allah onlardan razıydı, onlar da Allah'tan razıydılar ifadeleriyle anlatıyor. Ne demek bu? Allah-u Teala diyor ki, dininizi ikmal ettim ve sizin için sadece İslam'dan razı oldum diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah'ın razı olduğu bir ortam, bu seviyede bir dizaynda onlar eğer mürşitse, bir hakkın takvanın sahipleri, bir hakkın takvanın sahipleri ise onların aynı zamanda Fevzül Azim'in sahibi olması lazım. İşte Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi onların Fevzül Azim'in en büyük mükafatın da sahibi olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Fetih Suresinin 29. ayet-i kerimesinde sahabenin Ecrül Azim'in de sahibi olduğu ifade buyuruluyor. Ve olay tamamlanıyor. Onlar Ecrül Azim'in, Fevzül Azim'in, Hazül Azim'in sahipleri idiler. Öyleyse İslam'ın safhalarına baktığımız zaman onların temel fonksiyonlarını mutlak olarak gerçekleştirdiğini görüyoruz. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi kainatın en büyük müşrine ulaşıp tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim etmişler. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşad makamının sahibi olmalarıyla kesinleşmiş olan. Öyleyse neydi sahabenin en belirgin vasfı? Sahabenin en belirgin vasfı kitabın bütünüyle amel etmeleridir. Mutluluk açısından kitabın bütününü dizayn ettiğimiz zaman 7 tane safhadan oluştuğunu görürüz kitabın bütünü. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, anı olarak takvası kılar kişiyi. Mürşide ulaşıp teslim etmek, 2. safha, kişiyi mümin kılar, müminler takvasının sahibi yapar. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi, 3. safha, evvap takvasının sahibi yapar. Evvaplar takvasının sahibi yapar kişiye. Sonra fizik vücudun teslimi 4. safha muhsinler takvasının sahibi yapar. 5. safha nefsin Allah-u Teala'ya teslimi ahsen takvanın sahibi yapar kişiye. 6. irşada ulaşmak azim takvanın sahibi kılar. Ve nihayet Allah'ın irşat makamına getirilmek kişiyi bir hakkın takvanın sahibi yapar. Sahabe salih makamının bu 6. makamına kadar, yani Kur'an'ın ulaştıracağı herkese açık olan son noktaya kadar hepsi ulaşmışlardı. Sahabe bu vasıfların sahibiydi. Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabiydiler. Kur'an'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlardı. Kur'an'ın emredici bütün ayetleri onlar için mutlaka yerine getirilmesi lazım gelen birer emirdi. Hepsini tatbik sahasına koydular. 14 asır sonra mı? Bugün artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekle alakalı ayetleri tatbik etmiyorlar. Din öğretisine, bugünkü din öğretisine derin bir bakış açısıyla baktığınız zaman İslam'dan artık eser kalmadığını göreceksiniz. İslam Allah'a teslim olmaktır. İnsanları unutmuşlar. Onu İslam'ın 5 şartına indirgemişler. Öyleyse 14 asır sonra bugün Allah'ın ayetlerine itaat ediliyorlar, ediliyor mu acaba? Allah'ın ayetlerine itaat ediliyor mu sualinin cevabı ne yazık ki cennet saatine ulaşmak açısından da dünya saatine ulaşmak açısından da hayır cevabını alıyor, itaat edilmiyor. Yani Allah'ın bir kısım ayetlerini kabul etmek, bir kısım ayetlerini hayati ayetlerden bahsediyoruz, tekzip etmek 14 asır sonraki İslam'ın yaşadığını iddia edenlerin tanıtıcı vasfı olmuş, mümeyyiz vasfı olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 14 asır sonra bugün insanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemiyorlar. 14 asır sonra bugün. Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا فَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدِّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar, tatmin olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, on dört asır evvel sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. 14 asır sonra bugün din konusunda ahkam kesenler, televizyonları parsellemiş olan konuşmacılar artık Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve bunun bir eksiklik olmadığını düşünüyorlar. Allah Teala ise en açık şekilde söylüyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Öyleyse 14 asırda İslam nereden nereye ulaşmış? İslam'ın bütün kaleleri nasıl birer birer düşmüş? İşte bu standartta olaylar dizisi hakikati birer birer göz önüne seriyor. 14 asır evvel onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Dilediler mi? Evvela Allah'a ulaştılar mı diye soralım. Sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı mı? Hepsi. Kim sahabe ise, münafık değilse, hepsi Allah'a ruhlarını ulaştırdı. Sahabe kimdir? Eğer zamanımızdaki din öğretisine bakarsanız, sahabe hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlermiş. Çok güzel. Gerçekten aynı zamanda görenler. Ama sahabeyle beraber putperestler de görmüşler. Ama putperest onlar. sahabe ile beraber bütün kafirler görmüşler yani kalplerinde küfür yazan herkes Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Şeytana tapanlar onlar da görmüşler. Ne cins insan yaşıyorsa hepsi görmüş. Ama onlar sahabe değil. Kim sahabe? Demin söylediğimiz ayet sahabenin kimliğini veriyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o tabi olanlar var ya, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olanlar, işte onlar sahabedir. Aynı tabi olma müessesesi Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde de var. Habibim, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz bedenimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimler teslim etmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar. Öyleyse demek ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Ve hepsi de değil ruhlarını, fizik güçlerini Allah'a teslim etmişler. Ama bu ayet ruhlarını da Allah'a teslim ettiklerini kesinleştiriyor. Sor bakalım diyor Allah Teala o kitap sahiplerine ve ümmilere, acaba onlardan da veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler var mı? Eğer öyleyseler varsa o zaman onlar mutlaka daha evvel hidayete ermişlerdir. Daha evvel mutlaka ruhlarını Allah'a teslim etmişlerdir. Öyleyse bu ayet veçlerini fizik vücutlarına Allah'a teslim eden sahabenin ruhunu da Allah'a teslim ettiğini kesinleştiriyor. Öyleyse sahabe ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Kimler ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerin bu teslimi gerçekleştirebildiğini söylüyor Allah-u Teala. İşte Rad suresinin 20, 21 ve 22. ayetleri. Allah-u Teala buyuruyor, اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ Onlar Allah ile olan ahdlerini, üç yeminlerini birden yerine getirirler, ifa ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَكِ Misaklerini bozmazlar. Yani mutlaka misaklerini yerine getirirler. Yani misak ruhun Allah'a ulaştırılması. Ne yaparlarmış? 21. ayet onu söylüyor. وَالَّذ۪ينَ Ve onlar يَسُلُونَ Vasıl ederler. Ma şeyi emrallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a kendisine ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki şimdi Rad suresinin 20 ve 21. ayetleri bir takım insanlardan bahsediyor. Bu insanların mümeyyiz vasfı ruhlarını Allah'a ulaştırmış olmaları. Güzel. Peki bu insanlar kim? Birinci işaret geliyor. Cehenneme gitmekten korkanlar, cehenneme gitmeyi korkunç bir şey olarak kabul edip ondan sıyrılanlar. İki, Allah'a karşı huşu duyanlar. Allah Teala diyor ki onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Sonra da üçüncü özellik geliyor. وَالَّذ۪ينَ صَابِرِ اِبْتِقَاءَ وَاَچَرَبِّهُمْ رَبِّهُمْ Ve onlar sabırla Allah'ın zatını, veçini dileyenlerdir. sabırla Allah'ın zatını dilemek. İki vasfı birden içeriyor. Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek, bir, Allah'ın zatını görmeyi dilemek, iki, bu Rab suresinin 21. ayet-i kerimesi, 22. ayet-i kerimesi, bu hüviyetteki ayet-i kerime, 23. ve 24. ayetlerine baktığımız zaman, bunun Allah'ın sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olmadığını, Allah'ın zatını görmeyi de ifade ettiğini kesin olarak görüyoruz. Gidecek olanlar, bu sabırla Allah'ın zatını dileyenlerin gidecekleri yer tarif ediliyor. Adn cennetleri, peygamberlerle aynı cennete konuluyorlar. Bir tarif daha veriliyor, kötüde iyilik mukabele edenler. Öyleyse şu ruhlarını Rad 21'de ölmeden evvel Allah'a teslim edenler kimlermiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse sahabenin Kur'an'ın bütün safhalardaki bütün emirlerine itaat ettiğini görüyoruz. Yani onlara göre ayetler tatbik edilmeliydi. Tatbik etmişler. Kitabın bütününe iman etmişler. Bütününü uygulamışlar. Bugün artık insanlar Kur'an'ın bütün ayetlerini uygulamıyorlar. Madde bir, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Kesin deliller var mı? Elbette var. Bunlar derler ki İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey mümkün değildir. Niçin mümkün değilmiş biliyor musunuz? Diyorlar ki, insana hayat veren ruhtur. Azrail aleyhisselam gelir, ruhumuzu alır, onun için ölürüz. Ve Allah-u Teala da ancak ölmüş olan kişilerin ruhu vardır. Azrail aleyhisselam ölmüş olan kişilerin ruhunu Allah'a ulaştırabilir. Başka bir yol yok. Bir insan hayattayken ruhunun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruh vücudumuzdan ayrıldığı anda diyorlar, insan ölür. İnsana hayat veren ruhtur. Sevgili kardeşlerim, bu bir kuyruklu yalan. İnsana hayat veren ruh değildir. İnsana hayat veren Allah'tır. Biz doğduktan sonra Allah Teala ruhundan üfürüyor bize. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde ve nefaha fihi ruhihi diyor. Onun insanın içine ruhundan üfürdüm diyor. Hepimizin aynı şey söz konusu hepimiz için. Hayata geldikten sonra, yani anne karnında geçirdiğimiz o 9 aylık süre içerisinde canlı bir cenin söz konusu. Hayat çoktan var ama üfürülüyor. Yani üfürülmesi söz konusu olduğuna göre çocuğun mutlaka dünyaya gelmiş olması lazım. Öyleyse bu çocuk ruhsuz 9 ay süreyle annesinin karnında hayatını devam ettiriyor ve ruhsuz olduğu halde canlı. Ama bizim sevgili iddiacı din adamlarımız derler ki insana ruh hayat verir. Bu sebeple insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Gelin diyorum ki bütün sahabe ruhlarını Allah'alaştırmışlar, yetmemiş. Fizik vücutlarını da aksan kılarak Allah'a teslim etmişler. Öyleyse kimlerdi ruhlarını Allah'a teslim edenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Rab 20, 21 ve 22 bu büyük hakikati veriyor bize. Öyleyse birinci sual. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? İstisnasız hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Sonra mı? İkinci safhaya gelelim. 10 tane insan alıp da mürşitlerine ulaştılar mı? Hem de kainatın en büyük mürşidine. İşte iki ayet, Yusuf 108 ve Ali İmran 20. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ben ve bana tabi olanlar diyor. Görüyoruz ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İslam olmanın ikinci safhası, bütün sahabe tabiyetlerini tamamlamış. Bugün mü? Bugün mürşide tabi olmak diye bir şey hiçbir şekilde söz konusu değil. Çünkü diyorlar ki sevgili din adamlarımız, son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Ve onun rahmetli oluşuyla birlikte irşat müessesesi bitmiştir. Artık ondan sonra bir mürşidin gelmesi mümkün değildir. Öyleyse irşadın evrenselliği, irşadın insanlık tarihinin sonuna kadar devam edeceği vakası bu insanlar tarafından kabul edilmiyor. Allah-u Teala vesteku ileyhil vesilete demesine rağmen ya eyyühellezine amenüttekullâhe vesteku ileyhil vesilete buyuruyor. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ve Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor. Bu vesilenin nasıl isteneceğinde Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde anlatıyor. Sabırla ve acet namazıyla huşu sahipleri isteyebilir diyor. Ve onları mutlaka hedeflerine ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'deki mürşide ulaşma emri, buna ait olan ayetler kabul edilmiyor. Nasıl Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki ayetler kabul edilmiyorsa bugünkü din adamları tarafından, mürşide ulaşma ve tabi olma konusundaki ayetler de kabul edilmiyor. Kabul edilmezse ne olur? On tane ayeti kerime gereğince insanlar dalalette kalır ve küfürde kalır. Ve ne olur dalalette kalırsa, küfürde kalırsa? Yedi grup ayet gereğince inecekleri yer gene cehennem olur. Öyleyse bugünkü din anlayışı mürşide ulaşmayı kesinlikle reddediyor. Mürşit yoktur diye reddediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mürşit gelmeyecektir teziyle reddediliyor. Ve Allah Teala da diyor ki Tevbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde sahabeye tabi'in ihsanla tabi oldular. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 30 sene sonra sahabeye tabiinin tabi oldukları Kur'an-ı Kerim'le kesinlik kazanıyor. Öyleyse işte gene bir hezimet, Allah'ın ayetlerinin bir kısmı kabul ediliyor, bir kısmı kabul edilmiyor. Ne kadar hazin bir tecellidir ki kabul edilmeyenler, insanlar için hayati olanlar, mutlaka insanları kurtuluşa ulaştıracak olanlar. Eğer irşat makamına ulaşmak söz konusu değilse kurtuluş yok. O kişi hem küfürde kalmak mahkumiyetindedir. Yüzlerce ayet küfürde olanların yüzlerce yerin cehennem olduğunu söylüyor. Hem de ayette kalmak mecburiyetindedir. 10 ayet mürşidine ulaşamayanın dalalette olduğunu söylüyor. Ve dalalette olanların gideceği yer cehennem. Bundan sonraki safhada ruhun Allah'a ulaştırılması var. Allah-u Teala tam 11 defa üzerimize farz kılmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı Allah-u Teala 11 defa üzerimize farz kılmış. Ve bugünün insanları, din öğreticileri ruhu Allah'a ulaştırmayı kesinlikle, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırmasını kesinlikle reddediyorlar. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına müteallik yüzden fazla ayet-i kerimeyi reddediyorlar. Kabul etmiyorlar. Öyleyse bundan 14 asır evvel sahabe ne yapıyordu? Kitabın bütününe iman ediyorlardı. Kitapta hangi ayetler varsa onların hepsi bunlar tarafından kabul edilmiş ve tatbik edilmişti. Şimdi zamanımızda 21. yüzyılda 3. milenyumda 3. bin yılda artık din adamları Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşması diye bir şeyin mevcut olmadığını, buna ait olan yüzlerce ayeti red ederek iddia etmek cesaretini gösteriyorlar. Bir kısım ayetleri kabul ediyorlar, bir kısım ayetleri hayır. İşte ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusundaki ayetler bunlar tarafından reddediliyor. Bundan sonraki safhaya baktığımız zaman, ki bütün sahabenin ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştırdıklarını demin görmüştük. Bundan sonra fizik vücudunun Allah'a teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Söyledik. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi. Daha ötesi, bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Bakara suresinin 131. ayet-i kerimesine itibaren 136. ayet-i kerimesine kadar Allah-u Teala teslimlerden bahsediyor ve sahabenin bütün teslimlerini gerçekleştirdiği kesin bir standartta ifade edilmiş 136. ayet-i kerimede. Öyleyse bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bugün ne ruhun Allah'a teslim edilmesi, ne fizik gücünün Allah'a teslim edilmesi, ne de nefsin Allah'a teslim edilmesi diye bir husus kabul edilmiyor. Ve hele irşat makamına ulaşmak, iradenin teslimi adı bile geçmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam'dan Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın şekillendirdiği İslam'dan, o şekillendirdiği İslam'ı yaşayan sahabeden 14 asır sonra İslam öğretisi bütün boyutlarda sıfırlanmış ve insanlar Allah'a ulaşmayı dilemekten men edilerek bir mürşide ulaşmaktan men edilerek iki ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmaktan men edilerek üç Allah'ın cennetine girmeleri engellenerek 14 asır evvel gerçekleşmesine rağmen bunların engellenerek İblis insanların cehenneme girmesini kesinleştirmiş. Ve bugün yaşamakta olan, İslam'ı yaşamakta olduklarını iddia eden insanların çok büyük bir kısmı, %90'dan fazlası bugün artık bu görevlerini yerine getirmiyor ve İblis İslam'ın böylece bacaklarını kesmeyi başarmış. İnsanların fizik vücutlarını ve nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeyi insanlara unutturarak İblis İslam'ın kollarını da kesmeyi başarmış. Ve kolsuz ve bacaksız bitkisel hayatta bir İslam söz konusu. Fizik vücudun ve nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesine müteallik bütün ayetler kabul edilmiyor. Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış ortada. İblis özellikle bunları bırakmış ki insanlar bir şeylerle meşgul olsunlar diye. Yoksa foyası meydana çıkacaktı. Ve insanlar zannediyorlar ki o İslam'ın 5 tane şartını yerine getirirlerse kurtulacaklar, cennete girecekler. Hiç kimsenin bunları gerçekleştirmek suretiyle İslam'ın 5 tane şartıyla cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin cennete girmesi mümkün değil standartlarından başlayarak yukarıya doğru yükselen o yükselme merdiveninde onun ötesindeki hiçbir şeyin gerçekleştirilmesi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için mümkün değildir. Öyleyse Kur'an'ın insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün temel hükümleri, bütün temel farzları zamanımızdaki din anlayışında reddedilmiş durumda. Ve İslam'ın bir kısmı tatbik ediliyor. Tatbik edilen İslam'ın 5 tane şartıyla insanların kurtuluşu ne yazık ki mümkün değil. İşte gördüğünüz gibi Kur'an'ın 14 asır evvelki tatbikatıyla bugünkü tatbikat arasında arada kadar kadar fark var. İslam'ın bütün safhalarına mütalif ayetler reddediliyor, kabul edilmiyor, inkar ediliyor ve insanlar kitle halinde cehenneme doğru yola çıkarılmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu hazin manzara kalbimizi dağılıyor. Ne yazık ki insanların kurtuluşuna zemin hazırlamak mümkün olmuyor. İnsanlar gözümüzün önünde bölümlerini bitmiş, cehenneme doğru yürüyorduk halindeler. Hamd ederiz, şükrederiz ki sizler varsınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, ömür dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece cennet saadetine değil, dünya saadetine de ulaştırmasını, hepinizin İslam'ın 7 safhasını da yaşamanızı Yüce Rabbimizden niyaz eder. Allah'ın sizlere sonsuz mutluluklar ve nimet olarak vermesini dileriz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed. Elhamdülillah Rabbim. Ayki yavrusu. Böyle. Sırat-ı müstakim, sırat-ı lezzine elem sâlih, zâlim ve zâlim. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimiz, ya Allah'a kul olmaya ya da şeytana kul olmaya dayalı. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz şeytanın kuluyuz. Nefsimizdeki afetler %100 afet hüviyetini taşıdığı için, ruhumuzun hasretleri henüz nefsimizin kalbine hiç girmediği için. Girdiği sürece de devam ediyoruz şeytanın kul olmaya. Ne zamana kadar? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Şeytan hakimiyetini sonsuza kadar sürdürmek istiyor. Bizi kölesi olarak kullanmak istiyor. Zavallı insanlar, şu dünyada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı şeytanın kulu olduklarından habersiz olarak yaşıyorlar. Ve neden mutsuz, neden huzursuz olduklarının farkında değiller. Hep mutsuzluklarını ve huzursuzluklarını başkalarının yaptıklarına bağlıyorlar. Başkalarının kendilerine yaptıkları onların kötülük olarak değerlendirdiği şeylerin sebebinin kendileri olduğunun farkında değiller. Yani hep başkaları hatalı, başkaları kabahatli, başkaları onları devamlı huzursuz eden birer vasıta. Ve o insanlar başkaları sebebiyle mutsuzlar. Hep böyle zannettiriyor iblis insanlara. Halbuki bütün kendilerine ulaşan kötü davranışların bir sebebi kendileri, itiraf etmedikleri kötü davranışlar sebebiyle başka insanlar da onlara kötü davranıyor. Başka insanlar mutlaka kendilerine kötülük yaptığı insanlar değil. Onların dışındaki insanlardan da kötülük alıyorlar. Ama arkasında sadece kendileri var. İşte İblis'in söylediklerine dikkat edin. İstiyor ki sizi nasıl olsa doğuştan itibaren nefsinizdeki afetler sebebiyle şeytan afetlerinize tesir etmeyeceğine hep onun dediklerine itaat ediyordunuz. Bunun ömrünüz boyunca devam etmesini istiyor. Ama Allah Teala size verdiği teknikle, zikirle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmanızı temin etmek istiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın davetini yerine getirmeniz veya şeytanın davetini yerine getirmeniz söz konusu. Şimdi şeytanın davetinin yerine getirilmesi sadedinde nelerin duruma hakim olduğuna dikkatle bakalım. Ne diyor şeytan? Onların sırat-ı müstakim üzerine oturuyorum diyor. Ne diyor şeytan? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldırıyorum diyor. Neden yukarıdan da saldırırım demiyor? Saldıramaz da ondan. Allah-u Teala'nın işaret verdiği bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın saldırısının sağdan veya soldan olması. Yukarıda eğer mürşidin ruhu varsa şeytan asla size yukarıdan bir saldırıya geçemez. İşte saldırısının muhtevası bu sebepten sağdan veya soldan. Aşağıdan da kalbinize karanlıklarını sokan iblis yukarıdan aşağı bir şey gönderemez. Çünkü o yol Allah'ın yoludur. Bütün şeytanın gayreti sizi sırat-ı müstakime ulaştırmamak. Ne demek istiyor acaba sırat-ı müstakimin üzerinde otururum demekle? Yani sizin sırat-ı müstakime ulaşmanıza mani olurum demek istiyor. Nasıl mani oluyor? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor İblis. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda 70'ten fazla ayetin yok olduğunu söylüyor, mevcut olmadığını söylüyor İblis. Ve asırlar boyunca insanları yalanlarıyla belli bir hedefe yöneltmiş. Neticede din alimleri de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması
1: ve Allah'ın zatında ifna olması diye bir şeyin mevcut olmadığını söylüyorlar. Sonuç ne olmuş? Bırakınız başka kitapları, fakat Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bu tarafa geçen 14 asır içinde şeytan sıratını sakimin üzerine oturmuş mu? Oturmuş. İnsanların

kendileri de Allah'ın yolunda olmasa, olmayanlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Herkesi Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Sahabe gibi. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın yoluna çağırıyorlardı. Allah'ın yoluna girmeyenler, Allah'ın yolundan dışında olanlar, insanları Allah'ın yoluna çağırmak yerine Allah'ın yolundan saptırıcı bir faaliyet gösteriyorlar. Kim bunlar? Tekrar işaret ediyorum. Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Kim bunlar? Allah'ın yolunda olmadıklarına göre dalalette olacaklar. 10 ayet-i kerime Allah'ın yolunda olmayanların mürşitlere tabi olmadıkları için ruhları vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Bu insanların da uzak bir dalalet içinde olduğu kesinlik kazanıyor. Devam ediyor ayetler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem küfür üzeridirler hem de zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başkalarına zulmettikleri için. Nasıl bir zulüm? Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için. Bunu net olarak bizler yaşadık. Zamanımızdaki, bizim ülkemizdeki din adamları da insanlar gidip soruyor. Birisi var diyorlar. Diyor ki diyorlar, insanların ruhları ölmeden evvel vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkarmış. Allah'ın zatına ulaşırmış hayattayken bu kişi ve de Allah'ın zatında da ikna olmuş, yok olurmuş. Böylece de kişi üstelik hidayete erermiş, Allah'ın evliyası olurmuş. Böyle bir şey var mı diyorlar bu din adamlarına. Bizim ülkemizdeki din adamlarının %90'ından fazlası onlara cevap veriyor. Diyor ki hayır. İnsan ruhu o insan yaşarken vücudundan asla ayrılamaz. Hafazan Allah, bir ayrılsa insan ölür. İşte böyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 110 kat yerine 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Bu insanlar bu kadar bin, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 bin kadrosu var. Bir de profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, buna ekleyin üniversitelerimizde bilmem 100 binin ne kadar üzerinde insan, bunların çok büyük bir kısmı insanlara Allah'ın emrettiklerini değil, şeytanın emrettiklerini söylüyorlar. Onun için zalimdirler. Onun için küfür üzeredirler. Bu ne demek küfür üzere? Kalbindeki mühür açılmamış. Açılmadığı için de kalbinin içine iman yazılmamış olanlar. İki tane alternatifiniz var. Ya küfür üzeresiniz ya da iman üzeresiniz. Ne zaman iman üzere olabilirsiniz? Mürşidinize ulaşıp da önünde de çekip tövbe ettiğiniz zaman kalbiniz açılır Allah-u Teala tarafından. Ne zaman? Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala kalbinizin kapısını açar, içine imanı yazar. Ne olursunuz? İman üzere olursunuz. Bu yazılmadan, kalbiniz içine iman yazılmadan ne yazık ki küfür üzere olan bir insan oluyorsunuz. Ve hal böyleyse, ki böyle olduğu kesin, Allah-u Teala diyor ki onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Kime, niçin zalimdirler? Başkalarını da, kendileri Allah'ın yolunun dışındadırlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için küfür üzeredirler ve zalimdirler diyor. Zulüm, başkalarına yapılan zulüm sebebiyle küfür üzere olan bir insanları zalimler hüviyetine de götürüyor. Arkadan kesinleştiriyor Allah-u Teala hükmünü. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Ne zaman günahlar sevaba çevriliyor? Mürşidinize ulaşıp, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz gün günahlar sevaba çevriliyor. Asla böyle bir şey yok. Allah'ın yoluna girmeyen bu insanlar için. Zalim olan ve küfür üzere olan bu insanlar için asla böyle bir şey yok. Geçmez. Allah-u Teala sonunu söylüyor. Allah onları asla Allah'a ulaştıran tarika, yani tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Halbuki onlar müşriklere ulaşsalardı, önünde dişilip tövbe etselerdi, el öpselerdi, arkasında ve la ilahe illallah Muhammed'in Resulullah seselerdi, ne olurdu? Ruhları vücudundan ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Nebe suresinin 30. ayet-i kerimesine göre. Zalikel

0: Ben hakkı fenden şahit taze ilâ rabbihi merhaba. İşte o gün hakkınıdır. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Böyle olacaktı kişiler. Ama böyle değiller. Çünkü Allah'ın yolundan kendileri sapmışlar. Başkalarını da saptırıyorlar. Ve sonuç Allah onları tabii ki cehenneme ulaştırır diyor. Ebediyen orada kalacaklardır. Böyle insanlarda duruma hakim olan ne? Resul mü? Allah mı? Yoksa şeytan mı? Duruma hakim olan şeytan. Allah'ın emrini yerine getirmemişler, mürşide tabi olmamışlar, velayetteler. Velayette olan bu insanların velayette olmalarının muhtevası içinde yaşadıkları devirde Resul varsa ve ona tabi olmamışlarsa, o zaman bu insanlar için Allah-u Teala özel bir isim kullanıyor. Sadece küfür üzere demiyor, fasık diyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Diyor ki, biz bütün nebileri, bütün peygamberleri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki, ben ey nebiler, size kitap verdik ve ne verdik? Misak, kitap verdik ve hikmet verdik. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala, sizlere bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Hepsi diyorlar ki söz veriyoruz. Allah-u Teala da buyuruyor ki ben de şahitlerdenim. Siz de birbirimize şahit olun. 82. ayet-i kerimede diyor ki Resul diyor belli olduktan sonra ona tabi olmayanlar fasıklardır diyor. Ondan yüz çevirenler fasıklardır diyor. Tabi olmayanlar ve yüz çevirenler. İşte kim Allah'ın yolundan yüz çevirirse, Allah'ın yoluna girdikten sonra yüz çevirirse o kişi fasıktır. Ama dikkat edin, kim Allah'ın yoluna girmişse, gerçekten Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidine ulaşmışsa, mutlaka o kişi hidayete erer. Hangi şartların içinde olursa olsun, yaşarsa mutlaka hidayete erer. Hidayete erdikten sonra tehlike vardır. O kişi ondan sonra yoldan ayrılırsa, o zaman fasıklar cümlesine girer. Veya Resul belli olduğu halde hiç ona tabi olmazsa, yine fasıklar cümlesindendir. İşte Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Ferit kardeşimizin sorduğu o sualler listesinde. Muhteva hep aynı. Kimdir fasık? Allah'ın yoluna Resul belli olduktan sonra girmeyen kişi. Veya yola girip hidayet erdikten sonra Allah'ın yolundan çıkan kişi. Mürşide tabi olduktan sonra tabiyetten çıkan kişi. Veya Resul belli olduktan sonra tabi olmayan veya ondan yüz çeviren kişi. Bir insanın Allah'ın yolundan çıkmasının arkasında olan şeyleri arıyorsanız bunlar dünya nimetleridir her şeyden önce. Mevsim afetlerine dayalı olan bütün negatif faktörler insanların yoldan çıkması için birer vasıtadır. Bunların arasında bugünkü konumuz dünyadaki insanlara şeytanın güzel gösterdiği şeyler, bunların Resul'e karşı olan sevgiden daha önemli olması, Allah'a karşı olan sevgiden daha önemli olması. Siz dünya malını Allah için mi istiyorsunuz? Allah için ben bunu kazanayım da başkalarının istifadesine sunayım diye mi istiyorsunuz? Yoksa sizin olsun diye mi istiyorsunuz? Eğer sizin olsun diye istiyorsanız, o zaman şeytan sizi aldattı demektir. Dünya malı sizi Resul sevgisinden men ettiği gibi Allah sevgisinden de men eder. Ve hareketlerinizi yaparken namazlarınızı ihmale başlarsınız. Zikrinizi ihmale başlarsınız. Onların arkasında sizi eğiten, negatif eğiten başka bir şey vardır. İşte o iblistir. aydan evvelden itibaren kendinizi kontrol edin. Acaba bu geçen süre içerisinde ben Allah'ın emirlerine daha çok itaat eden biri miyim? Bu aynı zamanda Allah'ın yasaklarına karşı koymakta daha öne geçtiğinizi de gösterir. Yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine dünya malına bir talebin içinde miyim? Başka bir ifadeyle Allah'ı mı tercih ediyorum? Yoksa dünya malını tercih ediyorum? Çocuklarım mı önde? Allah mı önde? Eşim mi önde? Allah mı önde? İşte bu meseleye dikkatle bakın. Birçok insan için bu söylediklerimi tersine çevirmek rahatlıkla mümkündür. Ben eşimi ve çocuklarımı önde tutmuyorum. Niçin önde tutmuyorsun? Allah'ı önde tutmak için mi? Yoksa kendini önde tutmak için mi? İkisi de zulümdür. Kendinize zulümdür. Çocuklarınızı ve eşinizi sevmezsiniz. Kendinizi seversiniz. Dünya malını seversiniz. Bu Allah-u Teala'nın söylediklerine tamamen ters düşen, emirlere tamamen ters düşen bir olaydır. Siz onlara tahakküm ediyorsunuz demektir bunun anlamı. Nefsinizi çocuklarınızdan ve eşinizden önde tutuyorsunuz demektir. Allah'ın söylediği Allah'ın önünde tutulması hiçbir zaman çocuklarınıza zulmü, eşinize zulmü gerektirmez. Öncelik açısından söylüyor Allah-u Teala. Namaz kılmak vakti girdiğinde her şeyi bırakıp onu mu yapıyorsunuz? Yoksa o hariç her şeyi mi yapıyorsunuz? En sonunda namaz mı geliyor? Bu içinde bulunduğunuz sistem içerisinde nerede olursanız olun, zamanın her devresinde ve her yerde namaz kılabilirsiniz. Öyleyse ihmal edilmesi mümkün olmayan bir müessesedir. Arabada namaz kılabilirsiniz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken de namaz kılabilirsiniz diyor. Öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat etmenizi istiyorum tercihiniz açısından. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesi وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. İki nevi çalışmanız söz konusu. Dünya nimetlerini elde etmek için çalışmanız. Veya Allah için çalışmanız. Dikkat edin. Bu çalışmada iki ayrı faktörün Allah'ın söylediklerini size yanlış göstermemesi gerek. Dünya nimetlerini niçin istiyorsunuz? İki ayet-i kerime konuyu açık tutuyor. Onlar bizden Ya Rabbi bana dünya malı ver diye talepte bulunurlar. Biz onlara ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasipleri yoktur. Ne demek istiyor Allah Teala? Bu kişiler haram veya helal. Kendisine Allah'ın dünya malını vermesini istiyor. Bu dünya malından mutluluk duyacaklarını zannediyorlar. Eğer o malları haram ele geçirmişler hiçbir zaman bundan mutluluk duyamazlar. Başka biri de diyor Allah Teala bana der ki diyor. Ya Rabbi bana dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Dünyadaki hasene de büyük kesim itibariyle dünya malıdır. Onlar da dünya malını Allah Teala'nın istiyorlar. Niçin istiyorlar? İşte orada durum. Kendi hasis menfaatiniz için, nefsinizi tatmin etmek için Allah-u Teala'dan dünya malını istiyorsanız, Rabbena hep bana diyorsanız, bu sizi yerin dibine sokar. Cehenneme girersiniz. Ama dünya malını Allah yolunda kullanmak için istiyorsanız, bütün kapılar size açıktır. Cennet kapısı açıktır. Dünya mutluluğu kapısı açıktır. Ama Allah sizi imtihan eder. O dünya malına sahip olduktan sonra imtihan eder Allah Teala sizi. Sahiden bunu dünya yolu, Allah'ın yolunda mı kullanıyorsunuz? Yoksa hasis sevkinizin, şu nefsinizin kötü afetlerinin tatmin edilmesi yolunda mı kullanıyorsunuz? İşte burada durum. burada farklılık baş gösterir. Dünya malını kazanmanıza engel yok. Allah Teala kazanmanıza engel koymadığı gibi ne kadar çok isterseniz o kadar çok vermeye hazırdır. Ama siz ondan ne kadar çok alırsanız başkalarına o kadar çok vermeye hazır olun. İmtihanı çekilirsiniz. Böyle yapmazsanız imtihanı kaybedersiniz. Allah Teala size istiyorsanız dünya malını verir. Ama verdiğiniz dünya malını Allah yolunda kullanmıyorsanız o zaman birinci kategoriye giriyorsunuz. Orada onlara ahirete bir nasip yoktur diyor Allah Teala. İkinci grup diyor ki ya Rabbi bana ver dünya malını ve beni imtihan et. Bakalım senin emrettiklerini yapıyor muyuz? Bana emir ver ki ben bu parayı falancaya vereyim. Bana emir ver ki falan konuda hayra kullanayım. Ne emir verirsen onu yaptığımı göreceksin. Eğer böyleyseniz, gerçekten bunu yapıyorsanız dünya malı sizi asla Allah'ın yolundan uzaklaştıramaz. Allah'ın yolunda daha sağlam, daha güçlü kılar. Zekatını daha çok veren, Allah yolunda başka insanlara onları Allah yoluna bağlamak üzere devamlı veren birisi. İşte bu Allah Teala'nın istediği bir şeydir. Allah fakirlerin çok olmasını istemez. Ama zenginlerin de kendi aziz menfaatleri açısından nefslerinin afetleri yolunda zengin olmasını istemez. Böyle bir zenginlik söylediğim gibi kişiyi mutlaka cehenneme götürüyor. Misalleri verdik. Öyleyse konunun inceliklerini bilmenizi istiyorum. Allah Teala'nın bu söylediği ayet-i kerimelerdeki dünya malı onu kazanmaktan tamamen elinize etenizi çekin. Sadece bir lokma ile bir hırka sizin olsun, bununla yetinin manasına gelmiyor. Allah Teala orada söylediği şeyleri şarta dayalı koymuş. Sizi fıska düşürmesi tehlikesi olduğunu işaret ediyor. Yani dünya malını kazanacaksınız. Kimin için? Kendiniz için. Bu kendiniz için kazandığınız şeyi kendiniz için sözüme çok dikkat edin. Nefsinizin talepleri istikametinde kullanacaksınız. Allah size o parayı onun gerekli kesimini başkalarına yardım edesiniz diye verdiği halde onu yapmayacaksınız. Bütün kazandıklarınızı Allah'ın ne birini ne zekatını yerine getirerek bütün kazandıklarınızı kendi hasis menfaatleriniz için, nefsinizin o kötü iptilaları için harcayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allah Teala bana böyle emir vermiş, ben gereğini yaptım. Dünya malını kazan ve harca dedi bana. Allah Teala dünya malını kazanmanıza müsaade etti. O dünya malını Allah yolunda olanlara hasretmeniz için. Onları Allah'ın yolunda Allah'a itaat eden, Allah'a sevgili olan kullar yapmanız için. İşte Allah'ın söylediklerinden sakın ters manalar çıkarmayın. Allah Teala şu dünya malına karşı çıkıyorsa dünyada bahsettiği altına ve başka şeylere karşı çıkıyorsa burada nefsinizin afetlerinin bunları elde etmenizde yardımcı olması söz konusu. Ve onları elde ettiğiniz zaman onları nefsinizin istikametinde kullandığınız söz konusu. O zaman Allah'ın emirlerine ters davranan birisiniz. Hem gireceğiniz yer cehennemdir hem de onların asla sizi mutlu etmesi mümkün değildir kazandığınız şeylerin. Ferid'in sorduğu sualler dikkat edin. Dünya malının bir insana nasıl engel teşkil ettiği, dünyaya dönük sevginin onun Allah ile olan ilişkilerinde nasıl engel teşkil ettiği konusu. Bu dünyaya dönük sevgi aslında bir sevgi değildir. Bir arzudur. Dikkat edin, sevgi ruhun bir hasletidir. Onlara karşı sevgi duyamazsınız. Nefsinizin istediği ne varsa o bir sevgi değildir. Orada sadece arzu vardır. Dünya malına karşı duyduğunuz arzu, nefsinizin afetlerinin belki de en şiddetlisi arzudur. Sizi Allah'ın yolundan ayıran, Allah'ın yoluna yaklaşmaktan men eden en büyük afetlerinizden bir tanesidir arzu. Ona dikkatle bakın. Ne zaman Allah-u Teala'ya teslim olursanız, teslimiyetinizden sonra arzunuzun kalmadığını göreceksiniz. Allah size o zaman daha fazlasını verecek. İstediğiniz şeylerin. Eskiden istediğiniz şeylerin daha fazlasını verecek. Çünkü onların gelmesi artık sizi sevindiremez. Ne zaman dünya malının sizi sevindiremediği bir noktaya ulaşırsanız, o zaman bilin ki Allah Teala onları size daha çok verecektir. Çünkü Allah Teala biliyor ki onları artık kendinizin nefsani istikametinde kullanamazsınız. Olayları yerli yerine oturttuğunuz zaman farklı şeyler göreceksiniz. Görüntüyle Allah'ın söylediklerinin iç dünyanızla beraber yerli yerine oturması lazım. Görüntülerin iç dünyanızla beraber değerlendirilmesi lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyen Allah. Bu çalışmanın dünya kanadını ele alıyoruz. Dünyadaki altınlara, mal mülke, atlara, develere, çocuklara, eşlere sizi yoldan çıkarıcı şeyler olarak Allah'ın bakması, bu ikisini nasıl telif edeceksiniz? Onları elde etmek için çalışmak mecburiyetindesiniz. Dünya için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Sanki tevhidin söylediği ayetler dünya için çalışmayın gibi bir mana içeriyor birçoklarına. Bu yüzden bir lokma bir hırka zihniyetini çıkarmışlar. İslam'da bir lokma bir hırka diye bir şey yoktur. Dünya için çalışacaksınız. Hem kendi geçiminizi temin etmekle mükellefsiniz, hem de kazandığınız fazladan başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah Teala birinci alternatifte diyor ki, beş parmağın beşi bir olmaz. İnsanların, biz insanları para kazanmaları açısından birbirinden farklı kıldık. Bazı insanlar çok kazanacaktır, bazı insanlar az kazanacaktır. Hikmetini söylüyor. Çok kazananlar ellerindeki fazlayı yatırımlarda kullansınlar da başkalarına iş sahası açsınlar diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Ellerindeki fazlayı kullansınlar da çalışmayanlara iş temin etsinler, onları iş sahibi kılsınlar diye diyor. Devam ediyor Allah Teala. Başka alternatif de var. Bu adam çalışıyor. O kadar çok kazanıyor ki hepsini yatırımda kullandı hale gene de kendisine kalanlar o kadar çok ki Allah Teala diyor ki o zaman da diyor başkalarına dağıtsın diye diyor. Eşitlik sağlansın diye diyor. Bunların anlamını dünya için çalışmamak olarak değerlendirebilir misiniz? Dünya için kazanıp da kazandığınız şeyleri nefsiniz istikametinde kullanırsanız dünya hayatı size bir zehirdir. Ahirette nasibiniz yoktur. Gideceğiniz yer cehennemdir. Dünya hayatı sizi Allah'tan uzaklaştırırsa, Resul'den uzaklaştırırsa, mürşitten uzaklaştırırsa, Allah'ın emirlerini hiçe sayarak tamamen kendinizi dünya işlerine daldırırsanız, o zaman Allah'ın bu konudaki talebini gerçekleştirirken büyük bir yanlışlığa düşmüş olursunuz. Sakın hatalara düşmeyin. Allah çalışmamanızı emretmiyor. Çalışacaksınız. Allah çalışıp çok para kazanmanızı engellemiyor. Çok para kazanacaksınız. Kazandığınız zaman kazanmayana göre kazananın durumu nedir? Daha çok zekat vermek, daha çok bir vermek ve ne diyoruz? Sahabe ne yapardı? Zekat ve birri verdikten sonra daha da ötesini verirler. Yani en az iki kat zekat, onun da daha ötesi. Anlamı ne? O zaman çalışmayanla çalışanın farkını anladınız mı? Çalışan kişi başkalarına da Allah yolunda hizmet eden, onları Allah yolunda teçhiz eden insandır. Çalışan ve dünya malını kazanan insan. Şimdi burada dikkat edin. Asıl önemli olan konuya geliyoruz. Dünya malını kazanırken siz acaba bu dünya malına dalıp da Allah'ı unutuyor musunuz? İbadetlerinizi unutuyor musunuz? Özellikle zikrinizden bahsediyorum. En büyük ibadetiniz zikirdir. Ne sizi zikirden men ediyor? Dikkat edin. Diyorum ki her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Çalışırken de Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. Dünyanın en güzel ibadetini yapmış olursunuz. İşte bana sordukları zaman, madem ki Allah Teala Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur. Siz bize daimi zikir emrediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyormuş diye. Allah Teala çalışmayı emrediyor. Bu ne deriz? Bu ne lanet üstü diyorlar. Bu bir perhiz değildir. Lanet üstü değildir. Allah yolunda çalışırken eğer o çalışmayı zikirle yaparsanız bütün çalışmanız ibadettir. Çünkü zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat inne salatı tenhevlâni fahşâi vel münkeri ve alâ zikrullâhi ekber diyor Allah Teala. Habibim diyor, o sana bahsettiğim Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bunların arasında en büyüğü diyor, zikrullah'tır diyor. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek ve zikrullah yapmak. Bu üç arasındaki en büyük zikrullah'tır diyor. Öyleyse zikir yapıyorum ben, onun için namaz kılmam diyemezsiniz. Beş vakit değil, üstelik yedi vakit namaz kılacaksınız. Kılmak durumundasınız. Namazın bir gün zevk olduğunu yaşayacaksınız. Ve o zaman namaz kılmayı bir zevk olarak yapacaksınız. Allah'ın büyük bir zevkini yerine getiren bir insan olacaksınız. O zaman o hedefe ulaştığınız zaman dünya malı namaz kılmanıza hiçbir zaman mani olamaz. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. İçinizdeki ses kalbinizin her çift atışında Allah demek konusunda sonsuz bir nizamla devamlı çalışacak. Ve işte o zaman sonsuz zikrin, daimi zikrin sahibi olacaksınız. Dünya çalışmaların hiçbirisi sizi zikirden men edemez. İbadetten, namaz kılmaktan men edemez. Allah'ın güzelliklerinden men edemez. Allah'ın bütün ibadetleri birer güzelliktir. Onları sizi mutlu etmek için koymuş. Birçok insan Allah bizi imtihan etmek için yaratmış. Namazı vermiş ki acaba kulum bundan yıllarda ya Rabbi ben bu namazı hiç sevmiyorum, beni bağışla deyip bu işten kaçmaya mı çalışır? Bir gün namazın doyulmaz zevk olduğunu yaşayacaksınız. İşte Allah Teala namazı onun için koymuş. O büyük zevki yaşamak için, Allah'tan talepte bulunman için. Ya Rabbi hemen bir sığınacak bir yer bulayım da şu namazımı kılayım diye. Öyleyse sizin için davranış biçiminizin ne olması lazım diye baktığımızda tercihlerinizi ona göre sıralayın. Bütün güzellikler Allah'ın emirlerinin arkasında saklı. Ne yazık ki bunu iradenizle kendinizi zorlayarak yapmak yerine onun bir zevk olduğunu yaşayarak henüz yapamayan pek çok insan var. Öyleyse Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şeylere dikkatle bakın. Bütün güzellikler sizin için. Ve birbirine ters gibi görünen ayet-i kerimelerinin hiçbiri birbirine ters değildir. Tam bir uyum halindedir. Öyleyse Allah Teala dünya malına değer vermemenizi söylerken niçin söylüyor bunu? Dünya malına değer vermeyin diyor. Çünkü nefsiniz o dünya mallarına tabi olur ve siz Allah'ın yolundan uzaklaşabilirsiniz. Nefsinizi dünya mallarının sahibi kılmak hedefinizse o zaman yandınız. O zaman bütün yanlışlıkları yapacaksınız demektir. Dünya malını Allah için kazanmak ve Allah'ın yolunda sarf etmek istiyorsanız o zaman hiç korkmayın, atılın. Allah Teala bunu men etmiyor. Bunu yapmanızı istiyor. Allah yolunda kazanmanızı ve Allah yolunda harcamanızı. Niçin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o devre en çok sevdiği insandı? Hatırlıyorsunuz olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben savaş yapacağım, bana para lazım. Verin bakalım, getirin paraları diyor. Herkes getiriyor. Hazreti Ömer getiriyor, Hazreti Osman getiriyor, Hazreti Ali getiriyor. Herkes bir miktar para veriyor ona. Hazreti Ebu Bekir'e geliyor sıra. Çıkarıyor cebinden evinin anahtarını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bugünden itibaren diyor, bana ait hiçbir şey kalmadı diyor. Hepsi senin. Biliyor musunuz ki bir gün Hazreti Ebu Bekir de namaza gidememiş. Hep Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor ne oldu diye. Bu olayın arkasındaki gün. Sadece bir tek yorganları kalmış. Bir tek battaniyeleri. Ya eşi sarılıyor ya o sarılıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir daha kendisine o istikamete elbise temin edemediği için giremediği rivayet olunuyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ona hırkasını verdiği rivayet olunur. Öyleyse neler görüyoruz? Şu dünya malı var ya, onu kazanmanıza engel değil. Allah-u Teala. Hazreti Osman için de bu konuda güzel bir şeyler söylemiyor. Yani gelen bir kervanın açlık, kıtlık devresine gelen bir rızık kervanı, giyecek kervanı ve tüccarlar hemen etrafını kuşatıyorlar. Bazen Hazreti Osman üzerinde bu söylenir. Bazen Hazreti Ebu Bekir üzerinde söylenir. Kimse, isim önemli değil. Ama her gelen daha fazlasını teklif ediyor. Vermiyor o kişi. Diyor ki vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren 10 katı diyorlar. Vermem diyor. 20 katı diyorlar. Vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren yok diyorlar. Sen diyorlar şey yapıyorsun. Ne diyorlar adına? Kara borsa yapıyorsun diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şikayete giriyorlar. Şikayeti, onların şikayeti üzerine o da çağırıyor huzuruna. Ya Hazreti Osman'dı ya Hazreti Ebu Bekir'di. Onu diyor ki sen diyor o 20 katını verdikleri halde vermiyor musun diyor. Neden böyle yaptın? Daha çok veren var diyor ve diyor zaten verdim diyor daha çok vereni. Kim diyor? Allah diyor. Ne kadar veriyor diyor? Herkesin huzurunda 700 kat diyor. Herkese dağıtmış. Herkes kimi temsil ediyor? Allah'ı temsil ediyor. İşte Allah'ın söylediği şey bu. Hanginiz benim için bir borç verir ki bu karz-ı hasen olsun diyor. Borçlarım ahsen olanı, en üstün olanı olsun. Nasıl bir borç bu? Veriyorsunuz, defterden siliyorsunuz borcu. Allah Teala bir sebep halk eder defterden silmeniz için. Ve silersiniz. İşte sildiğiniz zaman ne oluyor? Onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. Geriye istemediğiniz an onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. İşte bütün güzellikler bunların arkasında. İnsanları tanıdıkça Allah'ın dostlarıyla, Allah'ın dostu olmayanları davranış biçimleri itibariyle hemen ayırırsınız. Allah'ın dostları Allah'ın emirlerine itaat edenlerdir. Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Ötekiler de kendi nefslerinin talepleri istikametinde Allah'ın bütün verdiklerini kullananlardır. Paranın kazanılmasına Allah'ın bir söylediği yok, engel yok, hatta teşvik ediyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diye. Çalışmanızı da diyor, dünya çalışmasını da yapmak mecburiyetindesiniz ama zikirle yaparsanız onu da ibadet haline getirirsiniz diyor. Hadise dikkatle bakın. Alimlerin uykuları adamın ibadetlerinden daha hayırlıdır. Hayır ne demek? Derecat kazanmak demek. Daha çok derecat kazanırlar diyor. Neden? Çünkü uyurken de zikrediyorlar. Ama ötekiler namaz kılıyorlar. Namaz kılırken dünyadaki her şeyi düşünüyorlar. Kafalarından geçiyor. Buradan çıkarsam namazım bitsin falan şeyleri yapacağım. Onun hesabını ondan soracağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kafasında hep dünyaya ait olan şeyler var. Ve nefsinin istikametinde şeyler var daha kötüsü. Dünyaya ait olan şeyler ona da dikkat edin. Eğer sizin niyetiniz halisse onlar da Allah'ın katında değerlidir. Yani ben buradan çıkacağım. Falanca yere gideceğim. Hani bir ihracat konusu vardı onu halledeceğim. Bir para kazanırsam ondan herkesin faydalanmasını temin edeceğim. Bu tarzda da bir düşüncenin sahibi olabilirsiniz. Unutmayın, namaz kılarken sadece fizik vücudunuzun filmi çekilmiyor. Düşüncelerinizin de filmi çekiliyor. Neden münafıklar namaz kıldıkları zaman derecat kazanıyorlardı ama kaybettikleri kazandıklarından her zaman fazla olduğu için her namazı derecat kaybediyorlardı. Görüntünün bir mükafatı vardır. Namaz kılan kılma görüntüsünün ekranda yansıdığı anda ki kiramen katibin melekleri devamlı filmini çekiyor. Namaz kılarken sizi çekiyorlar. Ama düşüncelerinizi de filme çekiyorlar. Acaba o düşüncelerde nefsiniz ne kadar duruma hakim? İşte o zaman eğer nefsiniz duruma hakimse Allah yolunda değil şeytanın yolunda, nefsinizin yolunda bir gayretin içindesiniz demektir. İşte güzellikleri yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'dan hep isteyin. Size en güzelini verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerindeki inceliklere bakın. Yani Tevhid'in söylediklerini böyle kelime kelime yaptığınız zaman, tercüme ettiğiniz zaman sanki sakın eşinizi sevmeyin, sakın çocuklarını sevmeyin, sakın dünya malını sevmeyin. Onları severseniz Allah-u Teala'nın yolundan soğursunuz gibi bir mana çıkıyor. Hayır, öyle değil. Allah-u Teala Allah'ın sevgisini önde tutmak kaydıyla onları sevmenize engel değil. Hatta bunu teşvik eder. Eşinizi çok sevmenizi ister. Çocuklarınızı çok sevmenizi ister. Bir küçücük kaydı var. Allah'ın sevgisi ve Resul'ün sevgisi önde olmak üzere. İşte oradaki sevgiyle arzuyu birbirinden ayırmanız lazım. Dünya malına karşı arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Sizi haramın ötesinde, helalin ötesinde harama götürebilir. Her zaman bu tehlikeyle karşı karşıyasınız. Öyle bir yer eder ki dünya sevgisi, dünyaya ait malların sevgisi, helal derken harama kaçarsınız. Sakın nefsinizin arzuları istikametinde davranmayın. Sevgi arzu değildir. Sevgi ruhunuzun bir hasletidir. Neden Allah-u Teala silahların en iyisine sahip olmanızı istiyor düşmanınızı harp edebilmek için? Silahın en iyisi demek en çok para demek. En çok parayı kazanmanız yasak mı edilmiş? Hayır, yasak edilmemiş. Allah'ın helal yolunda Allah için harcamak üzere para kazanabilirsiniz. Bir engel koyuyormuş Allah-u Teala. İşte her şeyi yanlış anlayan insanlar Allah-u Teala'nın bir tek ayeti kerimesine bakıp hüküm veriyorlar, ötekini atlıyorlar. Aynı Allah-u Teala diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur diyor. Çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu sefer de onu yanlış anlıyorlar. Yalnız dünya için çalışacak. İkisi de yanlış. Ne yalnız dünya için çalışmak doğru ne de çalışmamak doğru. Doğru olan Allah için çalışmak. Allah'ı ön planda tutarak çalışmak. Allah'ın emirlerini şeytanın emirlerinden daima üstün tutarak çalışmak. Para kazanmak. Allah için harcamak üzere, Allah yolunda harcamak üzere para kazanmak. Dikkat edin, Allah'ın dostları ne yapıyor? Onlara para gönderiyor Allah-u Teala. Ne yapıyorlar ona? Harcıyorlar. Niçin harcıyorlar? İnsanlara iş temin etmek üzere harcıyorlar. Allah-u Teala'nın emrine çalışın diyor, kazanın. Kazancınız başkalarına iş temin etmek için kullanmak üzere size veriliyor. Öyleyse nerede başka insanları hizmete değer görüyorsanız, nerede onlara Allah'ın size verdiklerini kullandırmak yetkisini veriyorsanız, nerede Allah yolunda kazandığınız parayı Allah için sarf ediyorsanız, İşte orada Allah sizi över. Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Yunus insanları seviyor. Hiç düşmanı yok. Niçin seviyor? Allah'ı çok sevdiği için seviyor. Öyleyse Allah-u Teala Eşimizi sevmeyin mi diyor? Çocuklarınızı sevmeyin mi diyor? Tam aksini söylüyor. Onları sevin ama sakın, ama sakın, ama sakın Allah'ın yolunda olmak yerine şeytanın yolunda olmayın diyor. İkisi birbirinden çok ayrı faktörler. Bu noktaya kadar farklılıkları inşallah anladınız. Allah Teala'nın söyledikleriyle şeytanın sizlere verdiği şeyler arasındaki farklılıkları Allah'ın birbirine zıt gibi görünen ayetleriyle vermeye çalıştık. Hiç zıt değiller. Gördünüz ki aralarında hiçbir zıddiyet söz konusu değil. Şimdi düşünün ve bu konuda başka sorunuz varsa onu bana iletin. Evet, şimdi biraz kapat. Ruhani. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın indinde sadece iki tane kaynak var insan için. Bir nefsi, bir de ruhu. Gene insan için iki tane kaynak var. Bir şeytan, bir Allah. Şeytanla nefs arasındaki ilişki, Allah'la ruh arasındaki ilişki. İkisi birbirinden tamamen ayrı olan şeyler. Ruhun bütün talepleri Rabbani'dir. Nefsin bütün talepleri zırmani'dir. İşte şimdi güzel bir misal. Bakınız ne getirdiler? Tatlı var burada. Bu tatlı Allah-u Teala tarafından bize verilmiş olan bir nimet. Bir de tuzlu bir şey var burada. O da Allah-u Teala'nın bir nimeti. Bu nimeti Allah-u Teala yememiz için verdi bize. Çünkü hayatımızın devam edebilmesi için bunları yemek mecburiyetindeyiz. Başka bir alternatif yok. Bunları yemek mecburiyetindeyiz. Yemediğimizi düşünün, o zaman açlıktan ölürsünüz. Ve Allah-u Teala ne hastalığınızı, bize ölmek üzere ölüm orucu tutmanızı istemez. Böyle bir talebi yoktur. O yaşarken bunları size hediye ediyor ki, damak zevki vermiş ki, bunları yerken yediklerinizin zevkine varın da Allah-u Teala'ya hamd edin ve şükredin diye. Öyleyse hamd ve şükre dikkat edin. İkisinde de aldıklarınızın başkalarına devredilmesi söz konusudur. Allah-u Teala para vermişse paradan bir miktarını mutlaka başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah-u Teala mal vermişse malın bir kısmını başkalarına vermekle mükellefsiniz. En az 40'ta birlik bir değer. Peki Allah-u Teala manevi değerler vermişse size, onları da başkalarına devretmek mecburiyetindesiniz. Tabi bu arada çaylarınızı ve Allah-u Teala'nın bu insanlarını eğer zamanında içmezseniz soğuk çaylar içmek mecburiyetinde kalırsınız. O zaman nimetin de şükrünü eda edemezsiniz. Allah'ın bütün fizik nimetlerine şükredilir. Nasıl şükredilir? Ya Rabbi sana şükürler olsun, bana bunları verdin diyerek mi? Bu yetmez. Elzemdir ama yetmez. Ne yapmak lazım? Mutlaka şükrünüzü eda etmek mecburiyetindesiniz. Size Allah'ın insanlarından bir kısmını başkalarına infak ederek. İşte Allah-u Teala'nın verdiği fizik nimetler söz konusuysa, para söz konusuysa, mal söz konusuysa, paradan ve maldan da miktarını başkalarına vermekle mükellefsiniz. Ama eğer manevi değerler söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindesiniz. Neden bir müfidin başına gelen feyz oradan hepinizin kalbine dağılıyor? Onun Allah'a hamdini eda etmesidir bu. Kendine gelenlerin dışında size geliyor. Sadece sizler için. Sadece sizler için geliyor. Adı feyz. Allah'tan gelen nurun hepinizin kalbine değişik kılınlıklarda ulaşması söz konusu. Mürşit bu sebepten kimin hangi derecede olduğunu en iyi bilendir. O nuru her zaman gördüğü için. Bu Allah'ın bir ihsanıdır. Bize olan bir ihsanı değil. Size olan bir ihsanı ama bizim varsamızla veriyor. Bizden gelerek size ulaşabilir. Biz olmazsak ulaşamaz. Öyleyse biz Allah Teala'ya o size ulaştırdığımız şey sebebiyle, feyiz sebebiyle ne yapmış oluyoruz? Hamdimizi eda ediyoruz. Hem Allah Teala'ya hamd ediyoruz, ya Rabbi sana hamdlar olsun diye, hem de bu hamdin asıl manasını gerçekleştiriyoruz. O nuru size göndermeye vesile olarak yetmez. Allah Teala kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini öğretiyor bize. Biliyorsunuz dünya üzerinde size anlattığımız şeyleri kimse bilmiyor. Sadece bu akşam anlattıklarımızı da. Hep ayetler tek başlarına ele alınıyor ve oradaki manadan hareket edilerek ötekine zıt bir hüküm çıkarılıyor. Kur'an-ı Kerim her cümert edilmiş. Parça parça edilmiş. Aynı Kur'an-ı Kerim içinden yüzlerce ters mana çıkarılmış birbirine. Halbuki anlattığım standartlarda bir terslik kaldı mı? Her şey yerli yerine oturuyor. İşte Allah-u Teala'dan aldığımız bu manevi bilgiyi adına irfan diyor Allah-u Teala. Biz size ulaştırdığımız zaman ne yapıyoruz? Yalnız Allah-u Teala'ya hamdolsun Allah-u Teala, yüce Rabbimiz bana bunları veriyorsun demekle kalmıyoruz. Onun bize verdiklerini sizin seviyenize göre sizlere aktarıyoruz. Hamdimizi o zaman eda etmiş olabiliyoruz. Gerek feyiz, gerek Allah-u Teala'nın bize verdiği cezbenin sizlere aktarılması. İşte burada birçok insan var cezbeli. Çoğunuz cezbelisiniz. Neden cezbelisiniz? Bizden aldınız o cezbeyi. Biz o cezbenin size ulaşması için bir vasıtayız. Öyleyse o cezbeyi size ulaştırabildiysek bu da hamdimizin bir işaretidir. Cezbe Allah'ın katından gelen özel bir işarettir. Vasıtalı olarak ulaşır. Hamdin bir işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın bize verdiği manevi bilgiyi, manevi ilmi yani irfanı sizlere anlatmak, sizlere öğretmek hamdimizin edası için elzemdir. Siz olmasaydınız ben tek başıma Allah-u Teala'dan bunların hepsini öğrenseydim ve bütün bu ilim bende kalsaydı ne olurdu? Ben hamdimi eda edemezdim. Sadece Allah-u Teala'ya hamd olsun ya Rabbi bana bu bilgileri vermişsin diyebilirdim. Ama bunları sizlere aktarmadıkça hamdimi eda edemem. Hamd Allah'ın manevi değerlerinin karşılığında o değerleri başkalarına ulaştırmasıyla gerçekleşen bir faktördür. Şükürse maddi değerleri. Öyleyse bir başka açıdan değerlendirin. Şu dünyaya yetişen şeyler şükrü gerektirir. Bunun ötesine geçtiniz mi? Kainat giriyor devreye. Fizik alemimizin dışındaki 6 tane başka alem giriyor devreye. Ne zaman başka alemler varsa o zaman Allah-u Teala'ya hamd edersiniz. Bu fiziğin ötesini temsil eder. Başka alemler. Onun için hamd bu alemin Rabbinedir diyemezsiniz. Hamd alemlerin Rabbine demek mecburiyetindesiniz. Hamd alemlerin Rabbinedir. Çünkü bütün fizik ötesi değerler bu aleme ait olmayan değerlerdir. Fizik aleme ait olmayan değerlerdir. Bu değerleri Allah-u Teala size verecek. Siz de bunlara sahip olacaksınız. Sonra başkalarına onları intikal ettireceksiniz. O zaman hamdinizi eda etmiş olursunuz. Hem Allah-u Teala'ya sana sonsuz hamd ederim demek suretiyle hem de bu hamdin gerçek anlamını gerçekleştirmek suretiyle başkalarını ondan ulaştırarak. Her nevi cereyanın Allah-u Teala'dan gelen cereyanlardan bahsediyorum. Başkalarına sizin vasıtanıza ulaştırılması hamdinizin bir işaretidir. Kimde cezbemiz teşekkül etmişse biz o kişide hamdimizi teşekkül ettirmiş oluruz Allah-u Teala'ya. Allah'a hamdimizin bir nişanesidir. Hepiniz onun bir nişanesisiniz. Öyleyse dikkat edin Âl-i İmran Suresinin 261. ayet, Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesine Allah-u Teala bir kişiye 7 kattan 100 kata çıkarmak için ve 700 kata çıkarmak için 2 tane şart koşmuş. Birinci şart Allah'ın yolunda olmak. Yani ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olmalı. İkinci şartta dikkat edin. İnfak etmek diyor. İnfak etmeyenler Allah-u Teala'ya şükredemezler. Allah-u Teala'ya hamd edemezler. Etseler de o makbul bir hamd ve şükür olamaz. Öyleyse hamdin ve şükrün eda edilebilmesi, Allah'ın verdiği bütün bu nimetler karşılığında o nimetlerin başkalarına infak edilmesiyle gerçekleşir. Rızk Allah'ındır. Rızkı sadece Allah verir. Siz Allah'tan aldığınız rızkı başkalarına ulaştırabilirsiniz. Bunun adı rızık vermek değildir, infak etmektir. Öyleyse rızık veren sadece Allah'tır. Siz Allah'ın verdiği rızkı başkalarına verdiğiniz zaman onu rızıklandırmış olmazsınız. Onu infak etmiş olursunuz. Nafakalandırmış olursunuz. Allah'ın size verdiği rızkı siz başkalarına ulaştırdığınız için bir vasıtasınız. O kadar. Veren mi? Sadece olur. Öyleyse nereden anlarız neyin Rabbani, neyin Zünnani olduğunu? Son derece basit. Bir şeyi kendiniz için istiyorsanız bu zünnani bir olaydır. Nefsinizin orada talebi vardır. Ama onu Allah için istiyorsanız bu Rabbani bir olaydır. İşte sevgi duyuyorsanız bu Rabbani'dir. Arzu duyuyorsanız bu zünnanidir. Öyleyse arzunun ve sevginin var olduğu sistemleri geldiğine oturun. Sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Arzu nefsinizin bir afetidir. Pozitif yolda kullanabilirsiniz. İkisi de Allah-u Teala'nın yolunda olur. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala sizin için vermiş. Ölçüleri çok iyi bileceksiniz. Bu ölçüleri yerlerine oturtmakla mükellefsiniz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın verdiği bu güzel nimetleri yemekle mükellefsiniz. Öyleyse biraz kapatıp bu nimetlerden rızkımızı inşallah alalım. Neyin nefsinizin talebi, neyin ruhunuzun talebi olduğunu anlamakta Allah-u Teala'nın size deliller, beyineler gönderdiğini görüyoruz. Nerede bir şeyi elde etmek isterseniz ondan sonraki durumunuza bakın. Eğer nefsani bir talebin sahibiyseniz, yani bir arzunuz varsa ve bu arzunuz yerine geldiyse, bu nefsani bir şeyse sonunda mutlaka huzursuzluk duyacaksınız. Ama nerede Rabbani bir talebiniz varsa, bu talep gerçekleşirse arkasından mutlaka mutluluk ve huzur duyarsınız. Öyleyse bir hırsız bankanın paralarını çalıyor ve arkasından mutlu mu oluyor? Seviniyor bu parayı çalmış harcayacak diye. Ama her bu paranın harcanışında onun içinden bir şeyler hep kopar. Arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Haksız bir kazancın sahibi olmanın huzursuzluğunu. Dikkat edin, bütün sevgiye dayalı şeyler size hep huzur verir. Ne zaman bir olay sizde bir huzursuzluk yaratıyorsa arkasından bakın. Orada mutlaka nefsiniz devreye girmiştir. Ve siz bir hareket yapmışsınızdır. Başkalarına karşı olan bu davranışınız arkasından size bir huzursuzluk gelmişse bilin ki bu nefsinizin bir afetiyle alakalıdır. İşte bir şey hakkında duyduğunuz sevgi, arzu, arzunun son denemesi iptila, bunlar hep bir ayrıcalığın ifadesidir. Kişi beyaz zehre müptela olmuş. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Nefsin bir afeti iptila. İptila arzunun en üst dereceye ulaşmış şekli. Vazgeçilemeyecek dereceye ulaşmış şekli. Yasak olduğunu, Allah'ın onu sizlere haram ettiğini bildiğiniz şeyler konusunda eğer bir talep duyuyorsanız, bu talep arzudur. Asla sevgi değildir. Şarap sevgisi diye, rakı sevgisi diye, eroin sevgisi diye bir sevgi söz konusu olamaz. Bunlar iptilalardır. Arzunun negatif faktörlerinin en üst boyutuna giren şeylerdir. Dikkat edin, sevgi sadece huzur verir, mutluluk verir. Eşinize karşı duyduğunuz sevgi eğer sevgiyse, onu sevmek sizi huzurlu kılar. Çocuklarınıza karşı duyduğunuz şey sevgiyse, onları sevmek sizi huzurlu kılar.
1: paraya karşı duyduğunuz şey sevgi ise ne zaman huzurlu olursunuz? Ne zaman o parayı Allah yolunda harcamak için kazanıyorsanız. İş dünyanın size bunu şöyle söylüyorsa, bu parayı Allah için kazandığınızın işaretinin sahibiyseniz o zaman orada durun. Bir defa şunu unutmayın. Allah-u Teala çok para kazanmanıza asla engel değil. Yetmez. Allah-u Teala kesin şekilde çok para kazananların başkalarından daha güzel bir hayat yaşamalarını da asla karşı değil. Allah'ın istediği şey hangi seviyede temin ediyorsa o seviye o kişinin optimaldir. Eğer Allah-u Teala size belli aşamada para vermemişse, bilin ki eğer siz o parayı kazansaydınız ya haram yoldan kazanacaktınız, mutlaka haram girecekti işinizin içine veya o parayı harcarken haram yollarda harcayacaktınız. Her ikisi de geçerli. Allah her zaman optimaldir. Bütün devrelerde optimaldir. Ne zaman size para veriyor, Allah'ın yoluna girdikten sonra da neden vermiyor? Daha bir süre eski itilalınız devam edeceği için. Ama bir gün verecek. Ne zaman verecek? Siz onları Allah'ın yolunda sarf etmeye hazır olduğunuz için. Hazır olduğunuz zaman. Peki Allah'ın yolunda olmayanlara niye veriyor? Onlar yollarını kendileri seçmişler. Haram veya helal farkı tanımadan Allah'tan sadece para istiyorlar. O da onlara o parayı veriyor. Ama kim Allah'ın yoluna gidecekse, kim ileride Allah'ın bir sevgilisi olacaksa ve Allah onlara para vermiyor diye onlar sakın üzülmesinler. Gelecek günlerde Allah'ın onlara çok para vermesi söz konusu. İşte farklılık burada. O zaman o para onları sevindirmeyecek. Ne zaman para sizi sevindirmez bir noktaya, Allah sizi ulaştırırsa paranın sizi sevindirmediği bir noktaya, o zaman çok para verecek demektir. Veya verir ama onlar sizi sevindirmez. Çünkü hayatınız daima para kazanan bir hayat olacaktır. Çünkü hayatınız asıl sebep kazandığınız parayı hep Allah yolunda harcayan bir adam olacak. Kazanacaksınız yeni yatırımlar, yeniden Allah'ın dostlarının iş sahibi kılmaları, onların da kazandıkları parayla yeni yatırımlar yapmaları, böylece büyüyen bir yatırım hamlesi. Allah'ın istediği şey bu. Diyor ki kim paralarını kasalarda saklıyorsa altınlarını, o altınlar cehennemde onların vücutlarına ateşten parçalar olarak yapıştırılacaktır diyor. İstemiyor para biriktirip de o paraları yastığın altında saklamanızı. Parayı biriktirdiniz mi hemen götürüp yatırıma sevk edeceksiniz. Yatırıma sevk edeceksiniz ki çalışmak durumunda olup da çalışamayan insanlar çalışmaya başlasınlar. Onların aralarında da bir kısım insanlar başkalarından çok para kazanacaklar. Onlar da yeniden yatırım yapacaklar. Yatırım yapmaya başlayınca yeniden her yeni yatırım yeni istihdam alanları açmak demektir. İşte ülkemizin en büyük problemi işsizlik problemidir. İşsizlik problemi kesin bir problemdir. Çünkü sistem bütünüyle yanlış. Hem özel sektöre onun ihtiyacı olan krediler verilmekte bütün güçlükler gösterilir. Hem bu sebebe dayalı olarak yalnız devletten iş istenir. Ve de insanlar Allah-u Teala'nın yolunda çalışmak istedikleri halde, helal çalışmak istedikleri halde bu imkandan mahrum edilirler. Öyleyse bizim ülkemizdeki tersliklerde işte birçok devlet ricalinden şunu işitmişimdir. Biz devlet eliyle fert zengin etmeyiz. Şimdi Amerika'dayız. Amerika diyor ki ben devlet eliyle fert zengin ederim. Özel sektör eliyle de fert zengin ederim. Herkesi zengin etmek emelimdir. Arkasında ne var? Daha çok vergi almak var. Devletin gayesi daha çok vergi alıp insanların refahına daha çok katkıda bulunmak. Burada hangi belediyeleri gördük? Burada Amerika'da belediyeler çok para kazanıyorlar. O kazandıkları paraların hepsini sarf ediyorlar adamlar son kuruşuna kadar. Hiç kimse kendi cebini doldurmak için devlet işi yapmıyor. Öyleyse yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor? Ülkemizdeki her şeye baktığımız zaman her şeyin ters olduğunu görüyoruz. Hani deveye sormuşlar,
0: Ya demişler senin boynun eğri. O da şöyle bir bakmış kendine, ya demiş benim nerem doğru ki demiş. Boynum.

0: misiniz? O kadar ülkenin refahını arttırmakta siz de gayret edeceksiniz. Özel sektör menfaatine düşkün bir sektördür. Bunun için optimaldir daima. İşte en çok zarar ettiğimiz yerler kitler, kamu iktisadi kuruluşları. Neden? Bir kişinin çalışarak vücuda getireceği üretimi üç kişi çalışarak vücuda getiriyor. İki kişi fazladan işsiz. İşli görünüyor, çalışıyor görünüyor ama aslında işsiz. Eğer bir iş bir kişi tarafından yapılıyorsa, siz oraya kadroyu üç kişi koymuşsanız, üç kişi çalışıp da bir kişilik iş üretiyorsa, iki kişi çalışır vaziyetteki işsiz demektir. Ve Türkiye böyle yüz binlerce işsiz barındırıyor bünyesinde. Öyleyse konulardan bir gün tamamen iktisada ayıralım inşallah. Ve ülkemizdeki yanlışlıkların neler olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışalım. Bugün küçücük bir kesit verdik, konumuzla alakalı diye. Öyleyse konumuzun ağırlık noktasına tekrar dönüyorum. Ne zaman nefsimizin davranışları içindeyiz, ne zaman ruhumuzun davranışları içindeyiz. Son derece net olarak göreceksiniz. Allah'ın yasak kıldığı bir şeye karşı arzu duyuyorsanız, bu şeytanın size hazırladığı bir tuzaktır. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir istikamette arzu duyuyorsanız, bu aslında sevginin bir işaretidir. İşaretler son derece açık. Allah'ın emirleri de belli, Allah'ın yasakları da belli. Eğer duyduğunuz sevgi Allah'ın emirleri istikametindeyse ve Allah'ın yasaklarını yapmamak istikametindeyse, bu Rabbani'dir, ruhunuzun talebidir. Eğer duyduğunuz talep Allah'ın yasak ettikleri istikametindeyse ve Allah'ın yap dediklerini, emirlerini yerine getirmemek istikametindeyse, burada duyduğunuz arzu sadece nefsinizin bir afetidir. Öyleyse ayıraçlarınızı buna göre dizayn edin. Sonuçlar itibariyle düşünüyorsanız, her zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmek size huzur verecektir, mutluluk verecektir. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmaksa size huzursuzluk ve sıkıntı verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek mutluluk verici, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek huzursuzluk verici. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek huzursuzluk verici, işlememek mutluluk verici. O zaman hangi arzunuzun Rabbani, hangi arzunuzun zürbani olduğunu anlamamak söz konusu değil. Bazı konularda karmaşık gelirse size, onu sadece bize ulaştıracaksınız, soracaksınız. Biz de inşallah size bu konuda cevap vereceğiz. Sanıyorum Serdar'da da bir sual var. Sual mı var elindeki? O zaman sorun da.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, kin duyma nefretin bir sonucumuzu. Kin ve nefret iki uç nokta. Kötülük yapmak istemiyorsunuz. Onun kötü bir duruma düşmesini de istemiyorsunuz. Hatta böyle bir şey başına gelmesin diye dua ediyorsunuz. Ama o kişiyle birlikte olmak isteği duymuyorsunuz. Bu nefret midir? Sevgi var mıdır yoksa nedir? Kendimizi mi kandırıyoruz? İçimizdeki esas güçlü olan duyguların farkında değil miyiz? Sevgi konusundaki eksiğimizi anlayabilmek için kendimizi de çok kestetmeliyiz.
0: Güzel, hay Allah razı olsun. İnsanlar cemiyet halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Biz insanız. Öyleyse mutlaka toplum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz ve toplumda bir yerimiz var. Başka bir ifadeyle etrafımızda hep insanlar var. İş yerinde insanlar var, istirahat sırasında insanlar var. Her zaman başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmına karşı sempati duyacaksınız. Bir kısmına karşı antipati duyacaksınız. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Nereye kadar uygundur? İhlasa kadar. İhlasta bunu duyamazsınız. Herkese karşı duyduğunuz şey yalnız sevgidir. Artık hiç kimseye karşı antipati

Duyamazsınız. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir spektrum oluşur. Ama herkesi mutlaka seversiniz. Öyleyse bir insana karşı sevgi duymuyorsunuz. Onunla beraber bulunmak istemiyorsunuz. Başka bir ifadeyle ona karşı antipati duyuyorsunuz. Şimdi burada dikkat edin. Her şeyin derece derece hudutlarını tayin etmek mecburiyetindesiniz. O insanın kötülüğünü mü istiyorsunuz? Buna çok dikkatle bakın. Acaba o insana kötü bir şey olması sizi sevindirir mi? Üzer mi? Buna dikkatle bakın. Eğer başka bir insana bir kötülük gelmesi, onun üzüleceği bir olayın oluşması size sevinç veriyorsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Eğer sadece o kişiyle beraber olmak istemiyorsanız onu sadece sevmiyorsunuz. Sevmemek ve nefret etmek aynı şey değildir. Öyleyse nefretin muhtevasına beraberce girelim. Nefret nedir? Bir kişiye karşı sevgi duymamanın ötesinde onun kötü olmasını istemek, onun bir takım olaylarla yaralanmasını, manevi olaylarla yaralanmasını, maddi olaylarla yaralanmasını, onun kötü bir sonuca ulaşmasını içinizden geçiriyorsunuz. Böyle bir şey varsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Bir insanı az sevmek, o insanı sevmemek nefrete kadar ulaşmayabilir. Onun kötülüğünü istemediğiniz sürece nefret olayı yok. Şimdi nefretin daha ötesine geçelim. Kine ulaşalım. Kin nedir? Kin alınamamış olan intikamdır. Birisi size kötü bir davranışta bulundu. İçinizdeki intikam afeti hemen harekete geçer. Ve içinizdeki bir şey şiddetle o size nasıl onu yapmayı reva gördüyse aynı şeyi sizin de ona yapmanızı içinizden geçen bir şey emreder. İşte o şeytandır. Nefsinize direktif veriyor. Muradı ne? Bütün insanları birbirine düşman etmek. Madem ki diyor o sana bunu yaptı, şimdi diyor sen ona yapacaksın. Aynı hatta daha beterini yapmalısın ki ona herkesin içinde ait olduğu dersi veresin. Ama karşınızdaki insan o kadar güçlü ki ondan intikam alamıyorsunuz. İşte alınamamış intikam kinin oluşması demektir. Kime karşı alınamamış intikamınız varsa ona karşı kin besler insanoğlu. İşte bu kin intikamınızı aldığınız gün belki yok olacaktır. Belki tekrar tekrar intikam almayasını götürecektir. Ama intikamınızı alamadığınız sürece o kişiye karşı kin besliyorsunuz. Öyleyse kin nefretin ötesinde ama intikamla alakalı bir konu. Nefret size karşı olan davranışların sebebiyle veya başkalarına karşı olan davranışları sebebiyle ama bir kişiye karşı duyduğunuz sevgisizliğin ötesidir. Nefrette sevmemenin ötesinde onun zarar görmesinden hoşlanmanız da yatar. Onun zarar görmesi size sevinç verecekse, sizi huzursuz etmek yerine size sevinç verecekse, o zaman o kişiden gerçekten nefret ediyorsunuz. Eğer bunu mutlaka ondan intikam alarak gerçekleştirmek istiyorsanız, bunun adı kin oluyor. O kişiye karşı mutlaka intikam almak üzere bir şeyler besliyorsunuz. Nefret de, kin de, sevgisizlik de nefsinizin afetlidir. Her sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Evet. Alo, bir soru var. Arzu diyorlar. Allah Teala'nın istikametinde de olabilir. Şeytanın istikametinde de olabilir.
O zaman arzu hem nefsimizin bir afeti hem de ruhumuzun bir hastasıdır. Burada bir farklı kelime kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor. Sen diyor bunu falancaya verdin. Bana da ver. Ben de istiyorum. Bunun adı gıptadır. Başkasındaki bir güzelliği kıskanmamak ve kendisine de Allah-u Teala'nın vermesini istemek. Bunda hiçbir sakınca yok. Allah-u Teala falancaya tayin mekan vermiş. Ya Rabbi bana da ver. Ben de istiyorum bu tayin mekanı. Bana layık olmam için, bana gereken güzelliklere ulaşmam için gereken emirlerini diliyorum senden. Ne yapmam lazımsa ben hazırım. Ben oraya ulaşmak istiyorum. Bana ver şartları. Ne yapmam lazımsa benden o gayretin sahibi olduğumu göreceksin. Bu negatif istikamette kullandığımız bir kelime olan arzuyu ifade etmiyor. Ruh, nefsin afetleri olan arzu dediğimiz zaman bunu hudutlayın. Nefsimizin arzuları. Dikkat edin, eğer bir şeyi talep etmek ruhumuzdan geliyorsa ki hemen belli eder kendini, Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyorsak bu arzu nefsimizin arzusudur ve arzuyu tam olarak temsil eder nefsimizin arzusunu. Ama Allah'ın bir güzelliğini Allah'tan istiyorsak, ne istiyorsak, mesela tayin mekan istiyorsak, Allah Teala ne yapacaktır? Bizi o tayin mekana ulaştırmak için her geçen gün biraz daha olgunlaştıracaktır bizi. Ve bir gün ona sahip olacağız. Öyleyse burada nefsimizin bir arzusu mu var? Allah Teala'nın bizi velayetin en üst kademelerine ulaştırmasını istememiz, şiddetle bunu istememiz, devamlı Allah Teala'dan talepte bulunmamız, bunun için gece gündüz Allah Teala'ya yalvarmamız nefsimizin bir arzusu mu? Hayır. Ruhumuzun bir arzusu. Öyleyse buna arzu meclisinin ötesinde bir isim koymak mecburiyetindeyiz. Bu bir taleptir. Negatif talep de olabilir, pozitif talep de olabilir. Biz arzuyu nefsimizin bir afeti olarak değerlendirdiğimiz için, nefsin afetleri arasında Kur'an'da yer aldığı için onu arzu kelimesi olarak kullanıyoruz. Ama talep dediğimiz zaman bunun pozitifi de olabilir, negatifi de olabilir. Pozitif talepler ruhumuzun talepleridir. Negatif talepler, negatif istekler nefsimizin istekleridir. İşte iki tane kesin sağlam anahtar, altın anahtar size. Bir, eğer bir arzu ruhun istikametindeyse o pozitif bir taleptir. Nefsin istikametindeyse negatif bir taleptir. İki nevi işareti vardır. Allah'ın emrettiklerini yapmak istikametinde bir talep duyuyorsanız bu ruhunuzun bir talebidir. Allah'ın emrettiklerini yapmamak istikametinde bir arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Gelelim yasaklara. Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmak istikametinde bir arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamak istikametinde bir talep duyuyorsanız bu da ruhunuzun bir afetidir. Öyleyse ya ruhunuz istikametinde bir talebin sahibisiniz ya da nefsiniz istikametinde bir arzunun sahibisiniz. Öyleyse sorulan şekilde cevaplandırırsak negatif arzu pozitif arzu olur mu? Eğer arzu kelimesini mutlaka kullanmak istiyorsanız olur. Ruhunuzun arzusu pozitif bir arzudur. Nefsinizin arzusu negatif bir arzudur. Ama eğer kelimesel yapı olarak bunu ruhani veya nefsani istikamette kullanmak istiyorsanız ruhunuzunkine talep deyin. Nefsinizin gene afetlerin oluşturduklarına arzulayın. Daha güzel bir sonuca ulaşmış olursunuz. Öyleyse biz insanlar için söz konusu olan şey nefsimizin talepleri istikametinde, nefsimizin arzuları istikametinde bir arzuysa bunun adı nefsin bir arzusudur, negatif bir olaydır. Öyleyse ruhumuzun pozitif
İleri istikametinde bir talebimiz varsa bu ruhumuzun bir hasretidir. Afetlerle hasretler burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Ama siz isimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Önemli olan bu ayrımı kesin şekilde yapabilmeniz. Sadece iki tane kutup var. Allah ve ruhunuz, şeytan ve nefsiniz. Şeytan ve nefsiniz bütün negatif olan şeyleri, Allah ve ruhunuz bütün pozitif olan şeyleri temsil ederler. İsimlendirmek size ait. Hangi ismi kullanırsanız, bu isimleri bize de sorarsanız biz sizi o istikamette de inşallah aydınlatırız. Öyleyse insanların muhtevaları itibariyle sonuçlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Kalın çizgilerle bir pozitifler var, bir de negatifler var. Negatif tarafın kullandığı iblis. Pozitif tarafta Allah'a ait. Allah'ın ve iblisin yansıma vasıları Allah'ınki ruhunuz, şeytanınki nefsiniz. Ama Allah'ınki devamlıdır, şeytanınki geçicidir. Neden? Çünkü herkes bir gün nefsini ruh hüviyetine sokabilir. Şeytanın hakimiyeti sıfırdır. Ama hiç kimse ruhunu nefs hüviyetine sokamaz. Allah'ın hakimiyeti sonsuzdur. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'tadır. Bütün çirkinlikler şeytanlıdır. Bir başka ayrıç, hangi olay sizi mutsuz ediyorsa, huzursuz ediyorsa o şeytani bir olaydır. Nefsinizin bir oyunudur. O olaya kurban gittiniz demektir. O olayda. Hangi olayı vücuda getirdiğiniz zaman bundan bir iç huzuru, bir mutluluk duyuyorsanız orada da Allah'ın bir ihsanıyla karşı karşıyasınız. Bu ruhunuzun bir talebinin yerine getirmesine kaynaklanan güzel bir olaydır. Öyleyse olayları değerlendirirken kalıcı olanına dikkat edeceksiniz. Ne zaman biri size bir hakaret etmek istese şeytan derhal devreye girip sizin de ona aynı şekilde hakaret etmenizi, hatta onu dövmenizi ister. Diyelim bunu yaptınız. Yaptığınız zaman şeytanın sesini duyacaksınız. Oh olsun. Bana layık olduğu dersi verdin. Herkesin gözünde de birer kahraman, bir kahraman oldun. Aferin, işte böyle yapacaksın. Ama buradan duyduğunuz memnuniyettir. Bu memnuniyet çok kısa sürülür. Bir süre sonra nefsinizin kalbinde bir ızdırap duyacaksınız, huzursuzluk duyacaksınız. Allah Teala size yaptığınızın yanlış olduğunu, size verdiği eza ile sizin duyduğunuz huzursuzlukla anlatacak. İşte kalıcı olan ikincisidir. Ne zaman ruhunuz istikametinde bir güzelliği vücuda getirirseniz, bir hayır işlerseniz, duyduğunuz şey huzurdur. Bu huzur devamlıdır. Ve hep mutlusunuz. Hep hayır işleyen bir kişi her zaman mutludur, her zaman huzur içerir. Öyleyse davranışlarınızın başlangıcıyla sonucu arasındaki farklılığa dikkat edin. Eğer yanlış bir iş yaptıysanız, nefsinizin bir talep, nefsinizin bir arzusu istikametle harekete geçtiyseniz, öyle bir hedefe ulaştıysanız, o hedefin yerine getirmesi sırasında duyduğunuz zevk bittiği andan itibaren huzursuzluk meselesi derhal kendisini gösterir. Anlarsınız ki yanlış bir şey yapmışsınız. İşaret kalbinizdedir. Kalbiniz Allah-u Teala'nın bütün işaretlerine açıktır. Ve nerede, hangi olayda huzursuzluk duyarsanız bilin ki orada nefsinizin bir afetine kurban gittiniz. O olayda derecat kaybettiniz. Nerede olayı işlediniz, mutluluk duydunuz ve mutluluğunuz devamlı? Orada ruhunuzun mutlak bir talebini yerine getirdiniz. Bir hayır işlediniz. Hayır nedir? Size derecat kazandıran bütün işlemler. Bütün hayırlarda yalnız huzur duyarsınız. Mutluluk duyarsınız. Bütün şerlerde evvela başkasının bir aksiyonuna, bir karşı aksiyonsa yaptığınız geçici bir zevk duyarsınız. İblisin sözlerini işitirsiniz. Aferin, çok iyi yaptın, ona lazım gelen dersi verdin der. Ama arkasından huzursuzluğu
yaşarsınız. İşte o huzursuzluğu hangi olayda yaşarsınız? Bilin ki nefsinizin tesirinde bir olay yaptınız, bir olayı vücuda getirdiniz ve bu yalnız nefsani bir arzunun gerçekleşmesidir. Öyleyse ikisi arasında başlangıçlar ve sonuçlar itibariyle de farklar var. Her açıdan farklar var. Allah ile olan ilişkilerinizde siz güzele doğru yaklaştıkça ruhunuzun bütünüyle nefsinize hakimiyetini sağlamaya çalıştıkça üst noktalarda her geçen gün günün büyük boyutunda, daha büyük boyutunda, daha büyük boyutunda mutluluğu yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri yok oldukça sizin bütün davranışlarınızın arkasından gelen şey mutluluk ve huzur verici olacaktır. Çünkü hep hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içinde olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İşaretler kesindir. Hangi olayın arkasından önce memnuniyet, ondan sonra da huzursuzluk duyuyorsanız o zülmani bir olaydır. Şeytan size tesir etmiş ve nefsinizin afetleri doğrultusunda bir yanlış iş yapmışsınız demektir. Hangi olayın arkasından hemen huzur duymaya başlarsanız ve bu hep devam ederse işte o bir hayırdır. Ha unutmayın, şeytan her hayrın arkasından devreye girip size bir an bir fit sokmak mutlaka ister. Zekat verdiğiniz mesela der ki çocuğunun nafakasını sen ne sonuçta başkasına veriyorsun, ama o sizin üzerinizde şu kadarcık iz bırakmaz. İz bırakan yaptığınız hayrın iç dünyanızdaki mutluluk verici tezahürüdür. Yalnız mutluluk ve huzuru yaşarsınız. Öyleyse iki olay şekli birbirinden tamamen ayrı hüviyetlidir. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Evet, suallerinizin daha ötesine geçmek için gene sizden sual gelmesi lazım. Detaylara daha çok girdikçe daha çok cevap alacaksınız. Sakın birbirine karıştırmayın. Karıştırdığınız yerde gene bana sorun. Allah Teala mutlaka sizi aydınlatmak ister. Görüyorsunuz ki detaylara girdikçe aslında konular aydınlık kazanıyor. En azından ne öğrendiniz? İki tane kutbun var olduğunu. Bir, şeytanın kutbu nefsinizle beraber. İki, Allah'ın kutbu ruhunuzla beraber. Bir, her zaman huzur duyduğunuz olaylar. İki, sanki başlangıçta
Bir zevk alıyormuş gibi oldunuz ama arkadan huzursuzluğun içine yuvarlandınız. Nefsinizin afetleriyle alakalı olaylar. Öyleyse her yerde bütün güzellikleri yaşayabilirsiniz. Bu imkanın sahibisiniz. Bu akşamki sualler burada galiba bitiyor. Eğer sualler bitiyorsa yeni sualler için yarın akşama konuşalım. Sual var mı? Yok. Namazımızı kılalım inşallah. Evet. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsunlar. Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Tamam. İşte hazırız demektir. İnşallah sohbetimize başlayalım. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Ecem. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, benim için dünyadaki en büyük zevk bu. Sizlere Allah'tan bahsedebilmek, Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek. Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bize düşman olanları, hepsini biz bir kenara bırakalım. Artık onlarla hiç meşgul olmayalım. Onlar ne yapacaklarsa yapsınlar. Hakkımızda neler söyleyeceklerse, neler düşünüyorlarsa herkes serbest. Ama biz aramızda onların muhtevasını alarak vaktimizi ziyan etmeyelim sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim görevimiz Allah. O bizi seven, bizim kendimizden daha çok sevdiğimiz, ona köle olduğumuz Yüce Allah. Sevgili izleyenler, biliyor musunuz ki bizde hiçbir şey yok. Her şeyimiz O'nun. Sizin için de aynı şey aslında geçerli. Bir gün belki siz de aynı şeyi yapacaksınız. Kendinizi Allah'a köle kılmak için ondan olur alacaksınız. Ne diyorsunuz? Burada her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bir gün sizin de aynı şekilde göreceğinizi düşünüyorum. Bütün yollar Roma'ya çıkmaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün yollar Allah'a çıkar. Kim o yollardan geçip ona ulaşmak isterse. Kainat dini değil bu dünyanın, kainatın hangi gezegeninde, hayat olan gezegeninde, insan olan gezegeninde olursanız olun, ulaşacağınız yer Allah'tır. Hep aynı söz konusu. Allah, Allah ve de Allah. Mutluluğun sahibi kimdir sevgili izleyenler, dinleyenler biliyor musunuz? Onun da cevabı aynı. Allah. Allah her şeyin yaratıcısıdır ve aynı zamanda sahibidir. Benim sahibim olduğu kesin. Ama dilerseniz bir gün sizin de sahibiniz olur. Biz onun azatsız kölesiyiz sevgili dinleyenler. Şu gördüğünüz kişide kendisine ait olan hiçbir şey yok. Hepsi onun. Gördüklerinizde değil, göremediklerinizde de onun. Başımızın üzerinde gene biz varız. O da varız.
kalbimizde iman yazıyor. O da oluyor. Düşüncelerimiz, nefsimiz, ruhumuz, hepsi onun. İşte onun için köleyiz. Sadece o ne yaptırırsa onu yapabiliriz. O ne söylediyse onu söyleyebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kölelik öyle bir kölelik ki insanların dünya hayatındaki düşünce standartlarının tamamen tersi oluşuyor bu kölelikte. Biliyorsunuz ki kölelik esaret demektir. Yani köleliğin kısıtlanması. Çok güzel de Allah'a köle olduğunuz zaman, Allah'ın eseri olduğunuz zaman, o zaman bütün kainat önünüzde açılıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu ne biçim kölelik demeyin. Biçimi böyle olan bir kölelik. Acaba anlatabiliyor muyum? Bir anlatabilsem size, Allah'ı yaşamanın, onun kölesi, onun esiri olmanın sonsuz suciyetini bir anlatabilsem, hepiniz köle olmak için Allah-u Teala'ya yan atardınız. Belki bir gün sizler de aynı merdivenin basamaklarını tırmanacaksınız. Bir tane yol var. Adı Sırat-ı Müstakim. İki tane yatay, iki tane de dikey yoldan oluşuyor. Birinci yatay yol, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan, devrin imamının bulunduğu dergaha, yeryüzünün sattığına paralel yatay bir yol. Adı Sevinç. Oradan itibaren Tarık-ı Müstakim başlıyor. Zemin kattan yedinci kata kadar ulaşan, her katı birbirine bağlayan yedi tane yol. وَلَقَدْ حَلَقْنَا فَفْكَكُمْ سَبْحَا تَرَائِكَ diyor Allah-u Teala. Ant olsun ki üzerinize yedi tane tarik yarattık diyor. Zemin katı, yani dünyada ölen bu gezegeni birinci gök katına bağlayan birinci tarik. Birinci katı ikinci kata bağlayan ikinci tarik. Üçüncü kata bağlayan ikinci katı üçüncü tarik ve böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları birbirine bağlayan yedi tane tarik. Fetih kapısıyla birlikte bu tarikler biter. Demek ki Tarık-ı Müstakim zemin katı şu dünyayı yedinci kata bağlayana kadar geçerli olan bir yol. Allah'a ulaştıramaz. Yedinci kata ulaştırır sadece. Yedinci kata ulaştığınız zaman sevgili izleyenler, soldan sağa doğru yedi tane alemi yatay olarak ruhunuz geçecek. Her birinde belli dersleri aldıktan sonra. Öyleyse bu ikinci yatay yol. Bu yol ve Sitrat-ı Müntaha'ya kadar uzanan bu yoldan sonra Allah'a ulaştıran bir dikey yol var. Onlar da Allah'ın Sırat-ı Müstakimi. Öyleyse iki tanesi yatay, birisi yeryüzünde, birisi göğün yedinci katında, iki tanesi de dikey, yedi katı birbirine bağlayan ve varlıklar aleminin sonundan Allah'a kadar dikey ulaşan iki tane yol. Birisi birinci zemin kattan yedinci katı kadar ulaşıyor. Dikey yolun ikincisi yedinci katın aynı noktasından değil. Sağa doğru geçilen yedi tane alemden sonra yedinci katın Sitrat-ı Müntaha adını verdiğimiz noktasından Allah'a uzanan yol. Peki bu dört yolun hepsinin adı ne? Hepsinin bir tek adı var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu yolun adı Sırat-ı Müstakim. Öyleyse basit değil mi? Allah Teala Sebil diyor. Tarık-ı Müstakim diyor. Rabbike Sırat-ı Müstakim diyor.
Rabbinin suratı müstakimi diyor. Hepsi aynı şey. Zemin kattan sizin ruhunuzu alıp Allah'a kadar ulaştıran aslında bu dört yolun birleşiği bir tek isim. Sırat-ı müstakim. Öyleyse Allah Teala ister adına sebil desin, ister tarık-ı müstakim desin, ister sırat-ı rabbikel müstakim desin. Hepsi o. Allah'a ulaştıran yol. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece iki tane seçim hakkınız var. Ya cehenneme gitmeyi seçersiniz ya da cennete gitmeyi. Allah Teala eğer isteseydi hepinizi cennetine alırdı. Ama o zaman bir iradeniz olmazdı. Ve cennete gitmek için de sebebiniz kalmazdı zaten. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyor musunuz meleklerden farkınız ne? Onların nefsi yok. Siz mücadele etmek mecburiyetinde olduğunuz bir nefsin sahibisiniz. Öyleyse o nefsle mücadele, yani mücahede edeceksiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, savaşlar, küçük cihatlar bitti. Şimdi büyük cihat başlıyor diyor. Nefsinizle yapacağınız cihat. Biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Nefsinizden daha büyük bir düşman şu kainatta mevcut değil. Neden mevcut değil biliyor musunuz? Çünkü o nefsinize kainattaki ondan sonra gelen ikinci düşman kumanda eder. Ona tesir etmek imkanının her zaman sahibidir. Nefs, gerek mutevasında bulunan afetler sebebiyle, gerekse şeytanın devamlı itmeleriyle, kalkmalarıyla, teşvikleriyle, devamlı size huzursuzluk veren hasta bir vücudunuzdur. Neden hasta diyorum? Allah Teala hasta dediği için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, açın bakalım şimdi. Bakalım Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Kasiyet bağlamış kalplerin maraz olduğunu, hasta olduğunu söylüyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün insanların nefsleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamış durumdadır. Kasiyet bağlamış bir kalp, karanlık bir kalptir. Birinci özelliği. İkinci özelliği, sertleşmiş, katılaşmış, taş gibi kas katı olmuş bir hüviyet taşır. Ama üçüncü özelliği daha önemli. Her noktası şeytanın bütün telkinlerine açıktır. Sevgili izleyenler, o muhtevanın sahibisiniz ki nefsinizde tam 19 tane afet var. Doğuşunuzdan itibaren nefs tezkiyesine başladığınız güne kadar nefsinizin kalbi %100 kapalı, kapkaranlık, kasiyet bağlamış, sertleşmiş, çünkü sadece afetlerden oluşuyor. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptila, düşmanlık, yalan, dedikodu hep muhteva taşıyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın indinde bu muhtevaya eğer bakarsanız şunu göreceksiniz. Her güzelliğin muhtevasında Allah'ı düşünmelisiniz. Şeytan ve nefsiniz sizin en büyük iki tane düşmanınızdır. Ama en büyük düşmanınız ikinci düşmandan daha büyük. Neden? Çünkü o sizin içinizde.
sizi şeytan onu vasıta olarak kullanarak yoldan çıkarmaya çalışır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemez. Nefsiniz muhtevasındaki afetler sebebiyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle işlemek ister. Çünkü afetler bu hedeflere yöneliktir. Allah Teala içimizdeki cihatı mutlaka gerçekleştirebilmeniz için size birbirine zıt iki tane kısmı bir arada veriyor. Tarık ve Maruf isimli iki tane melek sevgili izleyiciler ve dinleyiciler Adem Aleyhisselam'ın Allah'ın sevgilisi olmasını yediremiyorlar kendilerine. Nefsleri yok ama biz ondan daha üstün olabiliriz diyor. Gidiyorlar Allah-u Teala'ya. Diyorlar ki bize de ona ne verdiysen ondan ver. Biz ondan üstün olduğumuzu ispat etmek istiyoruz. Onun bizden farkı ne diyorlar. Allah-u Teala diyor ki onda nefs var. Eğer nefsine hakim olmayı başarırsa sizden üstün olur. Eğer nefs ona hakimiyete devam ederse o zaman hayvanlardan daha aşağı olur. Melekler diyorlar ki bize de nefs ver, üstün olduğumuzu ispat edelim. Allah-u Teala da diyor ki yapamazsınız diyor siz. O yapıyla yaratılmadınız, yapamazsınız diyor siz. Ama Harut da Marut da ısrar ediyor. Allah-u Teala bunun üzerine bu iki meleği Babil şehrine indiriyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, iki ay kalabilmişler orada sadece. Ama iki ayda bütün insanlara zilvani ilimleri öğretmişler. Kendiliklerinden değil, Allah'ın emir ve müsaadesiyle. Yani kim zilvani ilimleri öğrenmek isterse, bu Harut Marut diyorlar ki, bakın biz burada bunu öğretmekle vazifeliyiz, tamam. Ama bunun size bir faydası olmaz. Ama çok zarar olur. Eğer bu zilvani ilmi yapmayı düşünüyorsanız, katiyen biz tavsiye etmeyiz. Çünkü sizi cennetle de cehenneme götürürüm. Hiç öğrenmeyin en güzeli. Ama öğrenmeyi mutlaka isterseniz o zaman da tatbik etmeyin. Bu tembihatı yaparak Harut'la Marut insanlara bu zilvani ilimleri öğrettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve o günden bu tarafa dünyada büyücüler, hüddam yapanlar zilvani ilimlerle meşgul oldular. Kıyamete kadar da meşgul olmaya devam edecekler. Öyleyse meleklerin insanlardan farklılığı da nefsleri yok. Ruhları da yok. Sevgili izleyenler, onlar melek olarak yaratıldılar. Ve sadece vazifelerini yapmak üzere programlandılar. Dikkat edin, cennette de melekler var, cehennemde de melekler var. Hepsi melek. Adına zebani dediğiniz cehennemdeki vazifeliler, onlar da melekler. Ama yapıları cehenneme göre olduğu için orada hiç şikayetçi değiller. Nasıl sevgili izleyenler ve dinleyenler balıklar suyun içinde yaşamak üzere yaratılmışlardır. Suyun içinde yaşamak şikayetçi değillerdir. Bizim gibi dünya üzerinde yaşamak istemezler. Kuşlar da havada uçmak için yaratılmışlardır. Öyleyse böyle bir düzende sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanın pozisyonuna bakın, hayvanlardan daha aşağı olabilen ama kainattaki en yüksek varlıkta olabilen kocaman bir spektrum içerisinde, sonsuz bir spektrum içerisinde milyarlarca insan yaratılmış bugüne kadar.
en kötü noktadan en üstün noktaya kadar kainattaki bütün yaratıklarından, bütün yaratıklardan daha önde de olabilirler, daha geride de olabilirler. İşte böyle bir dizayn içerisinde sizlere sesleniyorum sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak ister misiniz? Hiç kimsenin buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şu dünya üzerinde mutlu olmayı istemeyen bir insan kimse düşünemez. Herkes mutlu olmak ister. Huzur içinde bir hayat yaşamak ister. Ve bütün problem de buradan başlar. Çünkü huzurunu ve mutluluğunu paraya bağlar insanlar. Tabii o zaman nefsin devreye girmesiyle haksız kazançların oluşması söz konusu olur. Bu konuda para kazanan insanların mutluluğa hiçbir zaman ulaşamadıklarını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk parayla kazanılan bir nesne değildir. Mutluluğun sadece bir tek çözümü var. Nefsinizdeki afetlerden kurtulmak. Kurtulamazsanız hayatınız boyunca mutsuzluğa mahkumsunuz. Onun da yolu zikirdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte buradan sizlere sizin mutluluğunuz için lüzumlu reçeteleri hep vermekte devam edeceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlar Allah'ın nurunu söndürmek isterler. Ama mücrimler istemese de Allah nurunu devam ettirecektir, tamamlayacaktır diyor. Acaba Allah'ın nurunun tamamlanması ne demek biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Dünyada dinlerin birleştirilmesi. Bütün dinlerde Allah-u Teala tek bir hedef koymuştur. Allah'a teslim olmak. Önce ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. En sonra da nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. İşte hangi dinin mensubu olursa olsun, hangi peygamber olursa olsun, onda sadece bir tek sonuç müşahede edebilirsiniz. O peygamber, hangi peygamber olursa olsun, o peygamber ve ona bağlananların hepsi mutlaka Allah'a teslim olmuşlardır. Öyleyse Allah'a teslim olmak. İşte önemli olan bu sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bu durumda şunu kabul etmek mecburiyetindeyiz ki sadece bir tek din var kainatta. Hayır bizim dünyamızdan bahsetmiyorum, kainattan bahsediyorum. Bizim dünyamız gibi güneş sistemlerinin bulunduğu tam 250 milyar galaksiden bahsediyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bizim güneş sistemimizin milyonlarcasının bir arada bulunduğu bir tek galaksiden bahsediyorum. Bunun 250 milyar adedine çıkın. Bu sonsuzluğu düşünce sisteminizde olgunlaştırabilmeniz mümkün değildir. Hepimiz insan olarak, hudutlu olarak yaratıldık. Sonsuzluklar konusunda bir fikrin sahibi değiliz. Sadece onların sonsuz olduğunu düşünebiliriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutlu olmanın standartlarına dikkatle bakın. Sadece bir tek yolu var. Sadece bu açıdan meseleye baktığınızda bir tek din var. Allah'a teslim olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ne kadar garip bir dünyada yaşıyoruz biliyor musunuz? Bizim ülkemizde biz insanlara bir tek din vardır, Allah'a teslim olmaktır deyince bize diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır, sen ukalalık ediyorsun. Ama burada başka dinlerin mensuplarıyla konuşuyoruz. Onlar da diyorlar ki haklısın.
açıyorlar kendi kitaplarını, bakıyorlar ki orada da Allah Teala Allah'a teslim olmayı farz kılmış. Acaba anlatabildim mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam ne demektir biliyor musunuz İslam? İslam kelimesi sin kökünden geliyor. Sin, lav, mim. Selam kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, İslam kelimesi, teslim kelimesi, selamet kelimesi, daha birçok kelimeler. Bir kökten 28 tane kelime türetiliyor Arapçada. Bir kısmı kullanılır, bir kısmı kullanılmaz. Bu 28 kelimenin içinde, bu 40'ten gelen kelimelerin içindeki en önemli kelime, İslam'ı temel olarak anlatan kelime teslim kelimesidir. İslam eşittir teslim. Allah'a teslim tabi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, doğuşlarından itibaren bütün insanlar teslim olmuşlardır. Kime? Şeytana. Çünkü nefslerinde %100 afetlerle dolarlar, dolu olarak doğarlar ve şeytan %100'üne tesir eder onların. Kendisinde beraber bir ayet-i kerimeye bakalım sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yasin suresi 60 ve 61. Bakınız ne diyor Allah Teala. Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidü şeytane innehu lehum adüvün mübin ve enubuduni hâzâ sırat-ı müstakîm. Allah Teala diyor ki ey Adem oğulları, ben sizlerden ezelde ahd almadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye? Şeytana kul olmaktan kendinizi kurtaracaksınız diye? Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı sizden? Bu da sırat-ı müstakimdir diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakarsak Allah Teala'nın söylediği şu. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytana kul olmuş durumdadırlar. Ve Allah Teala bütün insanlardan şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmalarını ister. İşte Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesi. Bakınız ne diyor Allah Teala. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Peki kime kuluz ki Allah Teala'ya kul olmadığımız kesin başlangıçtı ki Allah Teala kul olsunlar diye diyor. Yani emirlerimi dinlerlerse benim kulum olabilirler diyor, yoksa değiller diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabeye hamdolsun ki Allah Teala beni kulluğuna kabul buyurdu, beni kulu kıldı. Sahabe diyor ki Allah'ın Resulü biz Allah'ın kulu değil miyiz? Sizin anladığınız anlamda değil diyor. Yaratılış itibariyle herkes Allah'ın bir yaratığıdır. Bunun adına kul denir. Ama benim söylemek istediğim o değil diyor. Allah'a kul olmak, Allah'a teslim olmakla gerçekleşir. Ruhunuzu teslim olduğunuz zaman birinci kulluk. Fizik vücudunuzu Allah-u Teala'ya teslim ettiğiniz zaman ikinci kulluk. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman üçüncü ve son kulluk olur. Kul olmak, ekber kul olmak, azim kul olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Fatiha suresi ne diyor? Hadi beraber bakalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım diyor Allah. Biz diyoruz. Bunu nezleyle karışık diyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler.
tam hapşırır gibi olurken hapşıramazsınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu anlattıklarım öylesine güzel şeyler ki bir yaşayabilseniz aynı mutluluğu ne kadar isterdim sizlerin de yaşamanızı, bu yollardan geçmenizi. O zaman Allah-u Teala'ya gözyaşlarıyla ne kadar çok şükrettiğinizi görmeyi ne kadar isterdim. Şükrünüz yetmeyecektir. Hamdiniz yetmeyecektir Allah'ın size verdiklerini ödemek konusunda. Öyleyse ne diyorduk Fatiha Suresi'nde? Rahim ve Rahman olan Allah'ın adıyla başlarım. Malik Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbinedir. Bütün alemleri yaratan Allah'a bize verdiği fizik ötesi nimetler için hamd edilir diyoruz. Ondan sonra ne diyoruz? Maliki yevmiddin. Din gününün sahibi olan. Allah'a ruhumuzu ulaştırmak için yola çıttığımız gün. Mürşidimize ulaşıp da ona tabi olduğumuz gün. Devrin imamının ruhunun başımızın üzerine geldiği gün. Ruhumuzun vücudumuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı gün. Din günü. Ve konumuza geldik. İyyâke na'budu. Yalnız sana kullanırız. Ve iyyâke nestaîn. Ve yalnız senden istihar ediliriz. Niçin? İhtina sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için. Yani bizi kendine kul etmen için, sana kul olabilmemiz için yalnız senden istihar ediliriz. Çünkü ne zaman sırat-ı müstakime çıkar da ruhumuz sırat-ı müstakime çıkarsa hiçbir kuvvet zaten onu Allah'a ulaşmaktan men edemez. Allah'a ulaştığımız anda birinci kulluğu elde ettik demektir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı an Allah'a kul olduk. Şeytana kul olmaktan kurtardık kendimizi. Peki bu kulluk bütünleşti mi? Hayır. Sadece birinci kulluğa ulaştık. Ama bir şeyi kesinleştirdik. Şeytana kul olmaktan kurtulmayı kesinleştirdik. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizlerden diyor Allah-u Teala, ezelde biz ahd almadık mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, bana kul olacaksınız diye. Öyleyse bütün insanlar doğuşlarından itibaren şeytanın kulu görünüyorlar. Yani Allah'ın kulu olamamışlar. Nefslerindeki 19 tane afete şeytan %100 tesir etmek imkanının sahibi. Allah'ın nurları ise nefsin kalbinde henüz sıfır. Yani vücut ülkesinde yalnız gece var. Yalnız karanlık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Peki Allah-u Teala bunun aksini istiyor mu? Nefsinizin kalbinin gündüz olmasını. Bakınız ne diyor Ölüler Baba daimi zikrin sahibi olup da nefsinin kalbini geceyken gündüz yapan daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı eden, bütün afetleri yok eden, nefsinin kalbini tamamen Allah'ın fazıllarıyla nurlara dolduran insanların adı ne? Hepsinin müşterek adı Ulul Elbap, daimi zikrin sahipleri. Ulul Elbap makamı, İhlas makamı ve Selah makamının müntesiplerinin hepsi Ulul Elbap adını alırlar. Bu bir müşterek isimdir. Hepsinin kalpleri pırıl pırıl %100 nurdan ibarettir. Çünkü daimi zikir onların kalplerindeki ekinleti bir türlüyle onların kalplerindeki bütün kasiyeti
Nefslerinin bütün afetlerini yok etmiştir. Karanlıkları yok etmiştir ve gündüz

Sizden evvelkilere yazıldığı gibi kısas size de yazıldı. Dikkat edin. Farz kılındı demiyor. Yazıldı diyor. Buna imkanınız var diyor. Ondan sonra da diyor ki ama affedersiniz sizin için daha hayırlıdır. Diğer ayet-i kerimede ne diyor? Allah-u Teala bakınız ne diyor? Hiç insanlar bir olur mu? Hiç kötüyle iyi bir olur mu diyor Allah-u Teala. Hiç kötülükle iyilik, seyyiatla hasenat bir olur mu diyor Allah-u Teala. Siz diyor kötülüğe, seyyiate hasenatla, iyilikle mukabele edin. Öyle yaparsanız ancak can düşmanınız olanlar size can dostu olurlar diyor. Peki bunun devamında ne diyor? Bu haslet az kimseye verilir diyor. Onlar hazzül azimin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, üç grup insan gördünüz. Bir, nefslerine tabi olanlar. İki, muktesipler. Üç, sabikun. Birinci grup henüz nefs tezkiyesi yapamamış olanlar. İkinci grup nefsleri tezkiye etmiş, evliya olmuş ama daimi zikre ulaşamamış olanlar. Üçüncü grup daimi zikre ulaşmış olanlar. Bunlar kötülüğe iyilikle mukabele ederler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepsini kafanızda canlandırmak, yer yerine oturtmak istiyor musunuz? Öyleyse size küçücük bir kıssa anlatayım. Bakın her şey nasıl cuk oturuyor yer yerine. Bir delikanlı hacet namazını kılmış, mürşidini görmüş, gitmiş, acele tövbe etmiş önünde. Allah'a ulaşmayı kesinlikle diliyor. Mürşidin ruhu gelmiş, başının üzerine yerleşmiş. Şimdi bu delikanlıya mürşidi emir veriyor. Evladım diyor, ilk imtihanına giriyorsun. Merdivenlerden aşağı in. Merdivenin tam karşısında bir oda göreceksin. İçeri gir. Orada kitap okuyan şu anda birisi var. Kur'an-ı Kerim okuyor. Git. Onun ensesine bir tane tokat at diyor. Sonra diyor neticeyi gel diyor bana haber ver. Delikanlı gidiyor. Bir tane tokat patlatmış o adama. Aynı delikanlı ensesini kaşıya kaşıya geri dönüyor mürşidin yanına. Ne yaptın diyor evladım. Efendim diyor Efendi Hazretleri. Attım diyor tokadı diyor ona. Ama diyor o da kalktı yerinden, o da benim ensime aynı tokadı patlattı diyor. Yavrum diyor tamam. Her ne kadar insan acıdıysa da bu dersi alman gerekiyordu. Doğrusu buydu. Yapması lazım geleni yaptı. Delikanlı boynunu büküyor ve ikinci emri bekliyor. Şimdi diyor onun yanında sağ onun sağ tarafında bir oda göreceksin diyor. O odaya gir diyor. O odadakinin de ensesine bir tane tokat patlatıyor. Neticeyi gel bana söyle. Delikanlı gidiyor. Bu sefer çok ihtiyatlı. Tokatı atmış. 2-3 adım geriye çekilmiş. Bekliyor şimdi ne yapacak adam diye. Adam şöyle bir bakmış. Geriye doğru dönmüş. Bakmış. Gülümsemiş. Ondan sonra yukarıya doğru bakmış. Bir daha gülümsemiş. Bir de göz kırpmış yukarıya doğru. Sonra hiç meşgul bile etmek olmamış onunla. Bizimki beklemiş beklemiş tokat gelecek diye ama tokat gelmiyor. Tokat gelmeyince açmış kapıyı çıkmış geri dönmüş mürşidinin yanına. Anlatmış durumu böyle böyle oldu demiş ben ona tokat attım da demiş. Bu sefer demiş o bana atmadı. Tamam yavrum demiş böyle olması gerekiyordu. Şimdi demiş son imtihana giriyorsun. Onun yanında bir tane daha kapı var demiş sağ tarafında. Bir de oraya gir. O da şu anda demiş Kur'an-ı Kerim okuyor. Git demiş, onun da ensesine bir tane tokat patlamış. Bizim delikanlı gitmiş. Bir tokat da ona vurmuş. Ama bu sefer adam kalkmış bir yerinden. Bir de ona doğru yürümüş mü? Bizimkini beti benzi atmış. Geliyor tokat derken hayır tokat.

gelmemiş. Ve adam ona doğru yaklaşmış, demiş ki evladım, enseye bir tokat attım. Evvela demiş, Allah'ın huzurunda beni demiş affetmeni senden istiyorum. Oğlan da sormuş, niçin efendim demiş. Ne olursa olsun demiş, bana tokat attığına göre mutlaka demiş ensem senin elini acıtmıştır demiş. Ensem elini acıttığı için ben Allah'ın karşısında sorumlu hissediyorum kendimi, affını diliyorum demiş. Madde bir. Madde iki, bu tokatı bana atmanda şahsi bir sebebin varsa, bu benim sana yaptığım bir haksızlığı temsil eder. Şimdi demiş Allah'ın huzurunda senden bir talebim var. Hangi hatayı yaptıysam bana söylemelisin ki, bir, evvela senden af dileyeyim Allah-u Teala'nın karşısında. İki, kendimi affettirmek için senin hizmetine gireyim. Üç, Allah-u Teala'dan da devamlı sana hangi hatalı davranışta bulunduysam onun affı için talepte bulunayım. Delikanlı hiçbir hatasının olmadığını anlatmış ona. Zaten o hepsini biliyor anlattıklarının. Ve son sözünü söylemiş o zat. Demiş ki bundan sonra artık beni yakın bir dostun olarak bilmeni istiyorum. Ne zaman bir problemle karşılaşırsan bana gel, çözümü beraber arayalım. Artık bu dünya üzerinde sağlam bir dostunun olduğunu görme zamanın, yaşama zamanın geldi. Delikanlı gitmiş anlatmış bunların müşidine. O da benim sizlere söylediğim birinci ayetle ikinci ayeti söylemiş ona. Bak demiş evladım, birinci ayette ne diyor Allah-u Teala? Kısas sizden evvelkilere yazıldığı gibi sizde de yazıldı. İşte diyor o adam, birinci gittiğin adam henüz nefsini tezkiye etmemişti. Bizim talebelerimizden de ama evliya olamamıştı daha. Nefsindeki afetler üstün durumdaydı. Bu sebeple senin ensesine tokatı atınca nefsinin tesiri aldığında o da geldi. Sonra aynı şiddetle bir tane tokat attı. Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın bir imkanını kullandı. Çünkü nefsindeki afetler onu rahatsız ediyordu. Mutlaka intikamını almak istiyordu. Aldı. İkincisi ise ne diyordu Allah Teala aynı ayet-i kerimede? Ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. İkincisi de senden tokadı yedikten sonra Allah Teala'ya dedi ki, Ya Rabbi biliyorum onunla beni intihar ediyorsun dedi. Ama dedi ben ondan intikam almam. Ben onu affettim. Ne haber dedi? Bir tane kızarabildik mi? Bir de göz kırptı değil mi dedi. Demek ki ikincisi affediyor. Peki üçüncüsü? Üçüncüsü için Allah Teala diyor ki hiç onlar ki diyor Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. Hiç kötülükle iyilik bir olur mu? Siz de size yapılan kötülüğü iyilikle karşılık vererek ortadan kaldırın. Böyle yaparsanız size can düşmanı olanlar can dostu olurlar. Kötülüğe iyilikle mukabele etme etkisi herkese verilmez. Onlar az kişidirler. Ve onlar Hazzül Azim'in sonsuz bir dünya saadetinin sahipleridir diyor Allah-u Teala. Demek ki dünya üzerinde her devirde kötülüğe iyilikle mukabele eden insanlar da var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bu nasıl bir davranış biçimi? Neden bu insanlar kötülüğe iyilikle mukabele ediyorlar? E yok sevgili izleyenler. Ne yok? Nefslerinin kalbinde kin yok.
Nefslerinin kalbinde haset yok. Nefslerinin kalbinde nefret yok. Nefslerinin kalbinde intikam yok. Bütün negatif faktörler buhar olmuş, uçmuş. Yerlerine ruhun hasretleri gelmiş. Bütün güzellikler onun kalbine gelmiş, yerleşmiş. Eğer nefsinde öfke afeti olsaydı, nefret afeti olsaydı, intikam afeti olsaydı, mutlaka intikamını almak için harekete geçecek, intikamını da alamadan içi rahat etmeyecekti. Ama yok hiçbirisi. Ne nefsinden, ne de ruhundan kendisine yapılan kötülüğe karşı o kişiye kötü davranmasını gerektiren bir talep, bir içgüdü, bir dürtü yok. Tam aksine ruhu da nefsi de o kişi hakkında en ufak bir kötü şey düşünmemesini ve intikamı aklına bile getirmemesini sağlayacak hüviyette. Öyleyse bu kişi kimlenemez, öfkelenemez. İşte Allah'ın o kötülüğe iyilikle mukabele eden büyük dostları, onlar kendilerini öldürmek isteyenleri bilirler. Düşmanlarını bilirler. Ama onlara hiçbir zaman kötü davranmazlar. Davranmaları nefslerinde afetler olmaması sebebiyle mümkün değildir. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala nefsindeki bütün afetleri yok eden Ulul Elbab için diyor ki, ey Ulul Elbab, size kısasta hayat vardır. Hoppala. Neden hoppala dedim sevgili izleyenler ve dinleyenler? Ulul Elbab demek, nefsindeki bütün afetleri yok etmiş. İntikam alması mümkün olmayan bir insan. Yani kısas yapması hiçbir şekilde mümkün değil. Kim kısas yapar? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinde afet olacak. Afet onu intikama zorlayacak. Adam da mutlaka intikamını almak isteyecek ve alacak. Almadıkça içinin rahat etmediğini görüyor. Nefsi devamını tazdik ediyor onu. Ama bir Ulul Elbab için bunun hiçbir zaman söz konusu olması mümkün değil. Öyleyse niçin Allah-u Teala bunu yazmış? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, burada şeytanla kısas yapmak var. Ulul Elbab ilk kısası geceyi gündüz yaparak şeytana uygulamış. Yani şeytan onların gazoz ağacı olmuş sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan artık Ulul Elbab'a hiçbir şey yapamaz. Hiçbir kötülüğü dokunamaz. Ancak hayatı boyunca artık o kişi yaşadıkça şeytan ona sadece derecat kazandıran bir gazoz ağacı olur. Gene kötülüklere sürüklemek ister. Her seferinde mağlup olur. Dikkat edin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytan karşınıza bir kötülüğü işlemek için hangi fırsatı verdiyse o fırsatı reddetmeyi başarabilirseniz, eğer o suçu işlemiş olsaydınız ne kadar derece kaybedecekseniz o kadar dereceyi kazanırsınız. Suçu işlerseniz o kadar dereceyi kaybedersiniz. Öyleyse şeytan niçin gazoz ağacı? Her seferinde sizi bir kötülüğe ulaştırmak için bir büyük gayretin içine giriyor, mağlup oluyor. Ama o mağlup oluyor, derecat kaybediyor sizi o kötülüğe sevk ettiği için. Ama siz onun kaybettiği dereceleri alıyorsunuz, kazanıyorsunuz her zaman. Allah-u Teala'nın ihsanı bu. Peki, kısastan Allah-u Teala'nın muradı ne? Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, geceyken, yani nefsinizin kalbinde afetler varken, şeytan duruma hakim olup devamlı insanlara kötülükler yaptırıyor. Devamlı derecat kaybettiğinize sebebiyet veriyor. Ve şeytan sizde yaptığı bu kötülükler dolayısıyla sonsuz bir mutluluk yaşıyor. Yani mutluluk demeyelim de sevinç yaşıyor. İblis nefsinin hizmetinde olan, yalnız nefsinin hizmetinde olan bir varlık olduğu için, ruhu olmadığı için sevgili izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin, cin taifesi ruha sahip değildir. Hiçbir cin, ki şeytan da
Allah Teala tarafından ifade edildiği gibi cinler dumansız ateşten yaratılmıştır. Yani enerjiden, şeytan enerjiden yaratılmıştır. Soruyor Allah Teala, ey iblis diyor, emrime seni itaat ettirmeyen nedir? Ya Rabbi diyor, sen beni enerjiden, dumansız ateşten yarattın. Onu diyor, çamurdan yarattın diyor. Çamur, dumansız ateşe nazaran necistir, pistir diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın verdiği bir şeytana onun önünde secde et. Şeytan diyor ki, ben ondan üstünüm. Yani adeta Allah-u Teala'ya sen üstün olan bir kuluna ondan aşağıda olan birine secde etmeyi emrediyorsun. Sen yanlış yapıyorsun bu işi demiş oluyor iblis. Böylesine küstah bir varlık. Allah-u Teala diyor ki huzurumdan kovuldum. Madde bir. Madde iki, sonsuza kadar cehennemde azap edileceksin. İşte onun üzerine iblis diyor ki ya Rabbi beni sonsuza kadar yaşat o zaman. O senin kıyamet gününe kadar ben bütün bu Ademoğlunu, Adem'i ve onun bütün zürriyetini senin yolundan koparmaya çalışacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım diyor. Allah Teala diyor ki atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla ne yapmak istiyorsan yapma yetkisi sana verildi diyor. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. İblis de aynı şeyi söylüyor. İhlas sahibi olan kulların müstesna. İşte güzel bab, ihlas muhtevasına sahip olan nefsindeki bütün afetler yok olmuş olan kullar ve nefslerindeki afetler olduğu sürece şeytanın kendilerine attığı bütün tokatları onlar ulu'l-elbab olunca şeytana atmış oluyorlar. Karanlıkları gündüz yaparak onun kendilerini çağırdığı hiçbir kötülüğe her seferinde alet olmayarak ona devamlı derecat kaybettirerek. Öyleyse işte Allah-u Teala'nın ulu'l-elbab için tayin ettiği kısas müessesesi. Yani bir insanın yaptığını aynıyla ya da bir kişinin yaptığını aynıyla ona iade etmek. Ömürleri boyunca günah işledikleri devrede ne kadar iblis kendilerine derecat kaybettirmişse aynı tatbik ediyorlar ona. İblis derecat kaybediyor onları. Kötü yola çağırıp da onlar emre, ondan gelen emre itaat etmeyip Allah'ın güzelliğini gerçekleştirdikleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman ne oluyor? O zaman kısas oluyor. Birinci kısas, gecenin gündüz olması. Nefsin karanlıklarla temsilinden bütün afetlerinin yok olarak ruhun bütün hasretlerinin gelip onların yerini alması.

Sevgili izleyiciler ve dinleyenler. Öyleyse üç grup insandan bahsediyoruz. Bu üç grubun birincisi nefslerini tezkiye edememiş olanlar. Yani nefslerinde hala gece hakim olanlar. Nefsin afetleri nefslerinin kalbine yerleşmeye başlayan ruhun hasetlerinden fazla olanlar. Sonra evliya olanlar nefslerinin kalbinde ruhun hasetleri yani faziletler öteye geçmiş olan krallıklara hakim olanlar ama henüz nefslerinin kalbini müzeyyen kılamayanlar, sonsuz aydınlığa ulaştıramayanlar, alacakaranlıkta yaşayanlar. Üçüncü grup, daimi zikre ulaşmış, yani nefslerinin kalbindeki bütün düzeni gerçekleştirmiş olanlar. Nefslerinin kalbi artık geceden tamamen gündüze dönmüş, hiç afet kalmamış, şeytana en ufak bir taviz vermeyen Allah'ın dostları, kötülüğe iyi onu kabul edenler, sevgili izleyenler ve böyle bir nokta sonsuz bir dünya mutluluğunu içerir. Çünkü kişi iç dünyasında her an Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyettedir. Öyleyse böyle bir dizaynı yerlerine oturtalım. Bu kişi iç dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Allah ile olan ilişkilerinde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Öyleyse bu noktada bir sualimiz var. Böyle olmak istemez misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? İşte bu sonsuz mutluluğu yaşamanız için Allah'ın reçetesini sizlere sunmak, o bizim vazifemiz. Hepiniz o sonsuz saadete ulaşabilecek olan bütün özelliklerle donatıldınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu özellikler sizi bu hedeflere mutlaka ulaştırabilecek olan bütün esasları muhtevidir. Yalnız sizin iradeniz devreye girmemiştir henüz. İradeniz devreye girerek Allah'ın güzelliklerini yaşama talebi sizden gelecek. Mürşidinize ulaşma talebi, mürşidinize tabi olma talebi. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O sizi mürşidinize ulaştıracak olan özellikleri size ihsan edecek. Mürşidinize ulaşacaksınız. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim edeceksiniz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Ve insanı kamil olacaksınız. Kemalata ermiş bir insan. Örnek bir insan. Allah'ın sonsuz saadetini yaşamakta olan bir insan. Arif olacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Alim olmanın çok daha ötesinde bir makamın sahibi olacaksınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizi selamlayarak huzurumuzdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: renkler. Birisi de inşallah güzel bir gideyiz. Ve az sonra bir etkik ve geniş sohbetinde daha Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali'yi inşallah sizlerle birlikte olacaklar ve birlikte bir etkik sohbetini daha size ulaştıracaklar. Ben müsaadenizle az için Muhterem Efendi Hazretleri'ne dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ilmenizden sonsuz bir ötürü istiyoruz. Çok kıymetli dualarınızı bekliyor ve inşallah bugünkü bu etkik ve geri sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve destekli öğrencilerimize başvuruşa bırakıyoruz. Tekrar mübarek ilmenizden sonsuz bir ötürü istiyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Darhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aleyhisselam. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamdolsun şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir aradayız. Yüce Rabbimizden bahsetmek üzere bir aradayız. Mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. O yarattığı kainattaki herkesin mutlu olmasını hedef almıştır. Kur'an-ı Kerim'i son şeriat kitabı olarak indiren Allah-u Teala, son peygamberin indirdiği bu son kitapla kıyamete kadar kainatı hedeflerine ulaştırmak için kainata son dizaynını indirmiştir. Kainatın Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki seni başka bir şey için değil alemlere rahmet olarak gönderdim. Sadece dünyada verilen bu gezegene değil, bütün alemlere rahmet olarak inmiş. Yani rahmetin temeli, rahmetin temeli, rahmetin sahibi demek, hidayetin sahibi demek. Çünkü rahmet, nerede hidayet varsa oradadır. Rahmet hidayeti müjdeler. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Teala? Son çalışmamızda Araf suresinin 56. ayet-i kerimesinde sevdiğimiz kariyenin üzerine sevdiğimiz şehrin üzerine yağmur bulutlarını göndeririz diyor. Onlara diyor gökten su göndeririz. Onunla yerden mahsullerimizi, meyvelerimizi çıkartırız diyor. Ama diyor, bunu hak etmeyenlere göndermeyiz diyor. Orada sadece kuru dikenler oluşur. Hani ise Allah-u Teala iki grup insandan bahsediyor rahmeti için. Rahmetine layık olanlar, olmayanlar. İşte her şey Allah'ı sevmenizle başlıyor. sevin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. İnsanları sevin ki Allah da sizi sevsin. Kalbinizde hep hayır taşıyın. Başka insanları incitmek için var olmayın. İnsanların incinmesi için değil. Sor bakalım. İnsanların incinmesi için değil. Onların dizaynı için olun. Onların mutluluğu için var olun. Allah kalbinde hayır gördüklerinden olarak görsün sizi. Biliyorsunuz insanları Allah-u Teala ta en başından ikiye ayırıyor. Başlangıçta herkesin kalbi kaziyet bağlamış durumdadır. Yani kararmıştır, sertleşmiştir. Ama bu kalplerden, kararmış ve sertleşmiş kalplerden herkes oluşmaktadır. Çünkü başlangıçta insanlar bilmiyorlar ki, zikirin manasını bilmiyorlar. Zikretseler bile Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bunun tabi neticesi olarak mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değil. Allah-u Teala'dan 10 tane insan alamazlar. Alamazlarsa zikirleri, onlara rahmet kendilerine faydalı olacak standartlarda sağlamaz. O zaman rahmetin sahibi olamazlar. İşte Allah-u Teala daha başlangıçtan insanlara bakıyor. İnsanların kalplerine bakıyor. Layık olanlara rahmet gönderecek. Allah'ın rahmeti, onu bir gün hepiniz göreceksiniz. Hamdolsun ki aranızda birçok kişi Allah'ın rahmetini görmüş durumda. Allah'ın rahmeti yağmur damlalarının aynı görüntünün sahibidir. Bir gün evinizin içine yağmur yağdığını göreceksiniz. Ama bu yağmur evinizi ıslatmayacak. Halılarda hiçbir iz bırakmayacak. Elinizi uzattığınız zaman eliniz ıslanmayacak. Ama yağmuru da göreceksiniz. İşte o Allah'ın rahmetidir. Yağmur yağmasına son derece benzeyen bir görüntü, ıslatmayan bir yağmur, kalp gözünüzle görebildiğiniz bir yağmur. Evin içine de yağar, dışına da yağar. İşte o Allah'ın rahmetidir. Öyleyse böyle bir rahmete layık olmalısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer kalbiniz başkalarına bir şeyler yapmak istiyorsa, başkalarını devamlı incitmek istiyorsa, başkaları hakkında onları bir düşmanmış gibi görüyorsa, onlara düşmanlık etmekten bir sakınca görmüyorsa, sıkıntı duymuyorsa, hedefi iki hedeften negatif olansa, o zaman o kişi seçilmez Allah-u Teala tarafından. Bu insanlar iki ana grubu oluştururlar. Birinci grupta başka insanlara karşı kapalı olan kalpler var. Başka insanların mutlu kılması konusunda kalplerinde bir talep yoktur. Başkalarından genel anlamda hep kötülük görmüşlerdir. Çünkü onlar başkalarına devamlı kötülük eder hüviyettedir. Başka insanları sevmezler. sadece kendilerini severler. Ve başka insanların mutluluğu onların umurlarında değildir. Kendileri de bu sebeple devamlı mutsuzdur. İşte Allah'ın seçmediği insanlar, rahmeti hiçbir zaman alamayacak olan bir şehir halkı gibi. Öbür taraftan gene Allah'ın rahmetine muhatap olamayan başka bir grup insan, Allah'a asi olanlar. Asi olmak, Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasaklarına da uymamak, riayet etmemek şeklinde tecelli eder kadın çerçeve içinde. İşte başlangıçta Allah'ın emirlerinden insanlar haberdar bile değildir. Etrafındaki insanlardan bir kısmı Allah'ın emirlerine itaat ettiği zaman onlara hayretle bakarlar. Din karın mı doyururmuş diye düşünürler. Bu insanlara ne oluyor ki böyle Allah'a Teala ibadet edip duruyorlar diye düşünürler. O noktaya yaklaşmayı hiç istemezler. Allah'ın bütün emirlerine asidirler. Yasaklarına asla riayet etmezler. Bunların özellikleri de var. Kendileri Allah'ın yoluna, hidayet yoluna asla girmezler. Yetmez. Başkalarının da Allah'ın hidayet yoluna girmelerine mani olurlar. İşte bu insanlar Allah'ın kalplerinde hayır görmedikleridir. Onların kalpleri Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah'ın söylediği gibi marazdır. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalplerinde maraz olanlardan bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların kalpleri başlangıçta kasitundur. Yani hem kararmıştır hem de sertleşmiştir. Arkasında yatan sebep, henüz Allah-u Teala'yı da bilmiyorlar. Allah'ın yolunda neler yapılması lazım geldiğinden de haberleri yok insanların. Ama buna rağmen bir kısmı başkalarına kötülük için yaşamıyor. Başkaları kendilerine kötülük ettiği zaman onlar da sık sık mukabele ediyorlar. Onlara aynı şekilde davranışlarda bulunuyorlar. Ama kendilerine bir şey yapmayanlara da bir kötülük etmek istikametinde herhangi bir standartta bir talebin sahibi değiller. İşte bu insanlar Allah'ın seçtikleridir. Kalplerinde başkalarına karşı başlangıçta kin olmayan insanlar, nefret olmayan insanlar, yani kendilerine bir kötülüğü dokunmayan bir insana, özellikle kötülük etmek için yaşamayan insanlar, hedefleri bu olmayan insanlar, işte iki nevi insandan bunun zıttı olanlar Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Onların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onların hepsi Allah yolunda kendilerinde düşeni yapmak istemeyenlerdir. Ve seçilmemelerinin arkasında sadece kendilerini Allah'ın yolundan alıkoymaları yoktur. Başkalarını da Allah'ın yolundan alıkoyarlar. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ Rad 20, 21, 22. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah ile olan ahdlerini, Allah'ın ahdini, yani yeminlerini de, misaklerini de, ahdlerini de yerine getirirler. Ve Allah'a verdikleri misaki nakletmezler, bozmazlar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar kötü hesaptan, cehennemden korkarlar. Rablerine karşı huşu duyarlar. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş bu insanlar? Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştıranlardır diyor Allah Teala. Rad 21. 20, 21, 22'de bunları söylüyor. 21'de de bu kesimi söylüyor. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Peki Rad 25 ne diyor? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırmazlar. Vuslatı keserler Allah'a misak vermelerine rağmen. Onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır diyor Allah-u Teala. İşte bu insanlar yeryüzünde fesat çıkaran insanlar, Allah'ın asla seçmediği insanlardır. Bu insanlar sadece kendileri Allah'ın yolunda olmamakla kalmıyorlar. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Bu men ediş en açık şekilde Nisa suresinin 167. ve 168. ayetlerinde kendisini gösteriyor. Allah Teala diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kad dallu dalalen vaida. İnnellezine keferu ve zalemu. Onlar muhakkak ki kafirlerdir ve Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ve onlar kafirlerdir ve zalimlerdir diyor Allah Teala. Niçin zalimlerdir? Başkalarına da zulmetmektedirler. Başkalarını da Allah'ın yolundan men etmektedirler. Öyleyse Allah'ın yolundan men ederler insanları. İşte Allah-u Teala'nın zalim adını verdiği insanlar bunlar. Ve kim böyleyse, kendisi Allah'ın yolunda değilse ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorsa, Allah onlara asla rahmet göndermeyecektir. Onları seçmeyecektir. Kıyamet günü onları temiz standartlarda kabul etmeyecektir. İşte Allah-u Teala insanları, eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa başka insanları da Allah'ın yolundan men ederek Allah'a isyan ediyorlarsa, onları Allah Teala zorla kendi yoluna alacak değildir. Ya insanlar Allah'ın yolunu seçeceklerdir, kurtuluşa ulaşacaklardır, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu kendilerine olacaktır. Ya da Allah Teala onları yola almayacaktır. onları seçmeyecektir. Onlara rahmet göndermeyecektir. Rahmetine muhatap kılmayacaktır.

bu insanlar kimler? Bu insanlar yeryüzünde fesat çıkaranlar. Bu insanlar kimler? Kalpleri hasta olanlar, maraz olanlar. Bu insanlar kimler? Kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleri. Allah Teala buyuruyor ki, eğer biz insanların kalplerinde hayır görseydik, onlara işittirirdik diyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde ise buyuruyor ki, davete, Allah'ın davetine sadece işitenler icabet eder. Öyleyse Allah Teala bir kısım insanlara işittirmiyor, bir kısım insanlara işittiriyor. Kim işittirdikleri? Seçtikleri. Bu seçme işlemine dikkatle bakın. Enam 87 ve 88'de Allah Teala diyor ki, onların babalarından, oğullarından, kardeşlerinden, akrabalarından seçeriz ve onları sırat-ı müstakime ulaştırırız. O sırat-ı müstakim ki biz insanları bu yolla, bu sırat-ı müstakimle hidayete erdiririz diyor. Öyleyse Allah-u Teala bir kısım insanları seçiyor. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala iki kısım insandan bahsediyor. Bir, kalpleri hasta olanlar, kalplerinde maraz olanlar. İki, kalplerinde maraz olmayanlar. Dikkat edin, her ikisi de kalpleri kasiyet bağlamış. Kararmış ve sertleşmiş fikirsizlikten ve ilimsizlikten. Cahiliyetleri sebebiyle bilmiyorlar ki Allah'ın yoluna girmeleri lazım ve girmiyorlar. Bilmedikleri için girmiyorlar. Ama o bilmeyenlerden eğer insanların kalplerinde maraz yoksa Allah-u Teala onları seçiyor. İşte o seçtikleri Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalplerinde maraz olanlar olarak basitlandırdığı insanların dışındakileri Allah-u Teala kalplerine ihbat koyarak mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağını açıklıyor. Bir sonraki ayet-i kerimede onların diyor kalplerine ihbat koyarız. Kim bu insanlar? Allah'ın hidayetine layık olan insanlar. Onlar diyor irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etsinler diye kalplerine ihbat koyduklarımızdır diyor. Gerçekten bu Allah'ın seçmedikleri insanların dışında kalanlar, Allah'ın seçtikleri. Seçerse ne olur? Seçerse Allah Teala onların etrafında öyle insanlar oluşturur ki onların etraflarında öyle bir dizayn oluşturur ki o insanlar irşat makamının sözlerini işitecek hale gelecektir. Ama bunun için Allah'a ulaşmayı dilemeleri lazım. İşte Allah onları öyle insanlarla karşılaştırır ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah Teala onların karşısında böyle insanları çıkarır.
televizyonlarda, radyolarda veya çevrelerinde bu insanlarla karşılaştırır. O zaman kalplerinde bilmedikleri bir güzellik hissederler. Ve iç dünyalarında Allah'a ulaşmayı dilemeleri kendilerine tebliğ edildiği zaman bunu derhal gerçekleştirirler. Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah Teala bunların kalplerinde zevk olmayanlar olduğunu söylüyor. Alimân Suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki sana kitabı indiren Allah'tır. O kitabın içerisinde muhkem ayetler de vardır, müteşabih ayetler de vardır. Bir kısmı muhkem ayetlerdir, ümmül kitabın esasını teşkil ederler. Diğerleri müteşabihattır. Onların gerçek manasını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar diyor Allah Teala. Yani kalplerinde Allah'ın hayır görmedikleri, yani kalplerinde Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği gibi maraz olanlar, Allah'ın müteşabih ayetlerini kendi istekleri istikametinde tevil ederek, onların teviline giderek insanların arasına fitne sokmak isterler diyor Allah Teala. İnsanları Allah'ın yolundan saptırmaya çalışırlar diyor. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir ama başka insanların da fitnesine sebebiyet verirler. Öyleyse gene aynı tip insanları görüyoruz. İnsanların arasında nifak sokanlar, insanların Allah'a ulaşmasına mani olanlar. İnsanların mutluluğuna mani olanlar. Öyleyse aynı grubu oluşturuyor bu insanlar. İnsanların arasında fesat çıkaranlar, insanların arasında fitneye sebebiyet verenler, mütecebih ayetlerin teviline giderek insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine ve bunun neticesinde de Allah'a ulaşmalarına mani olan insanlar. Onlara da muhakkak tebliğ yapılıyor. Mutlaka onlara da Allah Teala başka insanlarla beraber yaşadıkları için televizyonlarda, radyolarda veya yaşamlarında mutlaka onlara bunları teklif edecek, tebliğ edecek insanlar gelecektir. Onlarla karşılaşacaklardır. Ama onlara hiçbir zaman yaklaşmayacaklardır. Onları düşman belleyeceklerdir. Bu insanlar hiçbir zaman Allah'ın ayetlerini tezekkür edemezler. Öyleyse bir takım insanlar kalplerinde zevk olduğu için Allah Teala tarafından seçilmiyorlar. Bir takım insanlar kalplerinde maraz olduğu için Allah Teala tarafından seçilmiyorlar. İnsanların arasında fitne çıkardıkları için seçilmiyorlar. Onların Allah'a ulaşmasına mani oldukları için seçilmiyorlar. Bu insanlar Allah Teala tarafından dalalete bırakılıyorlar. Onlar Allah'a asi olanlardır. İşte Allah Teala Araf suresinin 186. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Allah dilediğini dalalette bırakır.
Onları dalaletten kurtaracak bir hidayetçi yoktur. Onları Allah isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Tuğyanları içinde, isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır diyor. Demek ki bu insanlar asi oldukları için Allah-u Teala onları Allah'ın yoluna almamış, onlara mürşit tayin etmemiş, onları irşat yoluna kabul etmemiş. Zaten adamlar istemiyorlar irşat yoluna ulaşmayı. İşte bu insanlar Allah'a asi olanlar. İstemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Etraflarında her an ondan bahsedildiği halde bu onlar için bir tercih yolu değil. İstemiyor iç dünyası kişinin, istemiyor isyan halinde kişi. Böyle insanlar Allah'ın yolunda olanların arasında da bulunabilir. Onlar Allah'ın yolunda asla hizmet etmek istemezler. Onlar Allah'ın yolundan her zaman kaçmak isterler. Onlar için Allah'ın yolu bir mutluluk yolu değildir. Hizmetten zevk almak yerine huzursuzluk duyarlar. Neden ben Allah yolunda hizmet edecekmişim derler. Ben kendime hizmet ederim derler. Allah'ın yolu da neymiş derler. Ruhun insandan ayrılması, Allah'a ulaşması. Bunun benim için hiçbir manası yok derler. Böyle olan insanları Allah-u Teala kulaklarından tutup da zorla Allah'ın yoluna sokacak değildir. Onlarla Allah-u Teala meşgul olmaz. Onlar ancak öldükleri gün ne kadar büyük bir hata işlediklerini fark edeceklerdir. Ama ne yazık ki o zaman yolun geri dönüşü yoktur. İşte bu insanlar tuğyanları içinde şaşkın bir halde bırakılanlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına bakın. Demek ki insanlar daha Allah'ın yoluna girmeden evvel hepsinin kasiyet bağlamışken kalpleri, bütün insanların kalpleri Allah'ın yoluna girmeden evvel kasiyet bağlamıştır. Zikir yapmadıkları için. Kaldı ki yapmış olsalardı da onların kalplerinde bir nurlanmanın olması mümkün olmazdı. İşte insanların Allah-u Teala tarafından seçilmemesi halinde hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeleri söz konusu değil. Ama onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, böyle bir talebin sahibi olmadıkları için Allah-u Teala tarafından seçilmedikleri için hedefe ulaşamazlar. Dikkat edin, Allah-u Teala hiç kimseye adaletsiz davranmaz. Dalalette olanlardan bahsettiği zaman Araf 186'da diyor ki Allah onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'a isyan eden bir insanın durumu var. Yani burada Allah'a ulaşmayı dilememek bunda ısrar etmek anlamına geliyor. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse yoktur ki yaşadığı hayat boyunca böyle bir talebe muhatap olmasın. Ona
mutlaka Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım geldiğini hatırlatan olaylar yaşatacaktır. O istikametteki insanlarla karşılaştıracaktır. Hele dünyada haberleşmenin bu kadar şeffaf bir dizayn içerisinde oluşması,

Açmayı dilemediği gibi başkalarını da Allah'ın yolundan men Allah Teala diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah dilediğini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse onu kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah dilediğini kendisine seçer. Bu ne demek acaba? Allah'ın kendisine seçmesi. Bunlardan Allah'a yönelenleri Allah'ın kendisine ulaştırması. İşte Enam suresinin 87-88. ayetleri açık ve kesin şekilde Allah-u Teala'nın insanların babalarından, evlatlarından, kardeşlerinden, akrabalarından, arkadaşlarından seçime uğradıklarını söylüyor. Allah-u Teala hayır gördüklerini seçer diyor. Bundan sonrası Allah'ın işi. Seçen Allah-u Teala bilir ki o seçtiği kişi mutlaka Allah'ın öğretisiyle Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dilemesi demek kişinin Allah'a yönelmesi demek. Çünkü bundan sonrasını Allah yapacak. Allah-u Teala o kendisine yönelen kişiyi kendisine yönelmesini sağlayan bir yardımcı olarak onu Allah'ın yoluna alır. Dikkat edin, Allah-u Teala kişiyi seçiyor, öyle olaylar yaşatıyor ki ona, o kişi bu olayların neticesinde Allah'a ulaşmayı diliyor. Önemli olan da kişinin bu dilemesi, ama dilemesi gene Allah'ın yardımıyla gerçekleşmiştir. Ne var ki o kişi Allah'ın rahmetine layık bir belde gibi, Allah'ın rahmetine layık bir şehir gibi, güzelliğe açık bir kalbi var, ama kalbi kasvetin bağlamış. Zikir yapmamış, yapsa bile kalbine bir şey, nur ulaşması mümkün değil. Çünkü göğsünden kalbine yol açılmamış. Açılmamış olduğuna göre zikir yapsa bile Allah'ın göğsüne kadar getirdiği rahmetli ve farz partikülleri oradan tekrar Allah'ın katına geri döneceklerdir. Allah Teala diyor ki Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَلَمْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى اَبَدًا اَحَدًا. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye

Yemezsiniz diyor Allah-u Teala. Allah'ın rahmetinin ve fazlının kişinin üzerine olması için de Allah'ın o kişide bir şeyler yapması lazım. İşte ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın seçtiği bir insandır o. Ve dilediği andan itibaren Allah'ın bundan sonraki işlemleri tahakkuk eder. Ne yapar Allah Teala? O kişiye rahim esmasıyla tecelli eder. Ne yapar Allah Teala? O kişinin gözlerindeki hicabı mestureyi alır. O kişi irşat makamına sadece bakarken o güne kadar onu başkalarından farklı vasıflarıyla hiçbir zaman ayırt edemezken o günden itibaren onun başka bir vasfını görür. O mürşittir. İrşat makamının sahibidir. Başkalarından farklı bir hüviyetlidir. O zaman kişi baş gözlerindeki hicab-ı mestureyi Allah-u Teala aldığı zaman o noktadan itibaren o sadece mürşidine bakmaz. Onu görür. O artık ona göre başka bir insan değildir. Herhangi bir insan değildir. O Allah'tan kendisine haber getirendir. O onu Allah'ın yoluna davet edendir. O onu Allah yolunda yetiştirecek, yeşertecek olandır. O zaman farkına varır. Kalbinde eğer zevk yoksa, kalbinde hastalık yoksa, kalbi başka insanların kötülüğü için çalışmıyorsa, kendisi için çalışmıyorsa, başka insanları Allah'ın yolundan men etmiyorsa, Allah'a asi olmamışsa, işte o insan Allah'ın yolunda hiçbir şey yapmamasına rağmen, zikir de yapmamasına rağmen Allah Teala tarafından mutlaka seçilecektir. Seçildiği zaman da Allah onun mutlaka Allah'a ulaşmasını sağlayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilemesini sağlayacaktır. İşte bundan sonra Allah'ın gönderdiği rahmet ona Allah Teala rahim esmasıyla tecelli edecektir. Yusuf Suresi'nin 53. ayet-i kerimesi. Ne diyor Hazreti Yusuf Allah Teala'ya? Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Ama rahim esmanına tecelli etmen hariç diyor. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmezler. Öyleyse kalpler açısından meseleye baktığımız zaman nefslerin kalpleri açısından şerri emretmeyen nefsler, seçilen nefsler. Yani dikkat edin, sadece siz yoksunuz. Başka insanlar da var. Siz ya başka insanları doğru yola davet eden, doğru yolda olan birisiniz. Yani hidayet üzere olan birisiniz, Allah'a ulaşmayı dileyen birisiniz, başkalarının da Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamaya çalışırsınız. Veya tam zıttı söz konusudur. Siz Allah'ın yolunda değilsiniz ama başkalarını da Allah'ın yolundan men etmeye çalışırsınız. İşte
Başlangıçta bütün insanlar Allah'ın yolundan değil, Allah'ın yolunda değillerdir. Ve bunlar bu noktada Allah'ın yolunda olmayan bu insanlar, doğuştan itibaren Allah'ın yolunda olmayan insanlar sadece iki sınıf oluştururlar. Allah'ın yolundan men edenler, men etmeyenler. Men etmeyenlerden biriyseniz seçileceğiniz kesindir. Çünkü sizin kalbinizde zevk yoktur. Siz kasıtlı olarak başka insanların Allah ile ilişki kurmasına mani olan birisi değilsiniz. Siz Allah'a ulaşmayı bilmediğiniz için, böyle bir şeyin varlığının farkında olmadığınız için Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Ama bunun manası, eğer başka insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olucu bir hüviyetiniz yoksa, bunun manası sizin kalbinizde zevk yoktur. Bunun manası sizin kalbinizde maraz yoktur. Bunun manası siz insanların arasında fitne çıkarmıyorsunuz. Siz insanların arasında fesat çıkarmıyorsunuz. Siz insanları asi olmaya davet etmiyorsunuz. Öyleyse mutlaka seçileceksiniz. Her kim seçilirse onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan hüviyetine ulaştırır. Allah ulaştırır. Çünkü o kişinin yapısı kalbinde Allah'ın hayır gördüğü birisidir. Hayırsızlık görseydi onun kalbinde hayırsızlık olacaktı, zevk olacaktı, maraz olacaktı, isyan olacaktı, tuğyan olacaktı. Ama öyle değilse Allah onu mutlaka Allah'ın yoluna ulaşmak üzere kalbine ulaşarak o kişiyi şekillendirir. O kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse ne olur? Allah rahim esasıyla tecelliye başlar. Öyleyse Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olan kişi, bu saydığımız negatif olan faktörlerden biri olan bir insandır. Derhal başındaki, gözlerdeki hicab-ı mesreyi Allah-u Teala alır. Alınca kişinin irşat makamına bakışı derhal değişir. Ondan evvel sadece kişi bakıyordu. İrşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemiyordu. Ha sokaktan geçen birisi, ha bir mürşit. Aynı standartlarda görüyordu. Böyle görmeye o günden itibaren devam edemez. Ona baktığı zaman onun irşat makamının sahibi olduğunu anlar, görür. Yetmez. Allah-u Teala aynı anda kulaklarındaki vakrayı alır. Bunun üzerine kişi anlamaya başlar irşat makamının irşada müteallik, hidayete müteallik söylediklerini, ruhunu ölmeden evvel Allah'a göndermesi gerektiği konusu, onu kişi artık anlamaya başlar. Kulaklarındaki vakra alınınca kişi irşat makamının sözlerini işitmeye, yani manasını anlamaya başlar. İdrak eder ki kendisi de Allah'ın yolunda olacak olan birisidir. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı hedef alması gerekmektedir. Bunu kişi hisseder. Bunun manasına varır. İşte bu Allah-u Teala'nın onun kulaklarındaki vakrayı kaldırmasıyla vücuda gelir. O zaman o kişi irşat makamına ulaşmayı diler. Davete icabet etmek gereğini duyar.
Enam suresinin 36. ayet-i kerimesi gelince davete sadece işitenler icabet eder diyor Allah Teala. Ve sevgili kardeşlerim, işitmeyenler ölülerdir diyor Allah Teala. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onlar işitmezler senin söylediğini. Ve işitmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşitmeyenler başkalarını da Allah'ın yolundan men edenlerdir. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yolunun inceliklerine dikkatle bakın. Bununla kalmayacaktır Allah-u Teala. Kalbinizdeki idraki önleyen ekinleti Allah-u Teala kalbinizden alacaktır. Kalbinize ihbat koyacaktır. Böylece Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde kalbinde maraz olan birisi olmadığınız için Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ifade ettiği kalbine ihfat konularından birisi olacaksınız. Allah-u Teala Hac 54'te garanti ediyor. Sizi mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracak. Bunun için kulağınızdaki vakrayı aldı ki davete icabet edersiniz, mürşidinize ulaşasınız. Böylece ruhunuz vücudunuzu terk etsin de Allah'a doğru yola çıksın. O mutluluğu yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Ve böylece kulaklarınızdaki vakra alınmış birisi oluyorsunuz. Gözlerinizdeki icabı mesul alınmış olan birisi oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki ekinnet Allah-u Teala tarafından alınmış olan birisi oluyorsunuz. Siz artık Allah'a ulaşan, ulaşmayı dileyen bir insan değilsiniz. Onun ötesine geçtiniz. Artık sadece Allah'a ulaşmayı dileyen birisi değilsiniz. Davete icabet edecek pozisyona geldiniz. Yani mürşidinize ulaşmak sizin için vazgeçilmez bir tutku oluyor. Onu alelade bir insan olarak değerlendirmiyorsunuz artık. Onu ait olduğu yere oturtuyorsunuz. Artık o herhangi birisi değil. O sizi Allah'a ulaştıracak olan kişi. İşte bu noktaya ulaşıyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Artık siz Allah'a ulaşabilmek için mürşidini arayan bir insansınız. Ve Allah'ın yardım eli devamlı üzerinizde. Bununla kalmıyor. Size ulaşıyor Allah-u Teala. Sizde değişiklik yapması lazım. Neyi değiştirmesi lazım? Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a döndürmesi lazım. Bunu gerçekleştiriyor. Sonra ne yapması lazım? Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açması lazım. Siz kimsiniz? Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilediği birisisiniz. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü teslime açar, şerh eder, yarar ve teslime açar. Yani göğsünden kalbine bir yol açar kişinin. Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşabilsin diye Allah o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Böyle bir yol o kişiyi Allah'ın yoluna ulaştırmak için Allah-u Teala tarafından açılır. Nereye ulaşıyoruz? O kişi bu noktadan sonra
zikir yapacaktır. Ve nefsinin kalbinde Allah'ın gönderdiği rahmet, rahmetin sahibi olan Allah'ın rahim esması ve tecellisiyle Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazl partikülleri o kişi zikir yaptığında göğsüne gelecek, göğsünden kalbine ulaşacaktır. Ama kalp hala mühürlüdür. O kişi kalbi kasiyet bağlamış birisidir. Zikir yaptığı zaman kalbindeki kasiyet yok olmaz. Sadece %2 nispetinde rahmet o kişinin kalbine ulaşır. Ama bu o kişiyi huşu sahibi yapar. Kimdir bu insan? Bu insan Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o kişi artık mürşidine ulaşmayı dileyen birisidir ve huşu sahibi olunca Allah'ın 10. ihsanını alacaktır. Allah ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah mutlaka o kişiye mürşidini gösterir. O kişi zaten mürşidine ulaşmak için can atmaktadır. Hedefi bu güzelliği yaşamaktır. Öyleyse her güzel şey o kişinin artık hedefine ulaşması istikametinde bir güzelliği içerir. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide kişi ulaşır. 14. basamaktadır. Ve önünde diz çöküp tövbe ettiği zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. İşte o seyri sülükte olan bir insandır. Allah-u Teala tarafından seçilmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Mutlaka ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de hayatta kalmışsa Allah'a teslim edecek olan birisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ile ilişkilerinize dikkatle bakın. Kendinize dikkatle bakın. Sizin için irşat makamı bir şey ifade ediyor mu? Herhangi bir adam mı? Yoksa sizi irşada ulaştıracak olan, sizi hedefe ulaştıracak olan kişi mi? Ona nasıl bakıyorsunuz? Sadece bakıyorsanız, onu görmüyorsanız, siz Allah'ın yolunda değilsiniz. Ama Allah'ın yolunda olmanız da söz konusu olabilir. Ne zaman kalbinizde zevk yoksa, ne zaman Allah'a isyan etmemişseniz, ne zaman kalbinizde maraz söz konusu değilse. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hepinizin seçilmişlerden olduğu kesin. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzce dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz, tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar sizin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri zülcelalin kılmasını bütün gönlümüzle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: Stalin.
1: Zikir her şeyden evvel bir sabır işidir. Bütün işlerinizi bırakacaksınız ve Allah'ı zikredeceksiniz. Başlangıçta zikir böyle devreye girer. Ancak daimi zikre ulaştıktan sonra hem bütün işlerini yaparsınız hem de kalbinizdeki ses devamlı kalbinizin her çift atışında Allah'ı zikretmeye devam eder.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Ey Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İstakim sıratellezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velâddâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Eûzübillâhi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yudum yudum içmek için gene bir aradayız. Allah'ın bir zikir sohbeti. Konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Hani şu ruh vücuttan çıkarsa insan ölür. İnsana hayat veren ruhtur safsatasını uyduranlara bir cevap olmak üzere ruhun Allah'a nasıl ulaşacağını sizlere anlatmak istiyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, baştan başlayalım konumuza. İslam veya kainatın tek dini, hangisini kullanırsanız kullanın, ikinci bir din hiç olmadı. İslam dini, Allah'ın yegane dini, Hazreti İbrahim'in hanif dini, bütün peygamberlerin tek dini, işte bu din. Sizlere bahsettiğimiz, bütün boyutlarını öğretmeye çalıştığımız bir din. 28 basamaktan oluşuyor Vel Asr suresine göre. 4 tane 7 basamak. Öyleyse ilk 7 basamağı söyleyelim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz. Madde 1. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz. Ve Allah-u Teala tarafından seçiliyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyor da başkalarının da Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışıyorsak kesinlikle seçilmemiz mümkün değil. O zaman kalbimizde ya zevk var, ya maraz var, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmek istemiyoruz, karşı çıkıyoruz. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ediyoruz. O takdirde Allah-u Teala tarafından seçilmeyenlerdiniz. Seçilenler %90'ı her zaman aşar. Seçilmeyenler çok azınlıkta kalırlar. Onlar Allah'ın dostu olmayanlardır. Ve ikinci basamakta genel olarak seçiliriz. Önemli olan üçüncü basamağa geçiştir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse üçüncü basamağa geçemez. Birinci ve ikinci basamakta yaşayıp da üçüncü basamağa atlayamayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değildir. 28 basamaklık bir spektrum içerisinde insanların %90'ından fazlası ilk iki basamağı işgal edenlerdir. Üçüncü basamak ve yukarısı hep %10'un altındaki insanlar tarafından işgal edilir. Öyleyse üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Diliyorsak kurtulduk. Mutlaka Allah-u Teala bizi cennetine alacak demektir. Dilemeseydik bu mümkün değildi. İşte Allah-u Teala buyuruyor Yunus 7 ve 8. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala diyor ki, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın kesinlikle bir hüküm koyduğunu görüyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir, yetmez. O insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Öyleyse her şey buradan başlıyor. Buna Allah'a yönelmek diyor Allah Teala. Enib kelimesi, münib kelimesi, yunib kelimesi,

Bu kelimeler her biri Allah'a ulaşmayı dilemek anlamına kullanılıyor. Allah'a yönelmek üçüncü basamakta başlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Ve mutlaka Allah-u Teala ona 5-6 aylık bir hayat vermişse Allah onu mutlaka ruhen kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah-u Teala diyor ki, kim bana Allah dilediğini kullarından kendisine seçer ve kim onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. Bir de Bakara 120'ye bakalım. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak. Hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse bu hidayet Allah-u Teala tarafından 12 defa üzerimize farz kılınmış. 12 defa farz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. On iki defa Allah-u Teala'nın farzı söz konusu. Birincisi Zümer 54 ve en iyi büyü, görüyorsunuz burada kullandığı ifadeyi Allah-u Teala'nın, en iyi büyü Allah'a yönelmek ve en iyi büyü ilâ rabbiküm ve eslimu lehu min kable en yetiyekümün azabı, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu ulaştırın, ruhunuzu teslim edin. Fizik vücudunuzu muhsin kılın, fizik vücudunuzu teslim edin. Nefsinizi ahsen kılın, nefsinizi Allah'a teslim edin. Ve iradenizi 12 kademe nefsinizin kalbi müzeyyen olduktan sonra, müzeyyen olan nefsinizin arkasından iradenizi de Allah'a teslim edin. Teslim müessesesi bunların hepsini birden içeriyor. Öyleyse Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. İkinci ayet-i kerime Münimine ileyhi ve yettikun, Rabbine yönel, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Münibine kelimesi, yünip kelimesi, ikisi de Allah'a yönelmek. Yönelen kişi mutlaka sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak olan birisidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, üçüncü ayet-i kerimeye bakalım. Fecr 27-28. İrci'i ila rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ruha sesleniyor Allah-u Teala. Dördüncü ayet-i kerime fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Buradaki Allah'a kaçmak ve sığınmak müessesesi ruhun Allah'a ölmeden evvel Allah'a kaçarak Allah'a sığınması. Allah Teala her şeyden evvel bir sığınaktır. Allah Teala
diyor ki Ali İmran Suresi'nin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu husnul me'ab. Yemin olsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ahsen sığınaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ruhumuz ulaştığı zaman ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Bir başka ifadeyle Allah'a sarılır. İşte ruhumuzun Allah'a sarıldığı noktada ruh Allah'ta yok olmuştur. Allah'ın zatı kendisine ait olan ruhu geri almıştır. İnsana ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala ruh Allah'a geri dönmüştür. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Nebe Suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Zalikel yevmül hakkı femen şâ ittehâze ilâ rabbihi me'âba. İşte o gün hak günüdür. Hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi, Allah'a ulaştıran yolu kendisine yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna me'ab olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruhun sığınağa dönmesi asıldır. Öyleyse ruhumuzun sığınağı Allah'ın zatıdır. Sığınak me'ab kelimesiyle ifade ediliyor. Sığınağa ulaşan da evvab kelimesiyle ifade ediliyor. Meaba sığınan demek evvab. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Meab kelimesiyle evvab kelimesinin aynı kökten gelip gelmediğini gelin lügattan beraberce bakalım.

Eyvah. Elif'ten Mevap denilecek yerde hangi kökten geldiğini yazmıyor. İkisinde de Evvap, evden geliyor. Rücu eden, geri dönen. Evvap'ta vav var. Mevap'ta vav yok. Öyleyse aynı kökten değil. Evet. Bunun dizaynı Mevap sığınılacak yer. Allah'ın zatı sığınılacak yerdir. Sığınaktır. Evvap da geri dönen, geri dönerek ulaşan anlamına geliyor. Allah'ın zatına ulaşmak. Öyleyse ruhun Allah'a geri dönmesi. Beşinci ayet-i kerime Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Burada da enabe kullanmış Allah Teala. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yönelen kişi hangi yola tabi olacak? Sırat-ı müstakime. Sırat-ı müstakim üzerinden ruhunu Allah'a ulaştıracak. Aynı yola tabi ol. Sen de yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a yönel. Ondan sonra da sırat-ı müstakime tabi olarak bana ulaş. Altıncı ayet-i kerime Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesi Allahu yedü darüsselamü ve yehdi ileyhi men yeşâ.

Yeti. İlâ sırat-ı müstakim diyor Allah Teala. Yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah oraya Allah'ın zatına ulaştırmayı dilediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaşır diyor. Ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de Nisa 175'te Allah'a ulaştıran yol olarak anlatılıyor. Ve Enam 87 ve 88'de de Allah'a ulaştıran, Allah'a hidayet eden yol olarak anlatılıyor. Selam yurduna davet eden ifadesi de teslim yurduna davet eder istikametinde, selamet yurduna davet eder, kendi zatına davet eder manasına geliyor. 7. ayet-i kerime Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Ruhun Allah'a dönmesi söz konusu. Ruhun Allah'a dönerek Allah'a ulaşması söz konusu. Her şeyden kesilerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala.

Ve böylece 7 ayet-i kerime oldu. 8. ayet-i kerime Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. Allah Teala Rad 20 ve 21'de diyor ki: Ellezine yufune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Ve la yenkudunel misak, ve misaklerini bozmazlar. Ne yaparlar misaklerini bozmazlarsa? Vellezine, ve onlar yesulune, ulaştırırlar, vasıl ederler. Ma şeyi, emrallahi, Allah'ın emrettiği şeyi, bihi, ona, Allah'a, en yüsele, ulaştırmayı. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği bir şey var. Burada ruhun Allah'a ulaştırılması bir emir olarak söyleniyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. 8. ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime Şura 47. Allah'ın davetine üzerinize ölüm günü gelmeden evvel mutlaka icabet edin diyor. Allah'ın daveti ise belli, kendi zatına davet ediyor. Nerede görmüştük? Demin Yunus 125'te görmüştük. 9. ayet-i kerime oldu. 10. ayet-i kerime Enam 153 ve bi ahdillahi effu haza sıratı müstakim fettebiuhu. Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Ayet-i kerimenin devamında ise sakın sırat-ı müstakimin dışındaki öteki fırkalardan herhangi birine tabi olmayın ki onların her biri sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolundan ayırırlar, fırkalara ayırırlar diyor. Onuncu ayet-i kerime, 11. ayet-i kerime Maide 7. O gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Allah Teala ile Sübrabbüküm günü ben sizin Rabbiniz değil miyim dedikten sonra bize diyor ki madem biz kalu dediler ki bela evet dedikten sonra Allah Teala diyor madem ki ben sizin Rabbinizim öyleyse size emrediyorum. Ey ruhlar bana fizik vücudunuz hayattayken geri döneceğinize dair misak verin. Ey fizik vücutlar şeytana kul olmaktan kurtulup bana kul olacağınıza dair bana ahd verin. Ey nefsler, nefsinizi tezkiye, daha sonra da tasfiye edeceğinize dair, yani bana teslim edeceğinize dair bana yemin verin diyor Allah Teala ve sonra da soruyor sözlerimi işittiniz mi? Diyoruz ki işittik. Öyleyse hadi bakalım diyor Allah Teala. Madem işittiniz, yeminlerinizi verin bakalım, yemin, misak ve ahd. Ruhumuzda, betçimizde, nefsimizde Allah Teala'ya yemin, misak ve ahd veriyorlar. Allah'a teslim olacaklarına dair. Ruhumuz misak veriyor, fizik vücudumuz ahd veriyor, nefsimiz de yemin veriyor. Allah Teala bunun üzerine onlardan
ikrar almak üzere soruyor. İtaat ettiniz mi diyor. Atana diyoruz, itaat ettik. Evvela sözlerimi işittiniz mi diyor. Semina diyoruz, biz işittik. Ondan sonra soruyor, emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz, itaat ettik. Ondan sonra da Allah Teala diyor ki, misakinizi üzerinize farz kıldım. Allah Teala diyor ki, size ahdim var. Ahdimi mutlaka yerine getirin. Ve bi'ahdillahi efu ifadesiyle söylüyor bunu. Ruhunuzu da ve içinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bana teslim edin diyor Allah Teala. Ve diyor, bunların hepsini bana teslim edeceğinize dair bir de bu ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve Allah-u Teala'nın emrini yerine getireceklerine dair verdikleri yemin, misak ve ahdinizi başkalarına da anlatacağınıza, öğreteceğinize dair bana misak verin diyor Allah-u Teala. Ahdimi yerine getireceğinize, yani ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizi de Allah'a teslim edeceğinize dair bir de bu yemin, misak ve ahdinizi saklamayacağınıza, gizlemeyeceğinize, başka insanlara da anlatacağınıza dair bana misak verin diyor Allah Teala. Misakin orada iki manası var. Bizden Allah Teala kesin bir söz, misak alıyor. Dört vücudumuzun da teslimesi, üç vücudumuz ve irademizin teslimi söz konusu. Bir de bunların hiçbirini gizlemeyeceğimizi, insanlara mutlaka anlatacağımızı Allah Teala bizden misak alarak garanti altına alıyor. Onun için Araf 172'de diyor ki Allah Teala, kıyamet günü ben Adem Aleyhisselam'ın sırtından onların hepsinin ruhlarını çıkardım. Onların çocuklarının ruhlarını çıkardım. Onlardan da onların ruhlarını çıkardım. Onların fizik vücutlarını çıkardım. Ve onları ruh ve fizik vücut olarak nefslerine şahit tuttum. Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değildim demesinler diye? Ahdimizden haberdar değildim. Misakimizden haberdar değildik demesin diye. Öyleyse insanoğlu kıyamet günü geldiğinde ben bundan haberdar değildim diyebilir. Ama bunu diyememesi için Allah Teala diyor ki, ezelde onların hepsinden misak aldım. Misaklarını da üzerlerine farz kıldım. O misakimizde diyor ki Allah Teala, bunu herkese söyleyeceklerine dair, saklamayacaklarına dair onlardan kesin söz, misak almadık mı biz diyor Allah Teala. İşte o misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak irademizin de Allah'a teslimini içeriyor. Ve ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusu, bu ruhumuzla Allah arasındaki misak. Allah arasındaki bilgemin ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a teslim edeceğiz. Allah Teala tam 12 defa üzerimize farz kılmış. 12.'si de Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri sahibine, sahiplerine teslim etmeyi, teslim etmenizi emreder diyor. Allah emanetleri onların ehline, onların sahibine teslim etmenizi emreder. Ruhunuz emanet 1, fizik vücudunuz emanet 2, nefsiniz emanet 3, iradeniz emanet 4,
emanetlerin hepsini onların sahibi olan Allah'a teslim etmeniz emrediliyor Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki tam 12 defa Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, hayattayken ruhumuzun Allah'a geri dönmesini üzerimize farz kılmış ve bir de ceza müessesesini koymuş. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. Kazandığı dereceler itibarıyla. Ne demek istiyor? Kazandığı dereceler itibariyle cehenneme gidecek olanlar, dereceler itibariyle durumu hangi standartta olanlardır? Bunun cevabı Ali İmran suresi, bunun cevabı Müminin suresinin 102 ve 103. ayetlerinde. Müminin 102'de diyor ki Allah Teala kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları günahlarından fazla ise onların gideceği yer Allah'ın cennetidir. Ebediyen orada kalacaklardır. Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hüsrandalar, gidecekleri yer cehennem, ebediyen cehennemde kalmak durumundalar. Çünkü ne diyordu Allah Teala? Kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Yani hüsranda olanlar bu insanlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın 12 defa üzerinize farz kıldığı bir vaka ile karşı karşıyasınız. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a döndürmekle, iade etmekle, teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz. 100'den fazla ayet-i kerime insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a dönmesiyle alakalı. Ve buna rağmen insanların bir kısmı ruh insana hayat verir. Eğer ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyorlar. Bunu demekle kalmıyorlar. 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirinin hemen hepsinde aynı şey var. Ruh insana hayat verir ve ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür.

hedefidir. Allah Teala bu insanlardan bahsediyor. Bakara suresinin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz kitaplarla, indirdiğimiz kitaplarla insanlara beyinelerle, ispat vasıtalarıyla anlattık ki ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşmasını, hidayeti. İşte insanlardan her kim benim ayetlerimi diyor Allah Teala ve hidayeti o kitaplarla insanlara ispat vasıtalarıyla bildirdiğim, emrettiğim hidayeti gizleyenler, ketmedenler var ya diyor. Allah da onları lanet eder. Lanet edenlerin hepsi de lanet eder diyor. İşte kim derse ki ruh insana hayat verir. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz. İşte onlar Allah'ın lanetine muhatap olacak olan zavallılardır. Ve kendileri Allah'ın yolunda olmadıkları gibi başka insanları da Allah'ın yolundan saptıran zavallılardır. Onların durumunu bakın Allah Teala ne kadar net anlatıyor. Ali İmran, Nisa, affedersin, Nisa 167, 168, 169. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dalû dalâlen baîdâ. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyâfire lehum ve lâ liyehdiyehum tarîka illâ tarîka cehenneme halidine fiha ebeda. Ne diyor Allah Teala? Onlar kafirlerdir diyor. Ve Allah'ın yolundan men ederler diyor. Başka insanların da kendileri sırat-ı müstakim üzerinde değillerdir. Başka insanların da ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırarak Allah'a döndürmesini engellerler, men ederler insanları diyor Allah'ın sebilinden. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. Onlar hem kafirdirler diyor, hem de zalimdirler diyor Allah Teala. Başka insanları da Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler diyor. Allah onlara asla mağfiret etmez. Eğer o insanlar Allah'a ulaşmayı dileselerdi, Allah Teala 10 tane ihsanla onları mürşitlerine ulaştıracaktı ve ondan sonra da ruhları Allah'a doğru yola çıkacaktı. Allah'a ulaşacaktı. Ama mürşitlerine ulaştıkları zaman Allah onların bütün günahlarını sevaba çevirecekti. Onlara mağfiret edecekti. Furkan suresinin 69-70. ayetleri gereğince Allah onları mağfiret etmez diyor. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Şimdi bakalım ne diyor Allah Teala Furkan 69 ve 70'te? Diyor ki onlar ki günahları çok olanlardır. Cehenneme gideceklerdir onlar diyor Allah Teala ve günahları da artacaktır. Ama kim tövbe eder de mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa ve nefs tezkiyesine, amelü salihata başlarsa Allah onların seyyiatlerini hasenata çevirir, günahlarını sevaba çevirir ve onlar tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Tövbeleri kabul edilmiş bir halde Allah'a ulaşırlar diyor. Öyleyse Allah'a
insanların dönüşü sırasında

0: bir de günahlarının sevaba çevrilmesiyle söz konusu. İşte Nisa 168'de Allah Teala onu söylüyor. Allah onları asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dileselerdi 10 tane insanla mürşitlerine ulaştıracaktı Allah Teala. Tövbe ettikleri zaman da günahlarını sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Allah onları mağfiret etmez diyor. Ve onları asla tarika, tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Allah onları ancak cehennem yoluna, sırat-ı cehenneme ulaştırır. Onlar ebediyen cehennemde kalacaklardır diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem kafirlerdir hem de zalimlerdir. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin küfürde olduğu kesin. Çünkü kalbinde küfür yazıyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişiyi Allah Teala mümin standartlarında kabul etmediği gibi onların hepsini dalalette kabul ediyor ve hüsranda kabul ediyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşabilir. Öyleyse üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Eğer dilersek derhal Allah Teala bu talebi işitiyor, biliyor ve görüyor ve derhal rahim esmasıyla tecelliye başlıyor bizim üzerimizde. Bu tecelli gözlerimizdeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarımızdaki vakrayı, kalbimizdeki ikindite alıyor ve yerine ihbat koyuyor. Ondan sonra Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Ama bu kadarı bile, yani gözlerimizdeki icab-ı mestürenin alınması, kulaklarımızdaki vakranın alınması, kalbimizdeki ikindetin alınması ve yerine ihbatın konulması bizim günahlarımızın bir kısmını mutlaka Allah-u Teala'nın örtmesine sebebiyet veriyor. Öyle uygun bir şekilde günahlarımızın bir kısmını örtüyor ki sevaplarımız günahlarımızdan mutlaka fazla oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir diyor Velasr suresi. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin sevapları günahlarından fazla. Ne olacak? Bu kişinin üzerinde Allah Teala tecelli edecek. Kalbine ulaşacak kişinin, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirecek. Ondan sonra da kalbinin göğsünü şer edecek kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açacak. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kimin ruhunu kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime şerh eder ve teslimi açar diyor, İslam'ı açar diyor Allah Teala. Ondan sonra zikir yapıyoruz. Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsümüze geliyor. Göğsümüzde bakıyor ki yol açılmış, o şifreye göre dizayn edilmiş olan Allah'ın nurları göğsümüzden kalbimize ulaşıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Kalbimize ne rahmet ne de faz giremiyor. Ama rahmet nurları sızabiliyor. Bu sızıntının başladığı nokta 11. basamaktayız. Nefsimizin kalbine giren bu rahmet, sızan bu rahmet nurları nefsimizin kalbinde %2'ye ulaştığı zaman huşu sahibi oluruz. İşte o huşu sahibi olma noktasında Allah Teala diyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın zikri iki nur indiriyor ama bir tanesi aktif, rahmet. onunla huşu sahibi oluyoruz. Çünkü tekil kullanmış Allah-u Teala orada. Ve ondan sonra kişiye Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. Ve kişi 11. basamakta, affedersiniz 13. basamakta, 11. 10. basamakta göğsünden kalbine nur yolu açıldı. 11. basamakta zikir yapmaya başladı. 12. basamakta nefsinin kalbine %2 rahmet sızdı. 13. basamakta mürşidini gösterdi Allah Teala ona. 14. basamakta kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı zaman bu kişi Allah Teala'dan 10 tane nimet alır. Birinci nimet, başın üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. İkinci nimet, kalbinin mührünü açar Allah Teala. Üçüncüsü, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır, atar ve kalbin içine imanı yazar Allah Teala. Dördüncü nimet, mücadele 22. Onların üzerine, başların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. Ve o ruhla onlar yedidilirler, desteklenirler. Yani ruh orada kalır onların başının üzerinde. Onların kalbinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra mı? Sonra o kişinin günahlarını demin anlattığımız gibi Allah Teala sevaba çeviriyor. Beşinci nimeti. O kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkıyor. Altıncı nimeti. Kişinin nefsi nefs tezkiyesine başlıyor. Rahmet ve faz ve salavat nurları geliyor o kişinin göğsüne. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalpte artık küfür kelimesi yok. İman kelimesi var. İman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. İşte bu nefs tezkiyesinin başlangıcıdır. Nefsin kalbinde giderek Allah-u Teala'nın nurları daha üst seviyede birikmeye başlıyor. Öyleyse buradaki dizayna bakıyoruz beraberce sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizayn o kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıktığı bir noktayı gösteriyor. Nefsinin kalbine gelip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayan fazıllar sebebiyle giderek tezkiye olacak. Fizik vücut nefsin kalbinde biriken fazıllar kadar şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Neden? Çünkü nefsin kalbinde afetler var. Ve şeytan bu afetlere tesir edebilir. Afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da ona paralel olarak azalacak. Yerini alan, o afetlerin yerini alan fazıllar, tıpkı ruhun hasletleri gibi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik kazanacaklar. Öyleyse nefs tezkiyesine başladığımız noktadan itibaren nefsimizin kalbinde fazıllar birikmeye başlar. %1, %2 derken %7'ye ulaşınca vücudumuzun içine bir rehine olan nefsimiz birinci gök katının kapısını uzaktan kumandayla açar. Açma yetkisinin sahibidir. Ve ruhumuz birinci gök katına ulaşır. Nefsi emmarenin %100 afetlerle dolu olan kalbimizdeki muhtevası %2 rahmet birikimi, %7 de fazilet birikimi. Bundan sonra her %7 fazıl birikiminde ruhumuz bir gök katı yükselecektir. Nefs-i emmare Allah-u Teala diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis sui illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefse emmare %7 nur birikimi. İkinci defa %7 nur birikimi. Nefsi levvame. Allah-u Teala nefsimizin kalbini %14 fazılarla donatmış durumda. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime Fela uksumu bin nefsi levameti. Hayır, o levame nefse kasem ederim diyor. Allah Teala nefsimizi levham etmeye başlıyoruz. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mülhime Allah'tan ilham almaya başlıyoruz. Şems suresi 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse fücuru ve takvası, şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Ruhumuz üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefs-i mutmainne Allah'tan razı oluyoruz. Affedersiniz, mutmain oluyoruz, doyuma ulaşıyoruz. Allah Teala diyor ki Ela bi zikrillahi mutmain tatmeyunul kulübü, dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Mutmaineye ulaştığımız zaman Allah'ın bütün verdiklerinin bizim için mutlaka yeterli olduğunun kesin olarak farkına varıyoruz. Hırsımız yok oluyor. Ve beşinci defa %7 nur birikimi Allah'tan razı oluyoruz. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da birden bizden razı oluyor. Fecr 27 ve 28'de diyor ki Allah Teala Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci ila rabbiki radiyeten mardiyye. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Birisi radiye, biz Allah'tan razı oluyoruz. Ruhumuz 5. katta. Birisi mardiye, Allah bizden razı oluyor. Ruhumuz 6. katta ve ruhumuz Allah'a doğru, Allah'a dönüyor. Ve nefsi tezkiye Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekkâ fe innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye olur ve ruhu Allah'a döner. Allah Teala Şura 13'te diyor ki Allahü yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır sevgili kardeşlerim. Ve kişi böylece hidayete erer. İşte 21. basamaktayız. Ruhumuz Allah'ın zatına ulaşır. Allah ulaştırır ruhumuzu kendi zatına. Ve sonra ne olur? 22. basamakta sonra ruhumuz Allah'a, Allah'ın zatında yok olur. Yani Allah'a sarılır. Nisa 175'te diyor ki Allah Teala kim Allah'a sarılmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sırat-ı müstakim de onları Allah'a ulaştırıyor ve kişi Allah'a sarılıyor. Yani Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde demin söylediğimiz gibi Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ruh sığınağa sığınıyor ve evvap oluyor. Allah'a geri dönen, geri dönerek ulaşan. İşte ruhumuz bu standartlar içinde Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ve bu velayetin birinci makamıdır. Allah'ın zatında yok olmak. Bu makama fenafillah deniyor. Velayetin 7 makamından birincisi. Bu akşamki konumuz buraya kadar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. Ne olmuştur ruhumuz? Allah'tan gelmişti, üfürülmüştü bize. Bizde bir emanetti ve emanet sahibine Allah'a iade oldu. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesi gereğince ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırdı. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, birinci basamaktan 22. basamağa kadar bir bütün içerisinde ruhumuzun Allah'a ulaşmasının evvela her şeyden evvel üzerimize 12 defa ölmeden evvel ulaşmasının üzerimize 12 defa farz olduğunu gördük. Ve ruhumuzun 2 defa Allah'a ulaşması söz konusudur. Bir ölümden evvel, bir de ölümden sonra. Allah Teala Bakara Suresi'nin 46. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun." Onlar diyor, yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel ruhlarını Allah'a milaki kılacaklardır. Mutlaka Allah'a ulaştıracaklardır. Ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu edecektir. Bir defa daha geri dönecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuz eğer siz hayattayken onu Allah'a ulaştırırsanız öldüğünüz zaman tekrar gelecektir. Azrail aleyhisselam ve ölüm meleklerinden vazifeli kıldığı o ruhunuzu alıp 7 tane gök katını aşıracak. Sıdret-i müntahaya kadar beraber çıkacaklardır. Melek orada kalacaktır. Ruhunuzsa ölümden sonra bir defa daha Allah'a dönecektir. Öyleyse Allah'ın Kur'an-ı Kerim hakikatlerine dikkatle bakın. Allah Teala'nın hepinizi Allah'a ulaşmayı dilemeniz üzere Allah'a ulaştırmasını, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi, sonra da iradenizi Allah Teala'ya teslim etmenizi ve böylece Allah'ın hem dünya saadetine hem de cennetlerin en üstüne layık olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ve iyyâke nestaîn ihdinas sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâirel mağdûbi aleyhim veled dâlin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtuh. Allah kendisinde hayır gördüğünü seçer. Öyleyse Allah Teala'nın ilk bakış açısı kişide hayır müessesesi mi galip, şer müessesesi mi galip? Yani kişi acaba yeryüzünde fesat çıkaranlardan biri mi? Başka insanların da hidayete ulaşmasına mani olan biri mi? Eğer böyle bir insansa bu insan zaten Allah'a ulaşmaya inanmıyor. İnsan ruhunun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına dair 73 tane ayet-i kerime o kişi için bir hüküm ifade etmiyor. Öyleyse Allah Teala o kişiye işittirmez. O kişiye Allah Teala tesir etmez. O kişinin Allah'a ulaşmasını, ulaşmayı dilemesine sebebiyet verecek olan yaklaşımı Allah o kişiye karşı göstermez. Çünkü o kişi istemiyor. Allah'a ulaşmayı istemeyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi Allah-u Teala'nın abesle uğraşması demektir. Kişi eğer Allah'ın Allah'a ulaşmakla alakalı olan bütün ayetlerini ölmeden evvel insanın ruhunun Allah'a ulaşmasıyla ilgili bütün ayetleri reddediyorsa, bir insanın diyorsa ruhu ancak ölümle Allah'a ulaşır diyorsa, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur diyorsa, mürşit yoktur diyorsa, yani Allah neyi söylemişse onun zıttını iddia ediyorsa bir insan, Allah onu seçmez. O kişinin kurtuluşu bu sebeple mümkün değildir. Ama kimi seçerse, işte onlara
1: Allah-u Teala öğüt almayı nasip kılıyor. Kişi Allah'ın onun etrafında vücuda getirdiği olaylardan, o olaylar sebebiyle Kur'an-ı Kerim'e bakış açısından o kişiye öyle bir tesirde bulunuyor ki o kişi öğüt alıyor. Allah'ın söylediklerinden bu kişi öğüt alıyor. İşte böyle bir dizaynda bu kişinin öğüt alması söz konusu. Öğüt olan kişi, o Allah'a ulaşmayı diliyor. Aldığı öğüdün ışığı altında. Fakat dikkat edin, o kişinin Allah'a ulaşmasını dilekten Allah'tır netice itibariyle. Hangi sebeple? Allah ona gerekli ortamı sağlıyor. O kişinin Allah'ın istediği istikamette düşünmesini ve öğüt almasını Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden Allah sağlıyor. Ve böyle bir hususu sağladığı zaman her şey en güzel standartlara başlangıç teşkil ediyor. Ve kişi öğüt alıyor. Öğüt alması Allah'a ulaşmayı dilemesi demektir. Bu noktadan itibaren Allah Teala onu yönlendiriyor. Artık Allah'ın yardımları açıkça geliyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Kulaklarındaki bakrayı alıyor kişinin ve kişi işitmeye başlıyor. İrşad makamının söylediklerini işitmeye, manasına varmaya başlıyor. Allah Teala kişinin kalbindeki ekinleti alıyor, yerine ihfat koyuyor. Kişi işitmekte kalmıyor, manaya varmakla kalmıyor. İdrak ediyor, kendine mal ediyor. Sonraki şartları ard arda vücuda getiren Allah Teala o kişinin mürşidine ulaşmasını sağlıyor. Bundan sonra da sonuca gitmek söz konusu. Onun için Allah Teala burada diyor ki herkes ibret almaz diyor. Herkes öğüt almaz. Sadece Allah'ın diledikleri öğüt alırlar diyor. Allah'ın diledikleri de Allah'ın kalplerinde hayır gördükleri. Bir başka ifadeyle Allah'ın Allah'a ulaşmayı sağlamak konusundaki ayet-i kerimelerine karşı çıkmayanlar. Onlar için saha açık. Kim karşı çıkıyorsa onlara bütün yollar kapalı.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbeti yapmak üzere bir araya getirdi. Konumuz Vel-Asr Suresi. Bu konu 4 bölümden oluşacak inşallah. Bu akşam ilk bölümü, yani Vel-Asr Suresinin 1. bölümünü inşallah size ulaştırmak istiyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde gene bir aradayız. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim kaybolmaz. Artık böyle bir şey mümkün değil. Ama farz-ı muhal olsaydı, kaybolmuş olsaydı, o zaman ben Asr Suresi bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmak için yeterli diyor. Öyleyse çok özel bir sureden bahsediyoruz. Vel-Asr. 14 asır evveli dönüyoruz beraberce. Ve sahabenin hayatına bakıyoruz. Bir de bakıyoruz ki sahabe ne zaman karşılaşırlarsa, nerede karşılaşırlarsa, birisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyor. İkincisi Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu diyor. Ondan sonra ikisinden birisi mutlaka diğer tarafı Vel-Asr Suresini okuyor. Vel-Asr. Asra yemin olsun. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandalar der. İllellezîne âminû. Ama âmin olanlar hariç. Onlar hüsranda olanlar değillerdir. Ve amilü salihati, nefs tezkiyesine başlayanlar, nefsi ıslah edici amel, amilü salihat işleyenler de hariç. Ve tevâsav bil hak, hakkı tavsiye edenler de hariç. Ve tevâsav bil sabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde Vel-Asr Suresi Allah'ın kainattaki tek dini olan Arapça adıyla İslam olan bu dinin 28 basamaktan oluşan skalasını veriyor, spektrumunu veriyor, yelpazesini veriyor, açılımını veriyor. 4 tane 7 basamaktan tam 28 basamaklık bir spektrum, bir bütün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela acaba
sahabe neden selam verdikten sonra birisi selam verdikten sonra diğeri Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyor. Allah ikisinden birisi mutlaka Velas suresini okuyor. Niçin? Çünkü Velas suresi Kur'an'ın bütününü ihata eder. Bütün teslimleri bünyesinde toplamıştır. Öyleyse ne diyor Velas suresi? Diyor ki vel asr, asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. İnnel insane lefî husr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllel lezîne âminû. Ama âminû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Acaba Allah Teala ne demek istiyor? Hüsranda olmak ne demek? Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o hüsranda olandır. Mü'minin Suresinin 103. ayet kerimesi. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar tartılır. Mizanlarda tartma olayı gerçekleşir. Mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Ve orada ebediyen kalacaklardır buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hüsranda olanların gideceği yer cehennem. Peki Allah-u Teala ne diyor Velas suresinde? İnsanlar hüsrandadırlar. Yani insanlar hepsinin gideceği yer cehennemdir. Ama illa hariç. Kim hariç? Ellezine amenu. İlla ellezine amenu. İlla ellezine amenu şeklinde okunuyor. Allah Teala diyor ki burada ama amin olanlar hariç, amin olanlar hüsranda değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek amin olmak demek. İşte böyle bir muhteva içerisinde yedi ayrı dizaynda Allah-u Teala yedi ayrı safhada insanların Allah'a teslim olmasını istiyor. Hidayete ermesini istiyor. Tam bir hidayet müessesesi. Ruhun ve Çin nefsi mevladinin Allah'a teslimiyle atılan yedi safha dört teslimden oluşan bir din. Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, bütün peygamberlerin dini işte bu din. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainatın tek dini. Öyleyse insanlar hüsrandadırlar ama amin olanlar hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir, cennettir. Bu ilk yedi basamağı ifade ediyor. Ve amelü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar da hariç diyor Allah-u Teala. Onlar da cehenneme gitmezler diyor. Burası on dördüncü basamaktan başlayan bir retire.
Acaba bir hak hakkı tavsiye edenler, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenlerdir. Ve nihayet sabrı tavsiye edenler. Yani ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik vücutlarını Allah'a muhsin kılarak teslim edenler, nefislerini Allah'a ahsen kılarak teslim edenler, inşaada ulaşanlar ve iradelerini Allah'a teslim edenler, hepsi bu dördüncü bölümün içine giriyor. Öyleyse Vel-Asr suresi bir bütündür. Bu bütünün muhtevasına beraberce bakalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. İkinci basamakta olayları değerlendiriyoruz. Ve eğer Allah'a cephe almadıysak, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa bir kişi ve başka insanları da Allah'ın yolundan saptırmaya, onların da Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmaya çalışıyorsa, bu ikinci basamakta onlar kendilerini ele verirler. Allah-u Teala onları Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, cenneti dilemeyecekleri için seçmez. Ama geri kalan herkes seçilir. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, ama böyle olan bir insan sadece kendisi Allah'a ulaşmayı dilemekle kalıyorsa, onlar seçilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden kim başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men ediyorsa, Allah'ın yoluna ulaşmaktan men ediyorsa, onlar seçilmezler. Seçilenlerin arasından, ki insanların %90'ından fazlası seçilir, seçilenlerin arasından %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dilerler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişi üçüncü basamaktadır. Allah ve onun ismasıyla tecelliye başlar. Dördüncü basamak. Bu tecelli kulaklarımızdaki vakrayı alır. Gözlerimizdeki ikinleti alır. Gözlerimizdeki icab-ı mesureyi alır. Kalbimizdeki ikinleti alır ve yerine ihfat koyar. Böylece kişi beşinci, altıncı ve yedinci basamaklara ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin birkaç dakika içinde bu olaylar üzerinde tecelli eder. Sekizinci basamakta Allah bu kişinin kalbine ulaşır. Dokuzuncu basamakta kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Onuncu basamakta Allah bu kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar göğsünü şerh ederek. 11. basamakta kişi zikretmeye başlar. 12. basamakta zikirle gelen rahmet ve fal göğüsten kalbe ulaşır. Ana kalp mühürlüdür. Mühürlü olan kalbin içine rahmet ve fal isimli iki tane nurdan sadece rahmet nurları sızabilir. İkisi de mühürlü olan kalbin içine giremezler ama rahmet hafif bir şekilde sızar. İşte bu sızıntı %2 olduğu zaman kişi 12. basamaktadır. Huşu sahibi olmuştur. Sonra Allah-u Teala o kişiye mürşidini gösterir. İrşad makamını görür kişi. (Gülüyor)
14. basamakta Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Burası, buraya kadar da 2. basamak. Sonra kişi nefs tezkiyesine başlar. Nefsinin kalbinde iman kelimesinin tabında her %7'nin olduğu hükümünde ruh bir gök katı yükselir. Nefsi de devamlı olarak nefs tezkiyesini sağlayacak olan fazilet birikimi başlar. Her katta %7 fazilet birikimiyle kişinin ruhu 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. gök katlarını aşar ve 7. gök katının son noktasından sıtrat-ı müntehadan yukarıya doğru yaptığı direkt bir dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu kişi hakkı tavsiye eden birisidir artık. Hakka ulaşmıştır. Kendisi bu müstesna güzelliği yaşamıştır. Başkalarının da yaşamasını temin etmek üzere harekete geçer ve herkesi bu istikamette hedeflendirir. Kimin ruhu 21. basamakta Allah'a ulaşmışsa ruh 22. basamakta Allah'ın zatında kaybolur. Ve ruhun Allah'ın zatında kaybolması o kişinin evliya olmasının temelini teşkil eder. Ruhu Allah'a ermiş ve Allah da fani olmuştur. Kişi fena fillah makamındadır. Yirmi ikinci basamak. Demek ki ruhun Allah'a ulaşması 21 basamakta gerçekleşiyor. 3 tane 7 basamak oldu. Allah'ın temel emri böylece yerine geldi. Ve enibi ila rabbikum ve eslamu lehu. Min kabrenin yetmiş min azabı üzerinize kabir azabı gelmeden önce azap gelmeden önce Allah'a yönün, Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun buyuruyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 21. basamakta Allah'a ulaşan ruh 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. 23. basamakta o kişiye bir taht ihsan edilir. Yirmi dördüncü basamakta kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla zikretmeye başlar. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkan Allah'ın zatında yok olan bu kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla zikrettiği zaman zühd sahibi olur. Sonra mı? Sonra da bu kişinin kalbinde %80'den fazla nur birikir, %81. Bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Burası 25. basamaktır. Dördüncü
7 basamağı. Fizik vücudun teslimi bölümündeyiz. Kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Ve bundan sonra fizik vücudun tesliminden sonra kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Ulul albab makamı tahakkuk eder. Kişi daimi zikrin sahibi olur. Bir sonraki basamakta ise hanif olarak nefsini de Allah'a teslim eder. Burası 27. basamaktır. Kişi muhlis olmuştur. Nefsinin kalbi tamamen aklanmıştır. Bundan sonra kişinin zikri giderek artacaktır. Allah-u Teala'nın tövbe-i nasuha davet edecektir. Sonra o kişi irşada ulaşmayı deneyecektir. Ve evvela kişinin günahları sevaba çevrilecektir. Mürşidine ulaştıktan sonraki günahları evvela örtülecektir. Sonra ona salah nuru verilecektir. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Birinci aşamasında da salah makamının

Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet edecektir. Ve bu kişinin müşriğe ulaştıktan sonraki günahları örtüldükten sonra o kişi irşada ulaşacaktır. Ve bundan sonra Allah'a iradesine teslim etmeyi dileyecektir. Allah-u Teala bunu mutlaka kabul edecek. Kişi iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte herkes için yolun sonu burasıdır. İradenin de Allah'a teslim edilmesi. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim. 28 basamağı oluşturuyor. Burası 28 basamağın 5. kademesi. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz nokta. Bu seviyenin üzerinde bu seviyede kişi irşada tayin edilir. İrşad makamının sahibi olur. Onun da üzerinde bütün kavimlerdeki Resuller var. Daha da üzerinde devrin imamı var. Salah makamının 6. ve 7. kademeleri. İşte Vel-Asr suresi böylesine özet bir anlatımla bundan ibarettir. 21. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 27. basamakta nefsimize, 28. basamağın 5. kademesinde irademizi Allah'a teslim ederek Allah'a teslimi külliyle teslim oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, güzel dostlarım, mühim dostlarım. İşte bu akşam sizlere 28 basamaklık İslam'ın ilk 7 basamağını anlatacağız. Bu panoramik bakıştan sonra, bütünü ilk gözden geçirişten sonra ilk 7 basamak. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Birinci basamakta olayları yaşadığımız zaman aslında muhtevayı bilmeyen birisi olarak yaşarız. Allah Teala bu konuda diyor ki öyle şeyler vardır ki siz onları seversiniz ve hayır olduğunu zannedersiniz ama onlar şerdir. Öyle şeyler vardır ki siz onları istemezsiniz ve şer olduğunuzu zannedersiniz. Oysa ki onlar hayırdır. İşte bir hırsız düşünün, bir şey çalmış. İki kişi oldu şimdi. Bir şeyi çalınan yani zulmedilen kişi. İki, çalan kişi zalim. Zalim derecat kaybeder. Ama arabayı çalmıştır, satacaktır, o parayı yiyecektir. Ve onun dünyası böyle bir dünyadır. Bundan memnuniyet duyar. Öyleyse işlediği şey şerdir. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlemiştir. Derecat kaybedecektir. Şer, derecat kaybettiğimiz olaylardır. Öyleyse şerre, derecat kaybettiği olaylara kişi görüldüğü gibi seviniyor. Peki
Diğer taraf, onun malı çalınmıştır, o da üzülüyor. Ama malının çalınması sebebiyle diğer taraftan derecat kazanacaktır. Ve o kazandığı derecatla da hayra ulaşmış olacaktır. Ama üzülüyor kişi. Öyleyse demek ki insanlar hayra üzülebiliyor, şerre sevinebiliyor. Öyleyse olayların değer yaşandığı sırada olaya bakış açılarımız hep yanlış. Olayların değerlendirilmesinde günde, yılda birkaç defa Allah-u Teala bizi musibetlerle imtihan ediyor. İkinci basamak olayların değerlendirilmesidir. Herkes olayları kendi standartları içerisinde sahip olduğu yetenekler seviyesinde değerlendirir. Bu değerlendirenlerin içinde iki tür insan vardır. Bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemezler. Ama bilincinde olmadıkları için dilemezler. Böyle bir şeyden haberdar değillerdir. Ya da ona gereken önemi vermemişlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemezler. İkinci bir kısım insan da Allah'a ulaşmayı dilemez. Ama ayetleri çarpıtarak Allah'ın ayetlerini gizleyerek, ayetleri yalanlayarak, ayetleri

dilediği istikamette tevhid ederek başka insanların Allah'a ulaşmasını engellemeye çalışırlar. Ayetlerin yalanlanması 1. Ayetlerin inkar edilmesi 2. Ayetlerin ketmedilmesi, gizlenmesi 3. Allah'ın özellikle hidayete mi talik, insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşmasına mı talik ayetlerin insanlar tarafından gizlenmesi, inkar edilmesi, yalanlanması, bunlar üst üste gelen bir muhteva oluşturuyor. Öyleyse kimler Allah'ın ayetlerini gizleyerek, örterek, inkar ederek, yalanlayarak başka insanların hidayete ulaşmasına engel oluyorsa bu insanlar seçilmezler. Bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği kişilerdir. Bunlar seçilmezler. Seçilenler

ise o zaman o kişi üçüncü basamağa gelir. Allah'a ulaşmayı dilemek hayatınızın en önemli kararıdır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kurtuluşunun mümkün olmadığını yazıyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir buyuruyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Yunus Suresi 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala'nın söylediği aynen şöyle: اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah Teala, onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gideceği yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor ayette. Onlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinin bilincinde olmayan insanlar, gafil olan insanlar, bu sebeple cehenneme gidecek olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen her kimse, onların kurtuluşu yoktur. Öyleyse hayatınızın en önemli kararını burada vereceksiniz. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bir, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Yani Allah'ın ayetlerinin Allah tarafından anlatılmak istenen manasını anlayamamıştır. Ve bu Allah'ın ayetlerinden gafil olan insanlar, Allah'ın bütün bu muhteva içerisindeki dizaynında Allah'ın ayetlerinin insanı nereye sürükleyeceğinin farkında olmayan insanlardır. Bir kısmı şeytanın tesirinde kalarak gururlarının ve kibirlerinin onları sürüklediği bir davranış biçimi içerisinde bilerek, isteyerek Allah'ın yolundan başka insanları da men ederler, kendileri de asla Allah'ın yoluna girmezler. İşte Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bu kesimine hitap ediyor Nisa 167, 168, 169'da. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehtiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Allah Teala buyuruyor bu insanlar için: onlar ki kafirlerdir, muhakkak ki onlar kafirdirler ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. Yani kendileri Allah'ın yolunda değillerdir, başka insanları da Allah'ın yolundan men ederler. Allah'a ulaşmayı dilemekten ve onun neticesinde de ruhlarını Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırmalarından o insanları men ederler diyor Allah Teala. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor. İşte kim Allah'ın yolundan men ediyorsa, onlar zaten Allah'ın yolunda olmayanlardır. Sırat-ı müstakim üzerinde olmayanlardır. Rüşt yolu üzerinde, irşat yolu üzerinde olmayanlardır. Onlar gay yolu üzerinde olanlardır. Ve

başka insanları men etmeleri de söz konusu olduğu için onlar uzak bir dalalet içindedirler. Allah Teala devam ediyor. Onlar hem kafirdirler hem de zalimdirler. Neden zalimdirler? Çünkü başka insanları da Allah'ın yolundan ayırırlar. Kendileri Allah'ın yolunda değillerdir. Ama başka insanların da kendileri gibi dalalette kalmasına sebebiyet verirler. Onlar başkalarını Allah'ın yolundan men ettikleri için onlara zulmetmektedirler. Bu sebeple zalimdirler. Aynı zamanda bu sebeple derecat kaybettikleri için kendilerine de zulmederler. Allah onlara asla mağfiret etmez buyuruyor Allah Teala. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi mutlaka mürşitlerine ulaşacaklardı. Tabi oldukları an onların bütün günahları sevaba çevirecekti. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Ama Allah Teala diyor ki Allah onlara asla mağfiret etmez. Ondan sonra ne diyor? Allah onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Ancak cehennem yoluna ulaştırır. Onlar orada cehennemde ebedi kalacaklardır buyuruyor Allah Teala. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani olan insanlar. Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olan insanlar. Tabiatıyla Allah'a ulaşmasına da mani olan insanlar. İşte seçilmeyenler onlar. Ne gördük? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem. Peki ya kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtulur. Ve Asr suresi bu açıdan son derece net bir ışık getirmiştir konuya. Allah Teala diyor ki vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî husr. İnsanlar hüsrandadırlar. İnsanların hepsi hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hariç diyor Allah Teala. Yani onlar hüsranda değillerdir. Öyleyse bakıyoruz kimler hüsranda diye. Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesi hüsranda olanları veriyor. Araf 178 dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Ve hüsranda olanlara bakıyoruz. Şöyle tarif vermiş Allah Teala. Kıyamet günü mizanlar konulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar günahları sevaplarından fazla olanlar. O günahları sevaplarından fazla olan insanlar için sonucu tayin ediyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlar. Gidecekleri yer cehennem diyor, ebediyen orada kalacaklardır diyor. Şimdi Yunus 8'e baktığımız zaman cehenneme gidecek olan insanların kazandıkları dereceler itibariyle cehenneme gideceğini söylüyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanların kazandıkları dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennem. Yani kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazla. Bu sebeple bu kişinin gideceği yer cehennem. Mutlaka cehenneme gidecek. Ama amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onların hüsranda olanların dışında kaldığı açıklanıyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka gideceği yer Allah'ın cennetidir.
onların Allah'ın cennetine gideceği, kurtuluşa ulaşacağı, o hedefe onları Allah'ın ulaştırmasıyla da belli. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse فَمَنْ كَانُوا يَرْجُوا لِكَا اللّٰهَ فَاِنَّ اَجَلَ اللّٰهُ لَيَاتْ buyuruyor Ankebut 5'te Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu ise üçüncü kat cenneti ifade eder. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Ankebut 5 itibariyle mutlaka kurtuluşa ulaşan birisidir. Ve Asr suresinin 1. ve 2. ayetleri gereğince mutlaka kurtuluşa ulaşan birisidir. Ayrıca Mülk suresinin 8-9-10. Ayetleri gereğince de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyle diyor Allah Teala Mülk suresindeki 8-9-10. Ayetlerde cehenneme gidenler zümre zümre cehennemin kapısına ulaşırlar, kafirler. Cehennem bekçileri onlara derler ki size buraya geleceğinizi söyleyen Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Size söylemediler mi buraya geleceğinizi? Bugün buraya geleceğinizi size söylemediler mi? Onlar da derler ki söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Madde 1, inanmıyorlar. Allah'ın Resullerine inanmıyorlar. Madde 2, Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Allah'ın kitaplarına da inanmıyorlar. Ve onlara dedik ki, biz o Resul'e dedik ki, veya Nezir'e, İsra 71'de, Zümer 71'de adı Resul, bu ayetlerde ise adı Nezir. Bu Nezir'in vücuda getirdiği tesire bakıyoruz. Söylemiş. Bize bunu söyledi diyor. Ama biz ona dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Allah'a inanıyor. Fakat indirdiği kitaplara inanmıyor. Ve ona dedik ki diyor biz seni muhakkak ki dalalette görüyoruz. Sen dalalettesin diyor. Allah'ın Resulüne sen dalalettesin diyor. Ve daha sonraki ayet-i kerimede diyor ki eğer biz o Nezir'in söylediklerini işitmiş olsaydık, yani kulaklarımızdaki vakıa alınmış olsaydı ve akıl etmiş olsaydık, idrak etmiş olsaydık, kalbimizdeki ekinlet alınıp da yerine ihbat konulmuş olsaydı burada cehennemde mi olurduk? Görünüyor ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Allah'ın cenneti mutlaka geliyor, devreye girecek. Ama diğerleri için, onlar için geçerli değil. Onlar, onların gideceği yer cehennem olarak tayin edilen insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah Teala bu dileği işitir, bilir ve görür. Görürse ne yapar? Rahim esmasıyla tecelli eder. Burada 4. basamaktasınız. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor Yusuf 53'te Hazreti Yusuf'un söylediklerini söylüyor. Hazreti Yusuf diyor ki Ya Rabbi ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder.
ama Rabbimin Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmesi söz konusudur. Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederse ne olur? Bir, bu tecelli gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. İki, kulaklarınızdaki vakrayı alır. Üç, kalbinizdeki ekinleti alır ve yerine ihbat koyar. Ve böylece ilk 7 basamak tamamlanır. İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Habibim, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman, okuduğun ve anlattığın zaman o ahirete, yani insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mesture vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır diyor Allah Teala. Hicab-ı mesture, gizli perde. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Söylediklerinin manasını anlayamazlar. Manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor Allah-u Teala. Onlar diyor ölülerdir, sağırdırlar, kördürler, dilsizdirler diyor. Aynı standartlar Araf 179'da da ifade buyurulmuş. Araf 178'de Allah-u Teala dalalette olanların hüsranda olanlar olduğunu söylüyor. Ve Araf 179'da dalalette olanların standartlarını söylüyor. Biz diyor cehenneme insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Biz cehennemi insanların çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, fıkıh etmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha da aşağıdırlar diyor Allah-u Teala. İşte bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlara ölülerdir diyor Allah-u Teala. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Onlar seni duymazlar diyor. O sağırlar seni duymazlar diyor. Davete de sadece işitenler icabet eder diyor Allah-u Teala. Eğer biz onların kalplerinde hayır görseydik, onlara işittirirdik. Ama kalplerinde hayır olmayan o insanlar, ondan sonra gene tekrar rücu ederlerdi, geri dönerlerdi küfre, hidayete erdikten sonra küfre tekrar geri dönerlerdi diyor. Öyleyse bütün insanlar hayatta olmalarına rağmen, canlı olmalarına rağmen
Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa Allah Teala onların hepsine onlar ölüdürler diyor. Hepsi için kullandığı tabir bu. Onlar ölüdürler diyor Allah Teala.

Sana baktıklarını görürsün diyor. Gördüklerini zannedersin diyor. Ama onlar bakarlar diyor, görmezler diyor. İşte Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi onların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin görmeye başlarlar. İrşad makamını görmeye başlarlar. Kulaklarındaki vakrayı alır. İşitmeye başlarlar söylediklerini irşad makamının. Kalplerindeki ekiniyeti alır ve yerine ihbat koyar. O zaman onların kalbi idrak etmeye başlar. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala o insanlardan bahsediyor. Kendilerine ilim verilenlerin irşat makamının her söylediğinin haktan inen sözler olmasından emin olmaları için onların kalplerine ihbat koyarız diyor. Kalplerindeki ikineti alırız ve ihbat koyarız anlamını çıkarıyoruz buradan. Kalplerinde ikinet var, idrak görünüyor ama idrak edebilmeleri için ve onun sözlerinin haktan inen sözler olduğundan emin olmaları için kendilerine ilim verilenlerin, bu insanlar kendilerine ilim verilenler. Neden? Ondan evvel ilmi algılayabilecek seviyede değiller de ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ın ilmine adım adım yürüyorlar. Onu idrak edebilecek olan bir hüviyete kavuşmak üzere. Allah-u Teala'nın insanların gözlerindeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarındaki vakrayı alması, kalplerindeki ekineti alması birkaç dakikanın içinde gerçekleşir. Ve Allah-u Teala onların her birini vücuda getirdiğinde, gözlerdeki ekineti aldığında onlara bir kısım dereceler verir. Kulaklarındaki vakrayı aldığında gene dereceler verir. Kalplerindeki ekineti alıp da aldığında gene dereceler verir. Yerine ihbat koyduğunda gene dereceler verir. Öyle bir şey yapar ki o kişinin sevapları mutlaka günahlarından fazla olur. Günahları çok olan birisinin günahları az olan birisinden muhakkak ki daha kötü bir durumu vardır. Allah Teala'nın bu kişinin bu yanlışlığını, kendi kendisine yaptığı zulmü Allah Teala ortadan bütün boyutlarıyla kaldırırsa, o zaman kendilerine daha az zulmedenlere Allah zulüm etmiş olurdu. Öyle yapmıyor. Herkesin günahlarını örtecek kadar onlara sevap veriyor. Günahlarını örtecek kadar. O zaman günahları çok olanın sevabı az kalıyor. Ve Allah Teala ileride onu sevaba çevirirken günahları çok olanın günah dereceleri fazla olduğu cihetle onların sevaba çevrilen günahlarının da miktarı az oluyor. Bu da Allah-u Teala'nın bir adaletini ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala biliyorsunuz ki muhtevayı adım adım veriyor. Başlangıçta bütün günahların sevaba çevrilmesini biliyorduk. Allah-u Teala o kadarını öğretmişti. Şimdi günahların örtülmesini ifade ediyor. Yani sevapların günahlardan fazla olması söz konusu. Bunu dikkate aldığımız zaman
adaletin daha net bir şekilde tecelli ettiğini görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7. basamak ilk 7 basamağın sonuncusudur. Kişiyi mutlaka sevapları, günahlarını açtığı için Allah'ın cennetine götürür. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de hemen ölse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse hayatınızın en önemli adımı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ezbillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir defa daha size mutluluktan bahsetmek üzere. Allah'ın hepinizden istediği yegane talebi olan, Allah'ın yegane sizden istediği, tek istediği şey olan sizin mutluluğunuzdan. Sevgili kardeşlerim, biliniz ki hepiniz mutlu olmak için yaratıldınız. Konumuz mu? Mutluluk. Öyleyse hepiniz için Allah-u Teala mutluluğu öngörmüş. Hepinizin, istisnasız hepinizin mutlu olması Allah'ın yegane dileği, tek dileği. Başka bir şey istemiyor. Ama ibadetler mutluluğu kazanabilmeniz için sizin yapmanız gereken, sizin kazanacağınız vasıfları hazırlayan sistemler. Mutluluk bir vasıf kazanma müessesesidir. Öyle bir insan olacaksınız ki negatif faktörler size tesir etmeyecek. Bütün negatif sistemlere karşı bir zırh giyinmiş olacaksınız. Öyle bir insan olacaksınız ki sizden çevrenizdeki herkese güzellikler saçılacak. Sadece onları mutlu edecek davranışların içinde bulunacaksınız. Öyle bir hüviyete kavuşacaksınız ki o hüviyet içerisinde sizin onlara verdiğiniz mutluluğun onlardan size geri döndüğünü yaşayacaksınız. Öyleyse

Mutluluk mu? Eski adı saadet. Saadet içinde bir dünya hayatı, mutlaka cennet. Allah'ın hepinizden istediği şey bu. Sizler Mir Vakfı'nın mensupları. Hepiniz Allah'ın cenneti için hedef tayini yaptınız ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren biliniz ki yeriniz orasıdır. Öyleyse cennete gitmek, insanlara o kadar çok zor görünen şey aslında hiç de zor değil. Bildiğiniz gibi bir dileğiniz Allah'ın cennetine girmeniz için yeterli. İnsanlar mı? Onlar bilmiyorlar. Allah'ın kendilerine ne kadar büyük nimetler verdiğinin farkında değiller. Eğer Allah Teala, sevgili kardeşlerim, bu incelikleri, bu kör kör parmağım gözüne diye Kur'an'ın içinde yanıp sönen sinyalleri bu insanlar hiç görmemişler. Acaba görmemişler mi? Görmelerine iblis tarafından mani olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan dizaynınızda muhtevaya dikkatle bakın. O sizin mutlaka cennete ulaşmanızı istiyor ve bunu size bedavadan vermeye hazır. Yani siz özel bir gayret göstermeyeceksiniz. Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ne diyeceksiniz? Hadi söyleyin bakayım. Ne diyeceksiniz? Ya Rabbi, ben şu bana verdiğin, emanet olarak verdiğin ruhu sana ulaştırmak istiyorum. Ben sana ulaşmak istiyorum. Ben sana aşıkım. Ben sana hayranım. Ben seni seviyorum Yüce Allah'ım. Ben mutlaka sana ulaşmak istiyorum. Bu dizayn böyle söyledi diye bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiş olmaz şeklinde tecelli ediyor. Yani kalbinizde gerçek bir talebin var olması gerekiyor. Allah'a ulaşma konusunda gerçek bir talep, gerçek bir istek, gerçek bir niyet.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir talebin sahibi misiniz, değil misiniz? Bunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. Talep ettiniz mi? Yoksa talep ettiğinizi zannediyor musunuz? Bunlar ikisi zannetmek ve istemek birbirinden tamamen farklı iki tane faktördür. Peki bunu anlayabilir misiniz? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi kesin. Hemen anlarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel siz herhangi bir insandınız. Allah-u Teala'nın emirleri size belki vız geliyordu. Belki omuzlarınızda bir yüktü. Ya da zaten hiç ibadet etmiyordunuz. Ne namaz kılıyordunuz, ne oruç tutuyordunuz, ne zekat veriyordunuz, ne zikir yapıyordunuz. Hiçbirisini yapmıyordunuz. Bundan da eksiklik falan duyduğunuz yoktu. Sonra öğrendiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemek lazım. Hadi dilediniz. Gerçekten dilediniz mi? Yani bu dilek kalbinize girdi mi? Kalbinizde hissettiniz mi Allah'a ulaşmayı dilemeyi? Kalbi talebiniz oldu mu Allah'tan? Olup olmadığını hemen anlarsınız. Nereden anlarsınız biliyor musunuz? Eğer Allah'a ulaşmayı kalben dilemişseniz, kalbinize sindirmişseniz bunu, içinize sindirmişsiniz. Hani içine sinmek derler ya insanın. İçinize sindirmişseniz, o zaman Allah'ın ibadetlerine karşı bir sevgi duyacaksınız. Artık namaz kılmak size ağır gelmeyecek. Zikir yapmak ağır gelmeyecek. Oruç tutmak ağır gelmeyecek. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala tarafından ibadetlerin kendisine sevdirildiği kişidir. O kişi namaz kılmayı sever. Oruç tutmak tabi de olmuşsa oruç tutmak onun için hiçbir problem teşkil etmez. Çünkü açlık ve susuzluk hissettirmez Allah-u Teala ona. Allah ona orucu sevdirmiştir. Orucu onun zevkle yaşayacağı bir hüviyete sokmuştur. Namazı sevdirmiştir Allah-u Teala ona. Beş vakit namazın ötesinde iki vakitte kuşluk sünneti ve teheccüd olmak üzere iki vakitte ilave namaz kılar bu kişi. Evet, zevkle kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kişi zikirden çok hoşlanır. Zikir yaptığı zaman Allah'ı düşünmeye başlar ve adeta kendinden geçer. Üst boyutlu bir izlenim, üst boyutlu bir hissiyat değil baştan ulaşacağınız şey. Ama farkı derhal hissedersiniz. Allah'ın ibadetlerine karşı içinizde bir sıcaklık, bir yaklaşım ve namaz kılmanın, oruç tutmanın, özellikle zikir yapmanın size vereceği dünya zevklerine benzemeyen bir haz bütün benliğinize yayılır. İşte o zaman siz var ya, o zaman siz Allah'a ulaşmayı dilemiş bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, dilediğini zannetmekle dilemek aynı şey değildir. Ben Allah'a ulaşmayı diledim.
ama senin söylediklerinden hiçbirini duymuyorum, hissetmiyorum, yaşamıyorum diyen biriniz varsa içinizde, ona deriz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemedin. Kendini boşuna aldatma. Sadece sen Allah'a ulaşmayı dilediğini zannediyorsun. Bana o kişi diyebilir ki, hayır, ben dedim ki, kelimelerle aynen böyle söyledim. Ey Allah'ım, ben sana ulaşmayı diliyorum. Eğer tam benim böyle yaptığım gibi bu işi yapıp da böyle söylemişseniz, hayır, dilemediniz. Onu şurası söyleyecek. Kalbiniz. Kalbiniz Allah'a ulaşmayı dileyecek. O dilediği zaman söylediğim şeyleri hissedeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, hani iki kişi kavga eder, bir üçüncü kişi onları barıştırır. Taraflardan birisi gerçekten barışmak istiyordur ve barışmayı en güzel şekilde sahneye koyar. Diğeri de tükürür gibi ben seninle barıştım der. İkincisi barışmamıştır. Kalbi diyor. Ben barışmadım diyor. Şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Dilek kendinizi bir hedefe yöneltmektir. Böyle bir yönelme yoksa dilinizle demin anlattığım için de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum işte ne olacak tarzında bir dilek size bir şey kazandırmaz. İç dünyanızı Allah'a yöneltmeye çalışın. İç dünyanız Allah'a ulaşmayı dilesin. Bu bir istek olsun. Bu bir tutku olsun. Vazgeçilmez bir şey olsun sizin için. Onsuz yapamadığınız bir şey. Sevgilerin şahikasına Allah'ta ulaşırsınız. Öyle bir şey olur ki sevgili kardeşlerim, Allah bir tarafta olur. Allah'ın dışındaki her şey, en sevdiklerinizin topu ikinci tarafta olur. Ve siz adım adım kendinize bir hedef tayin edersiniz. Allah'ın kulu olmak, sonra da kölesi olmak. Azatsız kölesi. Sevgili kardeşlerim, ah bir anlatabilsem, kelimeler yetse, ne onu tarife kelimeler yeter, ne onu sevmenin kelimelerle ifadesi mümkündür. Anlatılamaz ki. Kelimeler öylesine yetersiz ki kardeşlerim. Ona evvela ondan hoşlanmakla yakin hasıl edersiniz. O hoşlanmak yerini Allah'ı sevmeye bırakır. Daha sonraki safhada gerçek anlamda bir aşk duyarsınız Allah'a karşı. Ama daimi zikirden sonrası hayranlıktır. O Rabbinizdir, sahibinizdir, her şeyinizdir. Öyle bir gün gelir ki sadece onun için yaşarsınız. Sadece Allah için yaşarsınız. Hiçbir şeyinizin gözünüzde hiçbir değeri yoktur. Sağlığınızın, hayatınızın, hiçbir şeyinizin. Sadece varsa yoksa Allah. Sadece Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah varlığını size öyle bir hissettirir ki bütün uzuvlarınız, her zerreniz adım adım Allah için olmaya başlar.
ve bir gün her şeyinizle Allah için olursunuz. O zaman başkaları için yaşamaya başlayacaksınız ki bu Allah için olmanın kesinleştiğini gösterir. Hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamak, hayatınızı başka insanların mutluluğuna, saadetine vakfetmek. Bu sevgi vakfıdır. İlahi vakfın adı budur. İlahi vakıf. Sevgili kardeşlerim, o zaman yaşamanın ne kadar güzel, doyulmaz bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Kendinizi Allah'a adadığınız zaman dünya üzerine bunun yankılanması, reflekte edilmesi, aksetmesi sizin kendinizi Allah'ı sevenlere adamanızı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bir süre sonra sevenlerle sevmeyenleri ayırt etmezsiniz. Hepsi sizin için yardım edilmeye değer Allah'ın yaratıklarıdır. Her zaman bir yaratık, sadece bir yaratık olduğunuzun idrakinde sizi yaratana en büyük saygıyı, en büyük huşuyu, en üst seviyede hayranlığı yaşamak üzere adım adım Allah'ın yolunda ilerlersiniz. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, şu kelimeler bir yetse, onu tanıdığınız zaman onunla hemhal olduğunuz zaman, ona hayran olduğunuz zaman var ya, işte o zaman bu dünyada yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu bütün boyutlarıyla her zerrenizde hissedersiniz. Onun için ne zaman bir camide "Ey ahali, Allah'tan korkun, günah işlemeyin" falan tarzında duyurular işittiğim zaman hep üzülmüşümdür. Din anlayışımız bu mu olacaktı diye. Hayır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Allah'tan korkmanızı istemiyor. Allah'a huşu duymanızı istiyor. Huşu müessesesi, haşyet müessesesi haf değildir. Korku değildir. Allah-u Teala velev ki Kur'an-ı Kerim'de haf kelimesini kullanarak, bizatihi korkuyu kullanarak "benden korkun" dese bile o aslında "beni sevin" anlamına gelir. Huşu tıpkı teslim gibi, tıpkı amini olmak gibi, tıpkı takva sahibi olmak gibi, ki o da sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına gelir. Yedi safhalı bir müessesedir. Haşyetiniz
Allah'a karşı duyduğunuz huşu müessesesi nasıl takva sadece korkmak değil, kademe kademe Allah'a daha çok daha çok yaklaşmayı ifade ederse, huşu müessesesi de aynı standartları habidir. Yedi safhalı Allah'a daha çok huşu duyma. Bu huşunun ağırlık merkezinde korku yok. Sevgi var, aşk var, hayranlık var. Ve kelimelerle anlatılabilse hayranlığın da daha ötesi var. Öyle bir gün gelecek ki sevgili kardeşlerim, kendinizi bir hiç olarak göreceksiniz. Sadece onun emrinde, onun bir yaratığı, bir mahluku, azatsız kölesi, hayatınıza dahil her şeyiniz onun bir emriyle derhal kendisine teslime hazır hale geleceksiniz. Unutmayın ki biz insanlar sadece ve sadece birer mahlukuz, birer yaratık. Yaratan O. O Allah. Hepimizi, bütün kainatı, altı tane alemi, üç asıl, üç karşıt unsur olmak üzere zıttıyla kayın kılarak yaratmış. Sonra da hepsini ilmiyle ve rahmetiyle, rahim esmasıyla kuşatmış. Sevgili kardeşlerim, rahim esmasıyla kuşatmak dediğim zaman orada durun. Bu rahim esması Allah'ı en çok temsil eden esmasıdır Allah-u Teala'nın. Er-Rahim. Öyleyse yaratık olan altı alemin bütünü, altı alemin kapladığı bütün alanlar Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla ve onun bu Rahim esmasının Allah ile irtibat kurmuş standartlarında her şeyi kaplamıştır. Zahiri alem bütün galaksileriyle Allah-u Teala tarafından kaplanmıştır. Rahmetiyle, rahim esmasıyla ve ilmiyle. El-Alim isminin sahibidir. El-Er-Rahim isminin sahibidir. Bilirsiniz, tamlama olduğu zaman lamlar ra olur. El-Rahman kelimesi Er-Rahman olarak okunur, okuma sırasında. Aslında bu tecvid müessesesine doğrusunu isterseniz benim pek aklım ermiyor. Ve de gördüğünüz gibi öyle pek güzel bir okumayı da hiçbir zaman becerememişimdir. Ama bu beni hiç etkilemez. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde tecvidi öğretirdi. Rabbim isteseydi bana en güzel şekilde Arapçayı öğretirdi. A'dan Z'ye. İsteseydi kalbime Kur'an-ı Kerim'i yerleştirirdi. Ben hiçbir sıkıntı çekmeden onu su gibi okurdum. İsteseydi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okuma yazma öğretirdi. Sevgili kardeşlerim, şunu demek istiyorum. Allah'ın size verdiği şu anda ne varsa, o sizde var olan şeyler hepinizin bilmesini istiyorum. Sizi mutlu etmek için her zaman yeterlidir. Hep şeytan sizi sizde olmayan şeylerin
olması konusunda sıkıntıya sokar. Hep sizi bak başka insan zengin, falanca zengin, sen fakirsin. Öyleyse Allah Teala seni sevmiyor. Sen Allah'a layık değilsin. Bunları söyleyerek sizi kendinden yana kılmaya çalışır. Bütün daveti isyandır. Allah'a isyan etmeniz, Allah'ın ordusundan, göklerin ordusundan çıkmanız, şeytanın ordusuna, cehennemin ordusuna katılmanız. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sizlere bunları anlatmasaydık, bu zokayı zaten yutmuştunuz. Hepiniz farkına bile varmadan şeytanın emrindeydiniz. Hiç hissettirmez. Ama sizi elde etmesi ve kullanması son derece kolaydır onun için. Neden? Neden kolaydır? Hadi söyleyin bakayım. Neden kolaydır? Çünkü nefsinizin afetleri zaten şeytanın ekmeğine yağ sürecek şekilde yaratılmıştır. Yani nefsinizin afetleri Allah ne emretmişse onları yapmak istemez. Şeytan da. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Şeytan da. Öyleyse şeytan nefsinize ne emredecek? Nefsinizden neyi yapmasını isteyecek? Allah'ın emrettiği şeyi yapmamanızı isteyecek. Neyi yapmanızı isteyecek? Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmanızı isteyecek. Ve zaten nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmamak istiyor. Allah'ın emrettiği şeyi de Allah'ın, affedersiniz tam tersini söyledim. Allah'ın emrettiği şeyi yapmamak istiyor, yasak ettiği şeyi de yapmak istiyor. Şeytan da aynı şeyi istediği için. Nefsinize istediği şeyleri yaptırmak şeytan için bir problem değil. Elinde hiçbir güçlük yok. Öyleyse neden insanların büyük kısmına, çok büyük bir kısmına iblis hakimdir? İşte bunun için. İnsanoğlu kulvara eşit şartlarda girer. Ruhu %100 hasletlerle doludur. Nefs de %100 afetlerle doludur. Ama hakim olan her zaman afetlerdir. Şeytanın devamlı telkinleri sebebiyle unutmayın, şeytan herkesle konuşabilecek olan bir özelliğin sahibi kılınmıştır Allah Teala tarafından. Ama Allah Teala herkese vahyetmez. Dikkat edin ki Allah ile olan ilişkileriniz liyakat esasına bağlıdır. Neye layıksanız Allah ile o kadar irtibatlı olursunuz, bağlantılı olursunuz. Önce size ilham eder. Ne zaman ilham etmeye başlar? Allah'a ulaşmayı dilediniz. 10 tane ihsan aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbinde %21 fazıl, %2 de rahmet birikimi tamamlandı. Nefsi mülhimedesiniz. Allah'tan ilham almaya başladığınız noktadasınız. Bu ilham hiçbir zaman karşılıklı mükaleme, karşılıklı konuşma, karşılıklı muhabere değildir. Allah bir şeyde içinizden bir talep geçtiği zaman ona bir cevap ulaştırabilir size. Mesela bir şairin bir mısrağına koymak istediği bir kelimeyi bulamaması halinde Allah Teala'nın ansızın ona yardım ederek o kelimeyi ona bildirmesi, işte bu ilhamdır. İlham vahiy değildir.
İlham, spontane bir konuşma ifadesidir. Bir kelime söyler, bir mısra söyler, sonrası gelmez. Herkes ilhama muhatap olabilir. Belki başka vasıflar da ilham sahibi yapabilir Allah-u Teala tarafından kişiyi ilham sahibi kılabilir. O vasıfların neler olduğunu bilmiyoruz ama Kur'an'daki sıra, 28 basamaktaki sıra 17. basamakta ilhamı mutlaka başlatır. İlham Allah-u Teala'nın bazen size bir kelimeyle, bazen bir cümleyle duyurması halidir. Bir şeyleri hissettirmesi halidir. Ama hiçbir zaman bir tezekkür değildir.

Artık eski bahçelerden geçerken oraların yemyeşil olduğunu, bu yeşilliğin size bir ferahlık ve sevinç verdiğini düşünmeye başladınız mı? Ağaçlar, çiçekler, gökyüzü, bulutlar, denizin yeşili, göğün mavisi size bir şeyler fısıldamaya başladı mı? Hı? Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok şükredin, varsınız. Şu dünya adı verilen gezegene Allah Teala sizi hayat sahibi olarak bir yaşantı nasip etmek suretiyle burada mukim kılmış. Dünya adı verilen bu gezegendesiniz. Daha binlerce gezegende hayat var. Bizim gibi insanlar var. Bizden çok daha mütekamil, teknik seviyede bizi çok gerilerde bırakan öksürük. Ha, karanfil mi? Burada.

خرافي لقد نستيس رجلك. Sevgili kardeşlerim, işte bakın, her şeyimizde beraberiz. Siz şu anda benim ağzımda bir karanfil olduğunu, hayır iki tane karanfil olduğunu biliyorsunuz. Bu, eğer öksürük söz konusuysa, bu Allah-u Teala'nın bir hediyesidir. Demek ki öksürmemiz gerekli. Vaktiyle bir profesörün bana söylediğini hatırlıyorum. Bu öksürüğün içinde de Allah-u Teala'ya çok hamd etmelisin, şükretmelisin. Çünkü dedi, orada biriken savaşın dışarıya atılan neticesidir bu. İçinde hep savaş olacak. Dışarıdan gelen mikropların içerideki askerler tarafından karşılanması ve savaşın sonunda şehitlerle ölülerin dışarı atılması olayı. Onun için dedi, her zaman bu devam etmeli, sen de hep mutlu olmalısın bu öksürüğün sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, o demeseydi de Allah Teala bana aynı şeyleri söylüyor. Ne verdiysek en güzeli odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bazı kardeşlerim üzülüyormuş ben öksürüyorum diye. Neden üzülüyorsunuz? Bu bir temizlik ameliyesi. Öyleyse her an iç dünyanızda savaş var. Her an hücreler arasında, antikorlarla mikroplar arasında devamlı savaş var. Dinliyorsunuz değil mi? Aktüel bilimler konusunda yeni kat edilen mesafeleri. Genetik kodlar sisteminde bir yeni aşama ve genetik ilmi bir takım sistemleri harekete geçiriyor.

bu sistemler artık kanser hücrelerini o genetik ilminin kendilerine yüklediği öldürücü hastaları başka hücrelere hiçbir zarar vermeden kanser hücrelerine ulaştırıyor. Kanser hücrelerini yok etmeye başlıyor. Tıp böyle bir noktaya ulaşmış durumda. Öyleyse Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bize öksürük vermiş. Ama aynı zamanda karanfili de vermiş. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Ne diyordu Merkez Efendi? Diyordu ki ben de arkadaşlarımın gittiği bütün mahkemelere gittim. O davalarda ben de bulundum. Ama arkadaşlarımın istediği şeyi hissetmedim. Her şey merkezindeydi demiş. Ve sonra Allah-u Teala'nın söylediği o en güzeli ifade etmiş. Vallahi seri'ül hisab. Ve Allah hesabı çabuk görendir. Seri olarak görendir. Nasıl görür? Anında görür. Kim bir başkasına bir kötülük yapmışsa o kötülüğün mizanın gösterdiği değeri kadar derecat kaybeder. Ne yapmıştır? Kötülüğü eden kaybettiği dereceyle cezalandırılmıştır. Her kötülüğün, her davranış biçiminin ya pozitif ya da negatif bir derecesi vardır. Negatifse cürümü kadar yer yakar, yer yakar. Yani 10 derecelik bir günah işleyen kişiye sadece 10 derece yazılır. Ama 10 derecelik bir sevap işleyen kişi 10 katını yani 100 derece alır normal şartlarda. Ne zaman bu kişi birinci gök katına ulaşırsa 100 kat almaya başlar ikinci gök katına kadar. Mürşidine ulaştığı andan itibaren 100 kat almaya başlar. İkinci gök katında 200 kat almaya başlar. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında 700 kata kadar yükselir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Allah ne yapar? Kim bir derece kaybederse bir başkasına kötülük yapmak suretiyle o kişinin o yaptığı kötülüğün karşı olan derece negatif rakamlar olarak, nakıs rakam olarak kişinin hayat filmine derhal anında mizan tarafından kaydedilir. Ama bir başkasının mizanında da aynı işlev yapılır fakat ters. Yani zarar gören kişi, zulme uğramış kişi, yani mazlumun hayat filmine pozitif rakamlarla aynı miktar kaydedilir. O kişi hışma uğramıştır, o kişi zulme uğramıştır, mazlumdur. Uğradığı zulüm hangi boyuttaysa aynı boyutta derecat sahibi olur. Derecatla zulüm birbirini götürüp sıfırlar. Zalimin, zulmü yapanın amel defterinde, hayat filminde pozitif derecatla kişinin gördüğü kötülük gene karşılaşır, birbirini sıfırlar mazlumun amel defterinde. Kendisine zulüm yapılan, yapılan zulüm kadar derecat kazanmıştır.
zulmü yapan zalim zulmü kadar derecat kaybetmiştir. Derecatla amel birbirini sıfırlamıştır. Böyle bir kişinin zulme uğradıktan sonra kısas yaptığını düşünelim. İntikam alma hissi ağır basmış. Aynı fiili o da ötekine karşı işlemiş. Mesela birisi ötekine bir tokat attıysa, ikinci de birinciye bir tokat atmış. Attığı anda her şey yeniden sıfırlanır. Tokatı atan eskiden derecat kazanmışken, şimdi aynı miktardaki derecatı kaybedecektir. Ve başlangıç noktasına geri dönecektir. Kazandığı derecatla kaybettiği derecat birbirine eşit olacaktır. Mazlumun, zarar görenin. Ne olmuştur başlangıçta? Bu kişi zarar görmüştür. Yani birisi ona tokat atmıştır. Ve bu sebeple bu kişi, tokatı yiyen kişi derecat kazanmıştır. Şimdi intikam aldığı zaman, tokatı geriye iade ettiği zaman, amel defterinde, yani hayat filminde bir negatif fiil var. O tokat atıyor bu sefer bir başkasına. Karşılığında negatif derecat var. Ve kaybettiği derecatla fiili gene birbirine eşit. Öyleyse fiillere bakıyoruz. Bu kişi bir tokat yemiş. Birinci fiil. İkinci fiil bir tokat atmış. Öyleyse fiiller birbirine eşit. Tokat yemekle tokat atış birbirine eşit iki tane fiildir. Eşit olması şarttır. Peki derecelerine bakıyoruz. Tokat yediği zaman derecat kazanmıştı. Tokat attığı zaman derecatı kaybetti. Öyleyse kaybettiği derecelerle kazandığı dereceler de birbirine eşit. Allah gene hesabı çabuk gördü. İlk kötülüğü yapana, zalime dönüyoruz. Zulmü yaptığı anda derecat kaybetti. Fiiliyle kaybettiği derecat birbirine eşit. Tokatı yediği zaman gene yediği tokatla kazandığı derecat kazanıyor. Birbirine eşit. Derecelere bakıyoruz. Kazandığı dereceler, kaybettiği dereceler birbirine eşit. Tokat atma meselesine bakıyoruz. Yediği tokatla attığı tokat birbirine eşit. Hem fiiller eşitlenmiştir, hem de dereceler eşitlenmiştir. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın ki hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı istiyor. Saadetse yanı başınızda elinizi uzattığınız zaman tutabileceğiniz bir yakınlıkta sizi bekliyor. O saadete sadece değişerek ulaşabilirsiniz. Nefsinizin afetlerini azaltmak, sonunda da yok etmek suretiyle. Allah Teala ne diyor nefsin için? Her ne kadar biz insanı diyorsa da nefsi kastediyor. Diyor ki biz insanı, nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiline reddettik. Biz insanı ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyette yarattık diyor. Ahsen olan nedir? Ruhunuzdur. Ruhunuz ahsendir, Allah'tan gelmiştir. Bünyesinde sadece hasletler vardır. En büyüğü, en önemlisi sevgi olan 19 grup haslet. Yalnız pozitifler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen, bir güzellikle mükafatlandırılarak dünyaya gönderildiniz. Ruhunuz bu özelliklerin sahibidir. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ahsen olarak yaratılmıştır. Her yapacağı olay
mutlaka ona derecat kazandırır. Ya Allah'ın bir emrini yerine getirir, derecat kazandırır veya bir kötülük işlemesi mümkünken onu yapmayarak, Allah'ın yasak kıldığı bir fiili işlemeyerek derecat kazanır. Hep derecat kazanacak işlemler yapar. İşte nefsinizi de Allah-u Teala bir takvim içinde, bir zaman parçası içinde ahsene, yani ruhunuzun bütün hasletlerinin nefsinizin kalbini dolduracağı bir noktaya ulaştırmak üzere yarattı. Ama bunu yapmayanlar için esfeli safilin, cehennemin en altı söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey öylesine güzel ki şu gözlüklerimi size vereyim, ister misiniz? Bunlarla bakın. Allah'ın bana verdiği o gözlükleri size verebilseydim. Aynı gözlüklerle siz de bakabilseydiniz. Sizden daha çok mutlu olurdum diye düşünüyorum. Siz mutlu oldunuz diye. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaştığınız zaman gözlük sahibi olacaksınız. Bütün olayların pozitif yönlerini görebilme özelliğinin sahibi olacaksınız. Sizin düşmanınız kalmayacak. Onlar mı, başkaları mı? Onlar size düşman olabilir. O onların problemi. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine seviyorum ki bütün güzelliklerin sizin için yaratıldığını, Allah'ın uzantısıyla, Rahim esmasıyla her an sizde var olduğunu biliyor musunuz? Bu tecellidir. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberim diyor. Neden? Çünkü sizin içinizde Allah'ın Rahim esması mevcut sizinle beraber. Rahim esmasının tecellisi Allah'ın ilmiyle beraber saçınızın ucundan ayak parmaklarınızın ucuna kadar Allah Rahim esmasıyla ve ilmiyle her zerrenizi kaplamış durumdadır. Her an sizinle beraber. O ilmin ve rahmetin görüntüsü mü? Tam sizin görüntünüz. Sevgili kardeşlerim, hani hep söylüyorum ya size, hadi gelin kanitin olalım diye, içinizden bir şeyler çıktığını düşünün diye, ayak parmaklarınızdan başlayan dizlerinize, karnınıza, göğsünüze, omuzlarınıza çıkan, sonra da başınızın üzerinden yükselen bir şeyler düşünün diye, İşte o Allah'ın rahmeti ve ilmi, Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi. Onu ona kendisine gönderiyorsunuz. Kanitin oluyorsunuz. Sonra tekrar size geri dönüyor. Sonra mı? Sonra bir gün Allah-u Teala sizi Adem'e geçirecek, yokluğa.
Yani yedi gök katının ötesi, indi ilahinin ötesi yokluktur. Allah'ın zatı da yokluktadır. Sizdeki tecellisi sadece bir tecellidir. Allah'ın ilminin ve rahim esmasıyla tecellisinin sizlere ulaşmasıdır. Kendisine geri dönen, tekrar size dönecek olan, başımızdan itibaren aşağı doğru inip bütün vücudunuzu kaplayacak olan gene Allah'ın tecellisi ve rahmetidir. Allah'ın tecellisi ve ilmidir. O rahim esmasıyla her an her şeyinizden haberdardır ve size şah damarınızdan daha yakınım dediği zaman Allah Teala bu tecelliyi kastediyor. Bir takım insanlar bir iddiada bulunurlar, derler ki Allah tektir, kainat da tektir. Allah Teala sadece kainatı kaplar. Göklerde bir Allah yok. Bu bir küfürdür. Allah yokluktadır. Kainatı yaratmadan evvel de vardı. Neredeydi? Bir mekana ihtiyacı hiç olmadı. Yokluktaydı. Siz gözlerinizle görürsünüz, kulaklarınızla işitirsiniz, dilinizle konuşursunuz, ses çıkarırsınız. Allah Teala her şeyi yapar, kımıldamasına ihtiyaç yoktur. Her zerresiyle her şeyi yapmaya kadirdir. Oradan, Adem'den kainata baktıracak size. İnsan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Cinsiyetsiz bir insan vücudu. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Çok sevin. Sevginiz sizin mutluluğunuzun muharrik unsurudur. Harekete geçirici, teşvik edici unsurudur. Etrafınızdaki insanları sevin. Ki onlardan sevgiyi geri alasınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Nefret ettikçe nefret edilirsiniz. Her toplumun içinde bir takım insanlar vardır, sevemezler. Ama onlar sevilmezler de. İnsanlar vardır, severler. Başkaları kendilerine kötü davransa da severler. Ama onlar büyük kitle tarafından mutlaka sevilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sevginin hakim olduğu bir ortamda, beşeri münasebetlerde herkese en güzeli ulaştırarak yaşayın. İnsanları sevin. Sevdikçe mutlu olursunuz. Mutlu oldukça sevinirsiniz. Ve sizden çevrenize hep başkalarını mutlu kılacak davranışlar ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerle ne zaman konuşsam zamanın nasıl akıp gittiğini hiç anlayamıyorum. Sanki bir an evvel başlamışım ve az bir zaman, birkaç dakika geçmiş ve konuşma bitmiş gibi geliyor bana. Ama gene de zamanımızı doldurduk. Sizlere doyum olmaz. Her zaman şu kalbimizin bir köşesinde bir yeriniz olduğunu bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi,
hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sonsuz mutluluklar içinde yaşamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Amin, amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, değerli izleyenler, dinleyenler, üniversitemizin değerli mensupları. Bir zikir sohbetinde yeniden birlikteyiz. Konumuz sabah namazı. Sabah namazı 7 vakit namazın içinde en önemlisidir. Namazların en kısası 2 rekat sünnet, 2 rekat farz. Namazların en kısası ama en değerlisi. Neden en değerlisi? Çünkü zikirle namaz birbirinin ardından giriyor. Biliyorsunuz sabah namazından evvelki yarım saatlik veya yarım saatten biraz daha fazla olan bir zaman devresinin adı seher vaktidir. Sabah namazına 1 saat kaladan başlayıp sabah namazının başlangıç noktasına kadar olan, yani imsak vaktine kadar geçen devre seher vaktidir. Seher vakti biz insanlar için günün en değerli zamanıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda orada gündüz melekleriyle gece melekleri beraberdirler diyor. Bu seher vaktinde de, seher vaktinden sonraki sabah namazının vaktinde de güneş doğduktan sonra artık sabah namazının, sabah gündüz melekleri görevlerini tam olarak alırlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın en kıymetli ibadeti nedir? Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz mıdır? Hayır, namaz değildir. Ama öyle zannediliyor. Derler ki namaz dinin direğidir. Allah'ın en kıymetli ibadeti namazdır. Namaz dinin direği olabilir. Ama Allah'ın en kıymetli ibadeti namaz değildir. Dini bir çadır kabul ederseniz, o namaz onun direği olabilir. Ama zikir onun çevresini saran brandadır. Ve direği dikmeniz sizi yağmurlardan, fırtınadan korumaz. Ve Allah-u Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu zaten açık bir şekilde, namazdan daha büyük bir ibadet olduğunu açık bir şekilde anlatıyor. Namazdan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olduğunu. Unutmayın, Kur'an-ı Kerim tilaveti de zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama bunların arasında zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kesintisiz bir şekilde tekrar etmek en büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en kesin bir standart söz konusudur. Allah'ın dizaynı şöyle. Ankebut 45. Utlu uhiye ileyke minel kitabı. Ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve la zikrullahi ekber. Habibim, sana vahyettiğimiz o Kur'an'dan onlara oku, anlat, onlara tilavet et Kur'an'ı. Ve namaz kıl. Çünkü namaz, senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikrullah en büyüktür. Namaz kılmaktan da, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, bu iki zikirden
daha büyük bir zikir vardır. O da zikrullah'tır. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir. Öyleyse zikrin en çok kabul gördüğü saha seher vaktidir. Seher vakti sabah namazının öncesidir. Ve bu devrede yapılacak olan zikir Allah'ın en kıymetli zikir zamanı içinde yapılmıştır. Yardımlar açık olarak gelir. Kalp yüzünüz bu devrede açılacaktır. Kalp kulağınız bu devrede işitmeye başlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar güzellikler nasip etmiş ki Allah Teala, bunları yaşayamayan insanlara sadece acıyoruz. Herkes yaşayabilir. Nimeti veren Allah'tır. Ama biz kullar da o nimete layık olmak mecburiyetindeyiz. Kalp gözü Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağı Allah'ın bir nimetidir. Hikmet sahibi olmak Allah'ın bir nimetidir. Kalp kulağının mutlaka açıldığı bir devre var mıdır? Evet. Aynel yakin devresi. Kalp gözünün ve kalp kulağının mutlaka açıldığı bir hüviyet taşır. Öyleyse bunlar Allah'ın nimetleridir. Bu nimetlere kavuşabilmek için yapmamız lazım genel şey zikrimizi gün geçtikçe arttırmak ve neticede zikrin en üst seviyesine ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizaynla dizayn etmiş ki Allah Teala her şeyi. Her şey en güzel standartlarda. Bir muhteva düşünüyorum sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu muhteva bütün ibadetlerden daha önemli olan en büyük ibadeti muhtevasına alıyor. İçinde bu var. Muhtevanın özü zikir. Ve bu zikrin en çok tesirli olduğu zaman parçası seher vakti. Sabah namazının evvelindeki yarım saat, 45 dakika, bir saat. Zikrin en güzelinin yapılacağı alan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sabah namazı en güç namazdır. Neden? Çünkü o esnada uykunun gafleti içindesiniz. Uyku insanı gafil kılar. Bu dünyadan sizi ayırır. Uykusu ağır olanlar için sabah namazı bir sıkıntı oluşturabilir. Tatlı uykularını feda edip de namaza kalkmak istemezler. Oysa ki insanlara en çok derecat kazandıran namaz sabah namazıdır. Kısacık. İki rekat farz, iki rekat sünnet. Ama en çok derecat kazandıran namaz. Neden? Şartları en güç olduğu için. Sabah namazında şeytan sizi devamlı uykuda tutmaya çalışır. Sabah namazına kaldırmamak ve derecat kaybetmenize sebep olmak için. Sevgili kardeşlerim, sabah namazı uykunun en ağır olduğu devreye rastlar. En derin olduğu devreye rastlar. O devrede uykudan vazgeçebilmek,
Ve bu uykudan vazgeçmenin arkasında kalkabilmek. İşte şeytanın sizi en çok kandırdığı nokta burasıdır. Hele mevsimde kışsa. Söyleyecek çok şey vardır. Der ki, şimdi bir defa vakit çok erken. Ne diye sen tatlı uykunu bozup da kalkacaksın, namaz kılacaksın? Yetmez. Sular soğuk, buz gibi. Bu soğuk suyla ellerini, yüzünü, ayaklarını yıkayıp abdest almak mecburiyetindesin. Üstelik de zaten böyle yaptığın zaman hep hasta oluyorsun. Ne işin var kalkacaksın sabahın bu saatinde, abdest alacaksın ve de hasta olacaksın. Sen şimdi yat. Bu sabah namazı öyle bir namazdır ki öğle vaktinin girişine kadar kılınır. Öyleyse ortalık ısındıktan sonra kalkarsın, sabah namazında kılarsın, öğle namazında kılarsın, hepsini halledersin. Medeniyet ilerledi. Artık insanlar kolaylıkla sıcak su bulabiliyorlar ayaklarını yıkamak için. Yüzlerinde ılık suyla yıkayabilirler. Gerçekten sabah namazı öğleye kadar kılınabilir mi? Evet, kardeşlerim, kılınabilir. Burası doğru konu. Ne demek istiyoruz? Bu namaz, sabah namazının vakti bittikten sonra, öğlen namazı girmeden evvel kılınan namaz, sabah namazının vakti bitmeden kılınan, sabah namazının vaktinde kılınan bir namaz kadar kıymetli olabilir mi? Olamaz. O mümkün değil. Sabah namazı en kıymetli namazdır. Öyleyse kılınabilir dedik. Gerçekten kılınabilir mi? Evet, kılınabilir. Ama bu bir kaza hükmündedir. Kaza şeklinde kılınmasa da kaza hükmündedir. Sabah namazını vakti düştükten sonra, güneş doğduktan sonra kılınacak olan sabah namazı için gene aynı şekilde sabah namazının kazasına değil, sabah namazının kılınmasına dua niyet ederiz. Niyet ettik Allah rızası için sabah namazının bugünkü sünnetine deriz. Ama bundan evvel söylememiz lazım gelen bir şey daha var. Vaktinde yetişip kılamadığım sabah namazının bugünkü sünnetine. Öyleyse demek ki vaktinde yetişip kılamadığım bir öğle namazı kılamamışsanız, vaktinde yetişip kılamadığım öğle namazının kazasına demiyorsunuz. Orada öğle namazının vaktini geçirdiniz, öğle namazının vakti bitti, ikindinin vakti girdi ama baktınız ki siz öğleyi kılmamışsınız. Öğleyi kılacaksınız, kaza edeceksiniz. Niyet ettik Allah rızası için vaktinde kılamadığım öğle namazının kazasına. Burada kaza ediyorsunuz çünkü öğle namazının bittiği anda ikindi girmiştir. Sabah namazı için değişik bir olay var. Sabah namazının vakti bittiği halde öğle namazı girmemiştir. Kuşluk namazının vakti girmiştir. Aslında kuşluk namazı da farz değildir. Bir sünnet namazdır. Ama kuşluk sünnetinde beraber sabah namazının vakit namazı gibi kılabilirsiniz. Niyet ettik. Sabah namazını eda etmeye diyeceksiniz. Tıpkı sabah namazını kılarken gibi. Evet dedik sabah namazını kılmaya. Sabah namazını kılmaya da diyebilirsiniz. Ama vaktinde yetişip kılamadığım ifadesini ilave etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse
Sevgili kardeşlerim, sabah namazından daima erken kalkın. Zikir yapın. Zikrin en kıymetli vakti. Gecenin sabah namazına doğru olan saatleri, bunların arasında en kıymetli vakit seher vakti. Sabah namazının imsakin vaktinin girdiği noktadan bir saat geriye doğru gidin. O zaman parçası o bir saat seher vaktidir. Ve sizin en güzel zamanınızdır Allah'a birlikte olma konusunda. Yavuz Sultan Selim sırtındaki şiiri pençe hastalığı sebebiyle rahmetli olmak üzere mürşidi de bacının ucunda ve ölüm anı geldiği zaman irşat makamı diyor ki Allah ile bile olmak zamanıdır. Beraber olmak zamanıdır. Yavuz Sultan Selim diyor ki Yaziz şimdiye kadar kiminle bileyiz sanırsız. Biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim Osmanlı padişahlarının büyüklerindendir. Halifeliği Araplardan Osmanlı'ya alan padişahtır. Ve halifeliğin bütün işaretleri halen Topkapı Sarayı'ndadır. Biliyorsunuz ki Gobi Çölü'nü orduyla geçebilen tek kumandan odur. Yavuz Sultan Selim'dir. Ordu çölü geçiyor. Çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Korkunç bir sıcak. Asker sıcaktan bunalmış durumda. Padişah Yavuz Sultan Selim ansızın atını durduruyor. Atından iniyor. Atının dizginlerini ele almış. Yürümeye başlıyor. Ordu perişan. Başvezir yaklaşıyor. Padişahım diyor, bu ordu şu anda zaten sıcaktan perişan vaziyette. Siz bir de atınızdan indiniz, onları yaya yürümeye mecbur ettiniz şu anda. Bu Allah'tan reva mı? Bu arada mürşidi kıs kıs gülüyor bu işe. Ama başvezir de bunu söylüyor. Padişah başvezirin kulağına eğiliyor. Görmüyor musun diyor. Önümüzde diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. O yaya yürürken diyor ben ata binebilir miyim hiç? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı sahabenin devamıydı. Yavuz Sultan Selim sancağı almadan önce bir, o Arap ülkesinin fethinde bakıyor bir takım insanlar dolaşıyor ortalıkta. Kulaklarında küpeler var. Her birinin kulağında başka renkte bir küpe. Elbiseler başka başka renklerde. Yavuz Sultan Selim merak etmiş. Demiş ki bu adamlar kulaklarında küpe var. Ve elbiseleri değişik değişik. Bunun özelliği ne? İşte demişler bu kırmızı elbiseliler Süleyman Paşa'nın kulları. Bu mor elbiseliler Hasan Paşa'nın kulları. Bu sarı elbiseliler İsmail Paşa'nın kulları. Paşa isimleri sayılmış. Yavuz Sultan Selim demiş ki o küpelerden bir tane de bana getirin demiş. Ve kulağına küpeyi taktırmış. Heh demiş şimdi oldu. Ben de demiş kendimi takdim edeyim. Allah'ın kulu. Süleyman Paşa'nın, Hasan Paşa'nın kulu değil. Allah'ın kulu Selim.
Yavuz Sultan Selim. Padişahların içinde sakalsız olan iki padişah var. Birisi sakalı çıkamayacak kadar küçük yaşta tahta gelen ve öldürülen genç Osman. İkincisi de Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan Selim'i sakalsız ve küpeyle görenler o küpenin manasını bilemezler. O küpe Yavuz Sultan Selim'in Allah'ın kulu olduğunu ispat eden bir vesikadır. Sevgili kardeşlerim, bütün bunları ne diye söylüyoruz? Sabah namazı konumuz. Sabah namazı namazların mahmurluk içinde kılınan ya tekidir ya da evvela o gelir, sonra da yatsı namazı gelir. Erken yatmaya alışan insanlar yatsı namazında bir problemle karşı karşıya olabilirler. Mahmurluk çöker üzerlerine, yatsı namazını vaktinde kılmakta zorlanırlar. Geç saatlerde, 11'de filan da kılınması söz konusu vaktin değişik standartlarında. O zaman gene uyku mahmurluğu içinde kılınan bir namaz söz konusu. Ama orada bir uykudan uyanma söz konusu değil. Günün yorgunluğu sebebiyle artık uyuklama noktasına gelen, uykusu şiddetle gelen bir kişi için bir böyle bir durum var. Sabah namazında ise uykunun en tatlı noktasında uyanıp namaz kılmak var. Öyleyse sabah namazı bu konuda diğerinden çok daha ötede bir değerin sahibi. Yani çok daha büyük fedakarlık isteyen bir namaz. Sabah namazını çok iyi değerlendirin sevgili kardeşlerim. Kalkmadığınız zaman bunun içinize hicran olması lazım. Allah'ın bir emrine itaatsizlik ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki namaz üzerinize vakitleri belirlenmiş bir farz olmuştur. Öyleyse her namazın vaktinde kılınması asıldır. Başka yerlerde böyle bir mecburiyet yok. Namazın karşılığı birebir ödenir. İki rekat sabah namazını kılamayan kişi iki rekat namazını kılar, sabah namazını öğlenin vakti girmeden evvel kılarsa eda eder. İki rekat olarak eda eder. Sünnetini de kılar, sabah namazının sünneti olarak. Borcunu ödemiş olur. Ama bizim kardeşlerimiz için bu geçerli değildir. Sabah namazı kılınamadıysa Allah-u Teala'nın verdiği ceza 1'e 10'dur. Bu bizim için geçerli sadece. Bu dergahın müntesipleri için sabah namazının kılınamaması halinde öğleye kadar geçen devre içinde olsa, ondan sonra da olsa 1'e 10'dur. Ama öğle namazına kadar olan devre içinde olması ahsen olandır. Ahsen olanın böyle olması ve 10 tane borç farzı kılınması asıldır. Öyleyse Allah Teala
Neden namaz kılmamızı istiyor? Namaz kılmak, derecat kazanmanın vesilesidir. Biliyorsunuz ki biz insanlar ömrümüz boyunca normal şartların içindeysek hep namaz kılacağız. Anormal şartların içindeysek gene namaz kılacağız. Ne demek istiyoruz? Normal standartlardaki bir insan rükû ederek, secde ederek ve kıyama kalkarak namaz kılar. Ama bacakları şu veya bu sebepten tutmayan, sakatlanan, rahatsız olan insanlar için oturarak namaz kılmak da Allah-u Teala'nın kabulü içerisindedir. Allah-u Teala herkesin neye muktedir olduğunu en iyi bilendir. Diyor ki hiç kimseye onun iktidarının dışında olan şartları yüklemeyiz diyor. Emirleri vermeyiz diyor. Öyleyse bir insan ayağa kalkamıyorsa onun oturarak namaz kılması veya oturamıyorsa onun yani seccade üzerinde oturamıyorsa onun sandalye üzerinde oturarak namaz kılması pekala uygundur. Peki vasıtada namaz kılınır mı? Otobüste, trende? Elbette kılınır. Peki onun da yapamadığı kişi çok az vakit kaldı ve işine yürüyerek gidiyor. Daha yolda da vakti dolacak. Ne yapacak bu kişi? Bu kişi yürürken namaz kılacak sevgili kardeşlerim. Yürürken. Birçok kişi hayır derler, yürürken namaz kılınmaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken namaz kılınabileceğini açık bir şekilde ifade etmiş. Öyleyse yürürken de namaz kılabilirsiniz. Ama Allah'ın katında en yüksek olan hangisidir? Erkana riayet etmek suretiyle namazı vaktinde ikame etmek, gerçekleştirmek. Vakti geçirmek derecat kaybına sebebiyet verir. Sabah namazının kazası bizim aramızda 10 defayla cezalandırılır. Ama bu cezayı çekenler bilir ki cezanın karşılığı büyük bir zevktir. Çünkü Allah Teala'nın o hatayı affedeceğinden emin olarak kişi namazını büyük bir zevkle kılar. Affedilmiştir. Affedilmenin o büyük zevkini yaşar. Cezanın ağırlığı affın kesinliğini gösteren bir işaret gibi gelir onlara. Sevgili kardeşlerim, bakınız Allah-u Teala'nın temel kaidesine. Diyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Allah'ın kolaylığı ne? Vaktinde kılamazsan, peki kılamadın. O zaman o vaktin ötesindeki sonraki vakitte kıl. Sonraki vakitte de kılamadın. O zaman akşam evine döndüğün zaman öğleyi de ikindiyi de akşamı da evinde kıl. Ama yatsının vakti girmiş. Tamam. Öğleyi de ikindiyi de akşamı da evde kılacaksın. Tasavvufun dışında bunlar tabii olaylar. Tasavvufta Allah-u Teala öyle olmamasını istiyor. Her vaktin zamanında kılınmasını istiyor. Ama diğer vakitleri kılmayan için bir ceza müessesesi koymamış tasavvufta da. Onun sadece kendisi kadar kılınmasını istiyor. Sabah namazı hariç. Soruyorlar, yani gerçekten yürürken de namaz kılınabilir mi? Evet, Kur'an-ı Kerim açıkça bunu söylüyor. Yürürken de namazın kılınabileceği. Namaz konusunda konular bir bir açıklığa kavuşturulmuş. Namazın temel faktörleri bilinen hususlar. Kıyam, rükû,
ve secde. Yürüyen bir insan nasıl yapacak bunu? Yapamayacak. Ama Allah-u Teala kabul ederim diyor. O hayalinde canlandıracak rükû ettiğini, secde ettiğini ve kıyama kalktığını, aslında hep kıyamda yürüyor ama hayalinde canlandıracak veya bir yerde bekliyor ayakta, beklerken namaz kılabilir, gözleriyle kılabilir, düşünceleriyle kılabilir. Vücut davranışı bir namaz kılıyor, hüviyeti göstermez, göstermeyebilir. Ama Allah-u Teala onun namazını kabul eder. Öyleyse bir hasta düşünelim, yatıyor vaziyette, hiç yerinden kımıldayabilecek durumu yok. Hiç kımıldamadan namaz kılabilir, Allah-u Teala gene kabul eder. Hiç kımıldamadan gözlerini açıp kapayarak, içinden dilini de kımıldatamıyor, içinden içindeki sesle dua ederek namazını kılar. Başını da kımıldatamaz, gözlerini de kımıldatamaz. Gözlerini kımıldatır diye düşünüyorum. Kımıldatamadığını düşünün, o zaman da Allah'ın kabulündedir. Allah-u Teala hiç kimseden onun iktidarının dışındaki bir teklifi yerine getirmesini istemez, teklif de yoktur. O kişi teklifin karşılığı mükellef olmaktır. Teklife muhatap olan kişi mükelleftir. Mükellef onu yerine getirmekle vazifeli demektir. Ve kimler namaz konusunda teklife muhatap değildir normal standartlarda? İktidarları herhangi bir namazın, herhangi bir hüviyetine müsait olmayanlar. Ayağa kalkamıyor mu kişi oturarak kılacak? Zamanı mı yok? Yürüyerek kılacak. Arabada kılacak, otobüste kılacak, trende kılacak, vapurda kılacak, havada uçarken kılacak, neredeyse orada kılacak. Sevgili kardeşlerim, bir cuma vaktinde uçakta yolcuyuz. Baktım hiç kimse namaz filan kılmıyor. Kalktım ayağa, ilan ettim herkese. Cuma namazını kılmak isteyen dedim, benimle beraber arkaya gelsin, namazımızı eda edelim. Gerçekten 5-6 kişi olduk. Biri müezzin oldu, biz imam olduk. Ve bir cuma namazı kıldırdık onlara hutbeyle beraber. Ama kısa bir hutbeydi. Olsun. Ama uçakta da bir cuma namazını kılmayı Allah-u Teala bize hamdolsun ki nasip kıldı. Sevgili kardeşlerim, namazı bir angarya gibi görenler gerçekten ne kadar büyük bir yanlışın içinde olduklarını fark edemeyen zavallılardır. Namaz bir zevktir. Düşünün, Allah-u Teala kalp gözünüzü açmış.

Fizik vücudunuz buradadır ama gösterdiği yer indi ilahidir. Orada altın tasları göreceksiniz. Orada gördüğünüz bütün renkler en güzel renklerdir. Orada da secadeler göreceksiniz. Orada huzur namazının kılındığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, namaz bir zikirdir. İşiniz varsa ki namazın ağırlığı gündüzdedir, öğle namazı ve ikindi namazı. Gündüzün iş yapma standartlarının öğle namazı dışında kalabilir bazen. Bazen de öğle namazı da çalışma saatlerinin içinde olur. Bir işveren çalıştırdığı işçilerine namaz kılmak imkanı vermekle mükelleftir Allah'ın katında. O, bu imkandan faydalananlar da bedellerini ödemek mecburiyetindedirler. Kendilerini işe alan kişiye. Belli bir antlaşma yapılmış. 8 saatlik bir mesai mutlak olarak verilecek. O saatlerin karşılığında da işveren onlara ücret ödeyecek. Araya namazlar girmiş, 1 saati eksilmiş konunun. O 1 saati de tamamlamak mecburiyetindesiniz. Adalet, hak mefhumu bunu gerektirir. Patron bu konuda özel bir müsaade vermişse, ben eksik olanı da kabul ederim demişse, o onun bileceği iş, Allah katında bu sebeple mutlaka büyük ölçüde derecat kazanacaktır. Ama kul şunu bilmelidir ki, kaybettiği zaman parçasını telafi etmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, namaz kılmak bir zevktir. Allah'ın karşısında olduğunuzu düşünün. Huzur namazındasınız. Ön tarafa doğru bakıyorsunuz. İmamı arkadan göreceksiniz. Arkasındaki 2 kişiyi, onun arkasındaki 1 kişiyi, onun arkasındaki 7 kişiyi. Sonraki 10'arlık sıraları. Hepsini gösterir Allah Teala. Huzur namazındaki farklılık nedir? Huzur namazındaki farklılık, huzur namazının benim şu anda konuştuğum gibi bir sesle kılınmamasıdır. Huzur namazında bu tarzda bir ses duyulmaz. Ama imamın bütün konuşmaları imam söylediği anda sonsuza kadar uzanan, arkaya doğru uzanan safların en sonundaki tarafından da işitilir. Çünkü o namazın sesi normal ses değildir. İmamın sessiz sesidir. Oradakilerin hepsinin kalp kulakları açıktır. Onun içinden sessiz olarak söylediği namazın bütün sözlerini sıranın kilometrelerce ötesindeki sonundakiler de duyarlar. Böyle olunca ne olur? Böyle olunca şu olur. Farzlarda da sünnetlerde de imamla aynı anda kılar. Bütün saflar aynı anda secdeye, aynı anda rüküye gelirler. Aynı anda kıyama kalkarlar. Herkesin ne kadar uzak olursa olsun imama, kişilerin hepsinin aynı anda duyduk.

ışıklarıyla hareket etmeleri muhteşem bir manzara oluşturur. Tek bir kişi namaz kılıyormuş gibi. Herkes aynı anda kıyamda, aynı anda rükuda, aynı anda secdede. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sahabesiyle beraber bunu başarmış. Aslında diyor ki, o kadar kalabalık oluyor ki, hadisler bunu söylüyor. Normal saf nizamı kurulamıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü, tamam diyor, hepiniz birbirinizin sırtına secde edin. Sahabe öyle yapıyorlar. Eğer herkes bir öndekinin sırtına secde ediyorsa, öndekinin de secde vasilinde olması gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Yoksa secde edemez. Bir öndeki kıyamdaysa da secde edemez. Rükudayken de secde edemez. Bütün sahabe tıpkı huzur namazının imamı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi hareketi yapmışsa onlar da tıpkı onunla aynı anda namazı kılarak eda ediyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerde de aynı anda iştirak ediyorlar. Farzlarda da aynı anda iştirak ediyorlar. Böyle olduğu için herkes birbirinin sırtına secde edebiliyor. Yoksa kimse kimsenin sırtına secde edemez. Sevgili kardeşlerim, bu bize de verilen emir, aynı emirdir. Biz de kardeşlerimizle bütün namazları aynı anda kılarız. Aynı anda secde, aynı anda rükû, sünnetlerde de, farzlarda da aynı anda secde. Secdesi de, rükû da, kıyamı da aynı anda oluşan bir namaz müessesesi. Bu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesini Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'da 7 vakit namaz göreceksiniz. 5'inin farz olduğu kesin işaretlerle anlaşılmıştır, anlatılmıştır. Sabah namazı, öğlen namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Ama diğer iki vakitten daha bahsediyor Allah Teala. Birisi kuşluk sünnetidir, birisi de teheccüd sünnetidir. Kuşluk sünneti sabah namazının bitişinden yarım saat sonra başlar, öğle namazına kadar kılınabilir. Öğle namazına yarım saat kalaya kadar kılınabilir. Teheccüd sünneti ise yatsı namazından sonra başlar. Ama yatsı namazının saatinden sonra değil. Normal standartlarda ise saatler, yani bir saat ileri alınmamışsa, gece 12'den başlar, sabah namazına kadar devam eder. Gece 12 ile sabah namazı vakti arasında kılınan namaz, teheccüd namazıdır. Yatsı namazı hiçbir devrede saat 12'ye ulaşamaz, 14'sine de geçemez. 11'e kadar ve daha öteye taştığı zamanlarda olabilir. Ama gecenin 12'sini aşmaz vakit ölçülerine göre. Teheccüd namazı da gecenin 12'sinde başlar. 12'den evvel teheccüd namazı kılınmaz. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak bir zevktir. Bir gün
kalp gözünüz açılacak, açılanlar bilirler namaz kılmanın ne kadar büyük bir zevk olduğunu. Düşünün ki karşınızda bir duvar var ama Allah Teala size o duvarı göstermiyor. Duvar yok. Önünüzde alemleri açmış Allah Teala. Dilediğini gösteriyor kalp gözünüze. Baş gözleriniz açık olsa da olmasa da netice değişmez. Kalp gözünüzde görüyorsunuz. Bu sebebe dayalı olarak kalp gözü açık olanlar namazı hep baş gözleri kapalı olarak kılarlar. kapalı olarak kılmaları da bazılarını rahatsız eder. İnsanlar aralarında kaideler falan koyarlar namaz kılarken gözler kapanmaz diye. Bu Allah'ın emrine uygun değildir. Kalp gözü açık olan bu dünyaya ait olan bir şeyi görmek istemez. O Allah'ın kendisine göstereceği şeyi görebilmek için gözlerini özellikle kapatır ki manzarayı bozan bir negatif faktör oluşmasın. Bütün kainat önünüzde açıktır sevgili kardeşlerim. Bütün kainat, yerler, gökler, Allah'ın gösterdiklerini birer birer görürsünüz. Öyleyse namaz kılmak bir zevktir. Eğer Allah Teala kalp gözünüzü açmışsa size bu dünyada görmeniz mümkün olmayan güzellikleri gösteriyorsa, birinci gök katını açıkta yapılan secdeyi, ikinci gök katını su varılma havuzlarını, onların arka tarafında yapılan secdeyi, onun sağ tarafındaki salonda yapılan yedinci kata çıkabilenlerin secdesini, üçüncü kattaki iki katlı mescidi, üst katta da alt katta da namaz kılınan, üçüncü katı dördüncü kata bağlayan mihenk menfezini, üçüncü kattan dördüncü kata kadar uzanan bir madeni silindir. İki alemi birbirine bağlıyor. Üçüncü katı dördüncü kata bağlıyor. İçinde sonsuz hızla hareket eden dördüncü kata çıkmak yetisinde olan ruhlar. Dördüncü kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, Mescid-i Aksa'nın aslını, beşinci kattaki Mescid-i Haram'ın aslını, altıncı kattaki Sıbkatullah olma bölümünü, onun herkesin vücuduna göre şekil alan özel kapısını, yedinci katın girişindeki altın kapıyı, iki trabzanın arasındaki altın zinciri ve yukarıya çıkınca bal peteklerini andıran altıgen, sonsuza kadar uzanan kader hücrelerini, Ümmü kitabı, on katlı bir apartman büyüklüğünde boşlukta duran Allah'ın bütün Resullerine verdiği kitaplar, şeriat kitabı olsun, olmasın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Ümmü kitaptan sonra size kudret denizini gösterecektir. Sonra Makam-ı Mahmud'u, sonra Divan-ı Salihini, sonra zikir hücrelerini, sonra İndilahi. Ve İndilahi'nin en yüksek noktası o muhteşem renkteki yapraklarıyla, çiçekleriyle Sitre-i Münteha, en sondaki ağaç. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Sonra en son göreceğiniz son bilmece, son bulmaca Allah'ı görmek. Bir gün
selahın, selah makamının beşinci kademesine ulaşacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz ve Allah'ın zatını göreceksiniz. Onun bir insan olmadığını görmek için gözlere, işitmek için kulaklara, konuşmak için ağza ihtiyacı olmadığını göreceksiniz, yaşayacaksınız. Her zerresiyle görür, işitir, bilir, idrak eder. O Allah'tır. Eğer şimdi düşünün, namaz boyunca Allah Teala size kalp gözünüzde neyi isterse onu gösteriyorsa, şu dünyada bu gözlerinizle görüyormuş gibi şuradaki gözünüzle görüyorsanız, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem miraca çıktı. Bir gecede 7 tane gök katını açtı. Ruhu fizik vücuduna örtü olmuştu. Ve sonsuz hızla bu sebeple hareket halindeydi. Allah'ın katına ulaştı. Allah'ın katına ulaştı. Sonuca erdi. Ve Allah'ı gördü. Ama daha evvel buradaki gözle, kalp gözüyle defaatle Allah'ı görmüştü. Orada neyle gördü? Orada fizik vücuduna örtü olan ruhunun baş gözleriyle gördü. Ve Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, baş gözlerinin gördüklerini tekzip etmedi, yalanlamadı diyor. Allah Teala ona evvelce de defaatle zatını göstermişti ve yalanlamadı diyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Neresinden başlayayım, neresinde bitireyim bilemiyorum. Ama bu güzellikleri hepiniz yaşamaya namzetsiniz. Siz Allah'ı sevin, geri kalanını O dizayn eder. Allah'tan hoşlanmakla başlayan bir müessese, O'nun sevdiğiniz noktaya ulaşır, O'na aşık olduğunuz noktaya ulaşır, O'nu da aşar, O'na hayran olduğunuz noktaya ulaşır, ömür boyunca O'na hep hayran olursunuz. O sizin sahibinizdir, Rabbinizdir, sizi yaratandır, her şeyinizdir. İşte ne zaman o söylediğim noktaya gelirseniz, onu görürseniz, o zaman hayatınızın sizin gözünüzde şu kadarcık, tırnak ucu kadar değeri kalmaz. Dersiniz ki ben Allah'a aitim. O ne yaptırırsa ben sadece onu yaparım. Ben aldığım vahye uyarım. Tehlikeymiş, ölümmüş, hastalıkmış. Bunların hiçbirisi sevgili kardeşlerim size bir tesir icra edemez. Hiçbir olay sizi Allah'ı bir defa gördükten sonra artık tesir altına alamaz. Onların bir değeri yoktur. Sizin de kendinize ait bir değer ölçünüz artık yoktur. Vücudunuzun, fizik vücudunuzun, size ait olan her şeyin Allah ile onları mukayese ettiğiniz zaman şu kadarcık bir değerinin kalmadığını göreceksiniz. Zaten hayatınız Allah'ın yedi kudretindedir. Öyleyse bu can bu tende kaldıkça dersiniz ben Allah'ınım. Ne emrederse yaparım, kimse de umurumda değildir. İşte bu sonsuz mutluluğu Allah size yaşatacak sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel ki.
O güzellikleri bir gün sizler de yaşayacaksınız. Onun için sizlere diyorum ki Allah'ı sevin, daha çok sevin, daha çok sevin. Ona aşık olun, hayran olun. Ona ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edin ki teslimi külli ile teslim olanlardan olun. Bi hakkın takvaya, hakkı tukatihi takvaya ulaşın. O zaman dünyanın yaşanmaya değer bir yer olduğu konusunda kesin bir hükmün sahibi olacaksınız. Şu dünyadaki en mutlu insanlardan olacaksınız. Hayatınızın şu kadarcık değeri kalmayacak. Her şeyiniz Allah'a ait olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi her şeyi Allah'ın olanlardan kılmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan niyaz ederiz. Aranızda o mevkilere gelecekler olacak sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki öyle olacak. Allah-u Teala'nın hepinizi cennet saadetine de dünya saadetine de her ikisinin en üst boyutlarına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler,

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sığınırız. Ve size bu akşam Miraç'tan bahsetmek istiyoruz. Kod numarası 16.7.2. Yani

Sevgili kardeşlerim, Miraç Allah'ın huzuruna ulaşmaktır. Allah'ın huzuruna fizik vücutlarıyla ulaşan Allah'ın katına yükselebilen sadece üç peygamber vardır. Hazreti Üzeyr, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunlardan, bu üç tane peygamberden Allah'a ulaşıp da Allah'ın huzuruna yükseldikten sonra tekrar yeryüzüne inebilen sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hazreti Üzeyr de, Hazreti İsa da oraya çıkmış ve orada Allah Teala tarafından alıkonulmuşlardır. Kıyametten evvel Hazreti İsa da tekrar yeryüzüne inecektir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıktı ve geriye döndü. Çıkışının arkasından dönüşü de gerçekleştirdi. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu hususu kesinleştirmiş. Kulu muhabbeti kendisine ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala kulu muhabbeti bir gecede zatına çıkaran ve tekrar yeryüzüne gönderen odur diyor. Miraç müessesesinin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indindeki değeri büyüktür. O Allah'ın huzuruna çıkmış ve geri dönebilmiş olan aynı gün hemen huzura kabul edildikten sonra geri dönen tek peygamberdir. Ne yazık ki zamanımızda birçok din adamı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracını inkar etmektedirler. Bir kısmı göklerde bir Allah yoktur demeye kadar vardırmıştır işi. Ama sevgili kardeşlerim, bu herkesin dilediğini rahatlıkla söyleyebileceği bir arenada kimlerin Kur'an'ı anlattıklarını, kimlerin anlatmadıklarını ortaya koyan bir kesin ayıraçtır. Önemli olan Kur'an-ı Kerim. Bir gece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağından alınıyor. Önce Beyt-ül Makdis'e götürülüyor. Mescid-i Aksa'ya. Ama giderken iki yerde duruyor. İki tane kervan. Birinci kervan ya bir ay sonra ya da bir hafta sonra, süreyi hatırlayamıyorum şimdi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bulunduğu yere ulaşacak olan kervandır. O kervana ulaşıyor. Onlarla birkaç kelime konuşuyor. Oradan ayrılıyor. İkinci kervana ulaşıyor. O da birinci kervandan bir hafta sonra gelecek olan kervandır. Onlarla da konuşuyor. Ve bu standartlarda
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Aksa'ya ulaşıyor. Mescid-i Aksa'dan dikey bir yolculukla 7 tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıyor. Bu bir tayyi mekan olayıdır. 3 tür tayyi mekan olayı söz konusudur. Yani mekanın tay edilmesi, ortadan kaldırılması, burada zamanın da bahsedilmesi, kısaltılması, yok edilmesi söz konusu. Bahsi zaman. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç tür tayyi mekandan herkese nasip olmayan, çok az kişiye nasip olan üçüncüsünü gerçekleştirebilmiştir. Birinci tayyi mekan nefs tayyi mekanıdır. Nefsiniz gerçek uykuya vardığınız zaman elektron devir sayısını fizik vücudumuzun elektron devir sayısıyla dengeye getirmek üzere yükseltir. Fizik vücudumuzun elektron devir sayısı da gerçek uykuya geçtiğiniz zaman azalır. Ve orta noktada iki elektron devir sayısı eşit olur. Eşit olunca nefs vücudu terk etmek imkanının sahibi olur. Nefs vücudu terk ederken fizik vücudu kontrolü altında tutan akıl fizik vücudun uykuda kaldığı sürece akla ihtiyacı olmadığı cihetle akıl nefsi kontrolü altına alır. Nefsle beraber nefsin gitmeyi seçtiği aslında akıl seçer. Nefs de oraya ulaşır. Aklın kumandasında. Nefs tayyi mekanını hepiniz yaşadınız. Her rüyanız bir tayyi mekan olayıdır. Mekanı değiştirmek, bulunduğunuz mekanı yok edip başka bir mekanın içinde olmak. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinde bulunduğunuz oda veya salon, her neredeyseniz, bizi bilgisayarınızdan ya da televizyonunuzdan nerede seyrediyorsanız, bilin ki o oda, o salon, o bulunduğunuz yer aynı anda 6 tane alem ihtiva etmektedir. İçinde bulunduğunuz zahiri alem, fizik vücudunuzun alemi, onu fizik vücudunuzun görebileceği, hissedebileceği bir alemdir. Böyle bir dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bu dizaynda Allah-u Teala'nın güzellikleri bütün boyutlarıyla fark edilir. Zahiri alemin her şeyini görürsünüz, hissedersiniz, dokunursunuz ama içinde bulunduğunuz o salon aynı zamanda berzah aleminin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz. Aynı zamanda cinlerin yaşadığı alemin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz. Aynı zamanda onların berzah aleminin de bir parçasıdır. Hissedemezsiniz.
emr aleminin de bir parçasıdır, hissedemezsiniz. Zünvani aleminin de bir parçasıdır, hissedemezsiniz. Ve sizinle beraber olan Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle kuşattığı Allah'ın oluşturduğu bir muhteva da bu altı aleme ilavedir. Onu da hissedemezsiniz. Allah'ın rahmeti ve fazlı sizi de bütün hüviyetinizi ihtiva ederek kuşatmıştır. İhata etmiştir. Sizde de Allah'ın rahmeti ve ilmi tecelli etmektedir. Bir başka ifadeyle Allah tecelli etmektedir rahmetiyle ve ilmiyle. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün alemler bu içinde bulunduğunuz salonda temsil edilmektedir. Fizik vücudunuz, gördüğünüz, işittiğiniz, dokunduğunuz, beş duyunuzla ayrı ayrı hissettiğiniz ortamı ifade eder. Fizik vücut bu aleme aittir. Ama nefsiniz berzah alemine aittir. Ve ruhunuz da emr alemine aittir. Üç aleme ait üç vücudu beraberinizde bulunduruyorsunuz. Ne zaman nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrılır da aklınız nefsinize kumanda etmeye başlarsa nefsinizin uçabildiğini göreceksiniz. Ve o müthişim olayı bir defa yaşadıktan sonra uçmak zaten sizde tutku halini alır. Ama her rüya gören aslında Allah'ın herkese nasip kıldığı tayy mekanı yapmıştır. Ama bunun bir tayy mekan olduğunu bilmemektedir. Bir hayali yaşadığını zannetmektedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hiç kimsenin yaşamaması aşağı yukarı mümkün olmayan bir tayy mekan türü nefs tayy mekanıdır. Herkes rüyada hayal gördüğünü zanneder. Ona göre sadece fizik alem vardır. Oysa ki nefsinizin de bir alemi vardır. Ve şimdiye kadar ölen herkesin nefsi orada hayattadır, yaşamaktadır. Onun için öldü zannettiğiniz insanlar aslında ölmemiştir. Nefsleri aynı hüviyetiyle öldükleri andaki şekilleriyle yaşamaya devam edecektir. Kıyamet gününe kadar, kıyamet gününden sonra da devam edecektir fizik vücudun yeniden içine girerek. Kaldı ki fizik vücudunuzda öldükten sonra kıyamet günü tekrar son andaki haliyle canlanacaktır. Öyleyse her halükarda yaşam devam edecektir. Kıyamet günü sizlere sorulduğu zaman ne kadar kaldın ölü olarak? Yarım saat veya daha fazla diyeceğiniz ifade buyuruluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nefs tayy mekanı tekrar edelim. Herkesin yüzlerce defa, binlerce defa yaşadığı bir tayy mekan türüdür. Ama insanlar rüyayı bir tayy mekan olarak değerlendirmezler, hayal gördüklerini zannederler. Nefs tayy mekanına sahip olduğunuz zaman alemler arasındaki farkı çok net anlayacaksınız. Nefsiniz berzah alemine aittir. Eğer Allah Teala size bu alemde tayy mekan yaptırdıysa bu alemdeki hiçbir şey
sizin için dokunulabilir hüviyette değildir. Görüntüsü vardır evlerin, duvarların. Net olarak bir ev görürsünüz, duvar görürsünüz ama bakarsınız ki duvarın içinden geçebiliyorsunuz. Evin kiremitlerinden yukarı, çatısından yukarıya çıkabiliyorsunuz. Kapıları açmadan içeriye girebiliyorsunuz. Ve yer çekimi kuvveti size tesir etmiyor. Yer çekimi kuvveti fizik vücudunuzla alakalı. Siz fizik vücudun ait olduğu zahir alemin bir parçası değilsiniz. Nefsinize, aklınız kumanda ettiği sürece. Ta fizik vücudunuza geri dönene kadar nefs sayı mekanını yaşarsınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Teala'nın huzuruna miraca 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaştığı zaman nefsiyle mi ulaştı? Hayır. Nefsiyle, ruhuyla ve fizik vücuduyla ulaştı. Öyleyse ikinci tayin mekan nedir? İkinci tayin mekan ruh tayin mekanıdır. İrşat makamına tayin edilenlere Allah Teala onların başlarının üzerine kendi ruhlarını verir. Yani iradesini de Allah'a teslim eden Adn-ı Cennetinin sahibi olan irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşada tayin edilen kişilerin başlarının üzerinde kendi ruhları da yer alır. Ne olur yer alırsa işte Allah-u Teala'nın önlerinde ve sağlarında onların nurları vardır diyor Allah-u Teala. Birisi devrin imamının ruhu, diğeri kendi ruhu. Hem önde hem sağında 2 tane ruh, ikisinin de başının üzerinde salah nuru olduğu için nurları önlerinde ve sağlarındadır diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, neden veriyor Allah Teala bu ikinci nuru, yani ikinci ruhu? Ruh tayin mekanı yapılabilsin diye veriyor. Ruh tayin mekanı fizik vücut tayin mekanından çok daha ötede, nefs tayin mekanından çok daha ötede bir olaydır. Ruh tayin mekanı yapıldığı zaman ruh dilediği zaman fizik vücut hüviyetine girer. Dilediği zaman ruh hüviyetine girer. Ruh hüviyetine girdiği zaman zahiri alemde hiç kimse onu göremez. Bu gözlerimiz, fizik vücudumuzun baş gözleri ruhu da nefsi de normal standartlarda göremezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh tayin mekanı gerçekleştiği zaman ruhun fizik vücut mu olduğu, ruh mu olduğu diğer insanlar tarafından teşhis edilemez, tespit edilemez. Fizik vücudun bütün özelliklerinin sahibidir. Farklı bir özelliğinde sahibidir. Uçabilir. Ve görünmez olabilir. Ruh tayin mekanının 2 özelliği uçabilmek, görünmez olabilmektir. Yetmez. Bütün alemlerde ruh bulunabilir. Görünmez olarak da bulunabilir. Görünür olarak da bulunabilir. Hangi alemde bulunmayı diliyorsa, hangi alemin hüviyetinde olmayı diliyorsa, ruhun yetkisi o alemin hüviyetine kendini çevirebilmektir.
Bu bakımdan ruh sahi mekanının, ev sahi mekanının çok ötesinde üst seviye bir tayi mekan türüdür. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh tayi mekanıyla mı Allah-u Teala'ya ulaştı? Hayır. Daha da ötesi. Fizik vücut tayi mekanıyla. Nefsin fizik vücudun içinde esir olmasının, ikincil unsur olmasının, bağımlı unsur olmasının, fizik vücudun da nefse göre dominant unsur olmasının bir sebebi var. Fizik vücudun elektron devir sayısı, nefsin elektron devir sayısının iki katı. İki katı olduğu için nefs fizik vücudun içinde esirdir. Bir insan bayılmadıkça, ölmedikçe, iki, ve uyku haline girmedikçe, üç, nefs fizik vücuttan ayrılamaz. Fizik vücudun içinde bir rehinedir, bir esirdir. Öyleyse nasıl ayrılır? Gerçek uykuya vardığınız zaman elektron devir sayınızda düşme oluşur. Nefsinkinde de yükselme, orta noktada aynı devir sayısına ulaşırlar. Ulaştığı anda nefsin fizik vücudu terk etmesi çok kolay bir olgudur. Nefs fizik vücudu terk eder. Güç olan nedir? Şuurlu olarak bunu gerçekleştirebilmeniz. Şuur, akıl melekelerinin aktivitesini ifade eder. Aktif bir melekedir. Ve aktifse uyku haline girmeniz zor bir olaydır. Onun için Allah-u Teala siz uyumadan evvel uykuyu aşarak tayin mekana bilinçli olarak ulaşmak istiyorsanız bu sizi çok uğraştıran bir tayi mekan türü olacaktır. Bütün tayi mekanlarda ışık duvarını iki defa aşmak mecburiyetindesiniz. Hem vücudunuzdan ayrılıp da gitmek istediğiniz yere giderken hem de geri dönerken. Ruh tayi mekanı bir insan için önemli bir tayi mekan türüdür. Allah'ın çok büyük bir lütfudur. O kişiyi fizik vücuduyla bulunduğu şehirde herkes görür. Ama bir de bakarsınız aynı kişiyi haçta da görenler vardır. Aynı gün konuşmuşlardır, sohbet etmişlerdir, beraber yürüyüşe çıkmışlardır, aynı mekanda bulunmuşlardır. Orada da bir fizik vücut vardır. Ama iki tarafta şahitlik eder ki o gün birisi onu yaşamakta olduğu şehirde görmüştür. Diğeri de orada haçta görmüştür. Mümkün müdür? Mümkündür. Haçta gören ruhunu görmüştür. Ama fizik vücut hüviyetindedir. Ruh, hiçbir farkını göremezsiniz. Fark edemezsiniz. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ruh tayi mekanıyla mı Allah-u Teala'ya ulaştı? Hayır. Fizik vücut tayi mekanıyla ulaştı. İşte konumuz orası. Miracın gerçekleşme standardı fizik vücut tayi mekanıdır. Fizik vücut yer çekimi kanununa tabidir. Bu sebeple normal standartlarda uçması mümkün değildir. Öyleyse ne olabilir? Ne zaman ki
o kişinin başının üzerindeki kendi ruhu vücuduna örtü olursa. Yani ruhun elektron devir sayısı fizik vücudun iki katı olursa. O zaman fizik vücut bağımlı unsur olur, ruh dominant olur, hakim unsur olur. Ve ruh baş gözüyle görülmediği için ruhu göremezler, ama ruhun dominant olması sebebiyle örtü olduğu, hakim olduğu fizik vücudu da kimse göremez. Ruhun sonsuz hızı her an harekete geçebilir. Ruh dilediği an fizik vücudu dilediği yere götürebilir bir anda. Nasıl akıl onu neresini düşünürseniz onun düşünüldüğü yerde oluşursa, oraya hemen vasıl olursa, aynı an ulaşırsa, ruh içinde aynı şey söz konusudur. Düşündüğünüz yere ruh hemen ulaşmak imkanının sahibidir. Böyle bir dizaynda eğer fizik vücut tayin mekanı söz konusuysa, ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın miracı o miraçtır, o zaman fizik vücut da ruhla birlikte ruhun içinde hareket halinde olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın aynı gece çok kısa bir zaman parçası içinde ruhu vücuduna örtü olmuştur ve önce birinci kervana, sonra ikinci kervana, sonra da Beytül Makdis'e, yani Mescid-i Aksa'ya ulaşmıştır. Mescid-i Aksa'ya ulaştığı zaman oradan dikey bir yolculukla Allah'ın katına, 7 tane gök katını aşarak indi ilahiye ulaşmıştır. Oradan da yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşmıştır. Ve Allah'ı ruhunun baş gözleriyle görmüştür. Sitret-i Münteha'dan sonra. Ve Allah Teala buyuruyor ki kalbi gördüklerini tekzip etmedi. Kalbi nefsinin kalbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nefsinin kalp gözü açıktı tabiatıyla ve Allah'ı yüzlerce defa kalbinin gözleriyle, nefsinin kalbindeki görme hassasıyla görmüştü. Ve ne zaman ki ruhunun baş gözüyle de gördü, Allah Teala diyor ki kalbi, nefsinin kalbi, görüntüyü ona evvelce yüzlerce defa veren nefsinin kalbi, baş gözünün kalbi gördüklerini tekzip etmedi diyor. Yani baş gözünün, ruhun baş gözünün gördüklerini tekzip etmedi. Çok kısa bir zaman süresinde Allah'ın katına kadar çıkmak, Allah'ın katından tekrar Allah'la konuştuktan sonra
karşılıklı muhabereden sonra tekrar dönmek, Mescid-i Aksa'dan bulunduğu yere geri dönmek, Allah Teala'nın bir dizaynıydı. Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne dünyada tek kişiye Allah'ın katına yükselip Allah ile konuştuktan sonra tekrar bu dünyaya geri dönmek yetkisini Allah Teala Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne vermiştir. Aynı anda geri dönüş sadece onun için mümkün olmuştur. Allah Teala dilediğine kendisini kalp gözüyle gösterir. Bunlara Allah'ın zatına şahit olanlar diyor Allah Teala. Allah'ın katında bir müşahede, Allah'ın katında bir şehadet. Kalp gözünün Allah'ı Allah'ın katında görmesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Allah'ı görmüştür. Defalarca kalp gözüyle görmüştür, nefsinin kalp gözüyle. Ama o görüş, Miraç gecesi olan görüş, ruhun baş gözüyle bir görüştür. Öyleyse ruhun baş gözüyle görmek. Nasıl şu anda bizi fizik vücudunuzun baş gözlerinizde görüyorsanız, eğer orada ruhunuz da olsaydınız, o zaman da ruhunuzun baş gözleriyle bizi görecektiniz. Ruhun elektron devir sayısı, fizik vücudun elektron devir sayısının iki katı olduğu zaman fizik vücut ruhun içinde ikincil olur. Yani bağımlı unsur olur. Ve bu noktada ruh fizik vücudun üzerinde örtü olmuştur. Aslında ikisi de aynı alanı kaplar. Yani birisi dışta birisi içte değildir. Ama ruhun tecellisi hakim olduğu için fizik vücut görünmez. Allah Teala'nın kanunları her alemde geçerlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam döndü. Allah Teala da olayı ayetle indirdi, Kur'an-ı Kerim'e geçti. Münafıklar ve putperestler Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı yalancılıkla suçladılar. Bütün devirlerde bütün resuller ve nebiler hep yalancılıkla suçlanmışlardır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir şeydir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bildiğiniz gibi son nebiydi, yani son peygamberdi. 1400 senedir dünya üzerinde peygamber olmadı. Şu anda da yok. Bundan sonra da peygamber olması mümkün değil. Kainat şeriatı Allah'ın nebilerine, peygamberlerine indirdiği şeriat kitabıyla dizayn edilir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dünya durdukça, kainat durdukça, kainatın şeriatı o şeriattır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam alemlere rahmet olarak yaratılmıştır. Alemlere hakim olarak yaratılmıştır. Ve bütün kainatta bilinmektedir. Kainatta hayat olan bütün gezegenlerde din de vardır. Ve bütün gezegenlerde de aynı din söz konusudur.
Hazreti Adem'in, Hazreti İbrahim'in ve bütün peygamberlerin hanif dini. Öyleyse Allah'ın görülmesi müessesesine bakıyoruz. Hazreti Musa Allah'ı fizik vücudunun baş gözleriyle görmeyi diledi. Ben dedi seni görmek istiyorum. Allah Teala ben görülmem demedi. Sen beni göremezsin dedi. Lem terani. Hazreti Musa da ısrar etti. Ben dedi seni mutlaka görmek istiyorum. Allah Teala onun yalvarmalarına gene dayanamadı. Dedi ki şu karşıdaki dağa tecelli edeceğim. Sen bak duruma.

Bütün devirlerde huzur namazının imamları her zaman Allah'ı görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nebi olması dolayısıyla zaten namazının, huzur namazının kendi zamanındaki imamıydı. Ve Allah-u Teala'yı defalarca kalp gözüyle görmüştü. Önemli olan Allah'ın katına birinci altın kapıdan girip ikinci altın kapıdan çıkarak yedinci kata ulaşmak, yedinci katın yedi tane alemini geçmek, Sedr-i Müntaha'dan sonra da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak ve yoklukta onunla beraber olabilmek. Fizik vücuduyla, ruhuyla ve nefsiyle beraber olabilmek ve tekrar bu dünyaya bu olayı yaşadıktan sonra geri dönebilmek, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başka hiç kimseye nasip olmamıştır. O Cebrail aleyhisselam'ı da görmüştür. Ama Cebrail aleyhisselam'ı gördüğü zaman oradaki Nur mağarasındaydı. O mağarada, Nur mağarasındaki olaylar dizisine baktığımız zaman Cebrail aleyhisselam bir anda bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde görünüyor. Birçok melek, birçok peygambere insan hüviyetinde görünmüştü. Hazreti İbrahim'e görünenler, Hazreti Şuayb'a görünenler, Hazreti Lut'a görünenler ve

aleyhisselam göründü. Bembeyaz elbiselerle insan hüviyetinde ilk adımı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme doğru attı ve ikra dedi, oku. Alak suresinin 1. ayet-i kerimesi. İkinci adımı attı, gene oku dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 1. emrinde de, oku emrinde de, 2. oku emrinde de aynı cevabı aldı. Ben ümmiyim. Okumak, yazmak bilmiyorum. Ve Cebrail aleyhisselam 3. adımda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştı ve onu sımsıkı kucakladı. Ve dedi ki ikra ve ne demişti Cebrail aleyhisselam? İkra bir ismi Rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Ve okudu. Kalbindeki yazılı olan Kur'an-ı Kerim'i ömrü boyunca hiç şaşırmadan okudu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Cebrail aleyhisselamın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sımsıkı sarmasıyla birlikte Allah-u Teala Cebrail aleyhisselama cezbe verdi. Ve cezbe Cebrail aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geçti. Cebrail aleyhisselamın maksadı neydi? Cebrail aleyhisselamın maksadı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi cezbeli kılmaktı. Ve o günden sonra sık sık sarsılmaya başladı. Birçok kişi ona hazık hekimler bulmak için faaliyete bile geçtiler bu titremesi yüzünden. Onu ağır hasta zannediyorlardı. Bizi de ağır hasta zannedenler var tabii. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında

her zaman bir güzellik var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Miraç kelimesi, bizim Türkçe'de Miraç olarak kullandığımız kelime, Meariç olarak geçiyor. Meariç kelimesinin veya aynı kökten gelen kelimelerin geçtiği ayetlere beraberce bakalım. Hicr suresi 15. ayet-i kerime وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا ف۪يهِ يَعْرُجُونَ Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, miraç etseler bile diye. Başkalarıyla alakalı, hatta kafirlerle alakalı bir konudan bahsediyor Allah-u Teala. Meariç, yükselme demek. Ve

Secde 32'de Allah Teala diyor ki yudebbirul emre mine semai ilel ardı sümme yarucu ileyhi fiyye min kâne miktarı erfesineti mimma ta'uddûn. Gökten yere her işi o evirip düzene koyar. Sonra işler sizin saymakta olduğunuz 1000 yıl süreli bir günde yine onu yükselir. İşlerin yükselmesi. Allah-u Teala yükselmekten bahsediyor yine. Sebe-2'de o yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Rahim ve gafurdur. Zuhruf suresinin 53-33. ayet girmesinde gene Allah-u Teala yükselmek konusunda Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkıp yükselerekleri merdivenler yapardık diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı en güzel şekilde anlatmak bir dizayn işi. Miraç müessesesi Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir ihsanıdır ki Sitret-i Münteha'ya geçtikten sonra vücut bulduğu kesin. Sitret-i Münteha'yı açtı diyor. Bir yay kadar olduğu arası diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndükten sonra muarızları Hazreti Ebu Bekir'e dediler ki, diyor ki Allah onu kendisine ulaşmış, Allah'la konuşmuş, sonra da aşağı inmiş. Hiç böyle saçmalık olur mu? Ebu Bekir'i Sıddık radıyallahu anh diyor ki, saçmalık olup olmadığını söyleyeyim diyor size. Kimden duydunuzu bana söyleyin yalnız diyor. Ondan mı duydunuz, yoksa başka biri mi size ulaştırdı? Diyorlar ki kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, o söylemişse mutlaka çıkmıştır diyor. Mutlaka Allah onu huzuruna çıkarmıştır diyor. Onun şimdiye kadar yanlış veya yalan söylediği hiç görülmedi diyor, vaki olmadı diyor. Ve muarızlardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine İtiraz edenlerden kim varsa onlarla konuştu, hepsini ikna etmeye çalıştı. Ki o mutlaka Allah'ın Resulüdür, mutlaka doğruyu söyler. Bundan sonra Hazreti Ebu Bekir'in adı Ebu Bekir'i Sıddık oldu. Doğruyu söyleyen, tam doğruyu söyleyen. Birinci aşamada bu var. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın yalnız doğruları söylemesi. Kaldı ki gelen kervanlar, iki kervan da geldikleri zaman aynı şeyi söylediler birbirlerinden. Birer hafta farkla yolda olan kervanların ikisine de uğruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve zaman aralığı sadece dakika, bir dakika veya daha az bir zaman parçasında bir hafta mesafede olan ikinci kervana ulaşıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kervancılar da tasdik ediyorlar ki o bu imkansız olan şeyi başarmıştır insanlara göre imkansız zannedilen. Allah'a göre imkansızlık var mı sevgili kardeşlerim? Dilediği kuluna dilediği şeyi yaptırır. Dilediği kuluna dilediği şeyi verir. Dilediği kulunu dilediği şeye layık kılar. Liyakat vermek de onun elindedir. Öyleyse sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Miraç olayı 1400 yıl evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiştir. O Allah'ın zatına ulaşmıştır. Allah'ın zatıyla konuşmuştur. Namaz emrini almıştır. Ve dönüşünde bir gün Cebrail aleyhisselam önde olmak üzere namaz kılmışlardır. Cebrail aleyhisselam ona namazın bütün inceliklerini öğretmiştir. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti ve yatsıdan sonra sabah namazıyla yatsı arasında teheccüd namazı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın huzuruna ulaşan, onunla konuşan ve tekrar inen, konuştuktan hemen sonra tekrar inen ilk insandır. Miraç olayı Kur'an-ı Kerim'de kesin bir vakadır. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir aradayız. Bir zikir sohbeti yapmak üzere bu zikir sohbetinde davranış biçimlerinden bahsetmek üzere sevgili kardeşlerim, insanlar sosyal mahluklardır. Yani bir arada yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Hiç kimse bütün ihtiyaçlarını kendisi vücuda getiremez, oluşturamaz, üretemez. Bu sebeple hepimiz başkalarına her açıdan muhtacız. Toplumun her kesiminde bir şeyler ürettiler, herkesin faydasına sunulur. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda sohbet yapmak söz konusu.

Bir vakfının müteşekkir olarak sizler tasavvufu yaşamakta olanlarsınız. Tasavvuf öyle bir yaşantı biçimidir ki tasavvufla başkalarına örnek olunur. Öyleyse tasavvufi yaşantıya giren bir kişi derya hayatında dışarıdaki davranışlarından farklı bir yeni dizayna kendisini alıştırmak hedefine yönelmelidir. Tasavvuf mensupları örnek olacak olan insanlardır. İnsanlık tarihi boyunca hep böyle olmuş. Tasavvuf, yani Allah'a teslim olma standartlarının yaşanması, yani Hz. İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini, yani bütün dinler aslında tek bir din olarak var olmuş ve tasavvufu yaşayanlar Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa hep başkalarına örnek olmuş. Örnek davranışların sahibi olmuşlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse tasavvufun size vermek istediği mesaj nedir? Elinden ve dilinden kimsenin rahatsız olmadığı bir olgun insan tipi, kemale erişmiş insan tipi vücuda getirmek. Örnek alınacak bir insan türü. Bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın emirlerini yerine getiren, bütün davranışlarında mutlaka Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir davranış biçimi. Bununla amil olacaksınız. Hedefiniz bu olacak. Her şeyi en güzel standartlarda tatbikata koyan bir davranış biçimi. Öyleyse Allah sizlerden ne istiyor? Aranızda bir dostluk halesinin, bir dostluk merteminin yanması ve esmesi. Sizi başkalarından ayrı kılan bir özellik. Sizden başkalarına ulaşan her şey sadece onları mutlu kılacak olan davranışlar olmalı. Öyleyse o davranışlara dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dizaynı ona göre yapmamız lazım. Başkalarını seveceğiz. Başkalarına karşı saygılı olacağız. Ancak o zaman onların da bizi seveceğini, onların da bize karşı saygılı olacağını hiç unutmayalım. Biz başkalarına karşı saygısız davranırsak, bizden başkalarını üzecek davranışlar sadır olursa, o zaman başkalarının da bize karşı davranışları aynı statüde olmaz mı? Saygısızlığın mukabili saygısızlıktır.
Sevgisizliğin mukabili sevgisizliktir. Öyleyse nasıl davranırsak öyle bir davranışa muhatap oluruz. Öyleyse hem biz başkalarına en iyi davranmanın mutluluğunu yaşarsak, hem de başkalarından o en iyi davranışın bize aksetmesi oluşursa, o zaman insanlar arasındaki münasebetler Allah'ın emrettiği en güzel forma oturur. Sevgili kardeşlerim, sizler tasavvuf mensupları olarak bu güzel davranışları benimsemek, yerlerine oturtmak, tatbik etmek durumundasınız. Öyleyse tasavvufun temel ilkesi çevresel şartlarla yozlaşmamaktır. Çevrenizdeki insanlar, tasavvufi hayatı yaşamayanlar sizden çok farklı davranışlarda bulunacaklardır. İçeceklerdir, kumar oynayacaklardır, birbirlerine karşı saygısız davranışlarda bulunacaklardır, birbirini kıracaklardır, kavga edeceklerdir, yer alacaklardır. Ama siz onlar gibi olmamak için buradasınız. Tasavvufu bunun için yaşıyorsunuz. Tasavvuf mensubu eşittir örnek insan eşitliğini, alameti farikasını, sizi başkalarından farklı kılan bu özelliği hayatınıza hep tatbik etmek mecburiyetindesiniz. İnsanlar size başkalarına gösterdikleri zaman işte sen de onun gibi davranmalısın diyebilmeliler. Bunu ben şöyle davranırım, böyle yaparım tarzında lafla değil, davranışlarınızla ispat etmek zorundasınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu dizayn içerisinde geleceğe doğru bakın. Böyle bir dizaynda sizi başkalarından ayıran perde sizin Allah'ın emirlerine itaatiniz, yasak ettiği şeyleri işlememenizdir. Öyleyse hayatınızın her saniyesinde bunu düşünmelisiniz. Sizden çevrenize ulaşan her söz ölçülü olmalıdır. İnsanları kıracak, üzecek sözler sizin tarafınızdan sarf edilmemelidir. Beşeri münasebetler, yani insan ilişkileri çok cepheden hüküm ifade eder. Başkalarında bir takım yanlış şeyleri görürsünüz. Tasavvuf mensupları arasında eksik davranış biçimleri görürsünüz. Olması lazım gelenin dışında davranış biçimleri görürsünüz. Elbette hepiniz aynı seviyede değilsiniz. Başkalarına davranışlarınız yansırken onları kıracak olan bir şeyler söylemiş olabilirsiniz. Veya başkaları onları söylemiştir. Veya başkaları yanlış davranışlarda bulunmuştur. Burada dikkat edilmesi lazım gelen en önemli şey, başkalarının yanlışını fark ettiğiniz zaman
kendinizin de aynı yanlışları yapıp yapmadığınızı kontrol etmek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki bir kardeşiniz yanlış bir davranışta bulundu. Siz de onu ikaz ettiniz. Bir yanlış davranış biçimi konusunda onu kırarak değil, ona en güzel davranışlarda bulunarak, ondan taraf olarak, onun daha güzel olması için, daha güzele ulaşması için yapılması lazım gelen şeyleri ifade ederek. Sevgili kardeşlerim, bir üçüncü kişi de sizin ona söylediğinizi duyduğunda, sizin de aslında aynı hataları yaptığınızı ama bunun farkında olmadığınızı görecektir. Çoğumuz hata yaparız ama hata yaptığımızı fark etmeyiz. Başkalarının yaptıkları bize hata olarak görünür. Bizim yaptıklarımız bize hata olarak görünmez. İşte burada sevgili kardeşlerim, başkalarını bir tenkit sürgüsünden geçirdiğiniz zaman hedefinizin o kişiye mutsuzluk vermek olmadığını düşünün. Yani onu ikaz ederken onu üzecek, kıracak bir davranış biçimi uyguladığınız zaman siz onun hatasından daha büyük bir hatayı yapmış olursunuz. Ama bu uyarıyı yapmadan önce evvela kendinize bakın. Sakın siz de aynı hatayı yapmakta olan birisi olmayasınız. Çoğunuz için bu geçerlidir. Onun için üçüncü kişiyi misal olarak verdim. İkinci kişi birincisine hatasını söylüyor ama onları duyan üçüncü kişi bakıyor ki o gördüğü hatayı söyleyen de aynı hatayı defalarca yapmış ama farkında değil. Öyleyse ilk işiniz, bir başkasında bir hata gördüğünüz zaman ilk işiniz acaba ben de bu hatayı işliyor muyum diye kendinizi bir süzgeçten geçirmek. Ve böyle olunca eğer biz de aynı hatayı yapıyorsak evvela karşımızdakine hoşgörülü davranmalıyız. Biz aynı hatayı yapmıyorsak gene hoşgörülü davranmalıyız. İnsanların hatalarını yüzlerine karşı sert bir şekilde söylemek yanlış bir davranış biçimi olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu davranış biçimlerini doğruya dönüştürmekle mükellefsiniz. Kimsenin kalbini kırmadan en güzel davranışı uygulamalısınız. Öyleyse ne yapılabilir? Nasıl yapılabilir? Bu dizayn hangi dizayn olmalı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela hoşgörülü davranmayı usul haline getirin. Her gördüğünüz yanlışlığı, acaba ben de aynı yanlışlığı yapıyor muyum diye bir kendinize dikkatle bakın. Kendinizi çekimsenlerin. Ve davranışlarını herkese en güzele yaklaştırıcı olmalı. Herkese karşı davranışlarımız onları kırmadan güzellikleri sergilemek ve sonra da bu konuda bilgi sahibi kılmak. Sevgili öğrenciler,
isteyenler, dinleyenler. Aslında kalın çizgilerle konunun bütün çevresi, hudutları bellidir. Allah'ın emirleri mi var? Onları yapacaksınız. Tasavvuf mensupları olarak. Allah'ın yasakları mı var? Onları mutlaka riayet edeceksiniz. Yasak edilen bir şeyi yapmayacaksınız. Bu kadar basit bir kanuna dayanıyor her şey. Ama tatbikata girdiğiniz zaman nefsimizin afetleri devreye mutlaka girer. Ve nefs afetleri bizi Allah neyi emretmişse onun tersini yapmaya zorlar şeytanla birlikte. Ve Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmaya zorlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şey aslında belli. Ama tatbikat neden yanlışlıklarla dolu? Dikkat etmemizden kaynaklanıyor. Bir. Ondan sonra asıl kötü standartlar başlıyor. İblis tasavvufi yaşantıyı olması lazım gelen günün tamamen tersinden size dikte ederek hep yanlış şeyler yapmanıza sebebiyet veriyor. Size bir kardeşiniz bir yardımda bulunduğu zaman, bir iyilikte bulunduğu zaman ona teşekkür etmediğiniz takdirde tasavvufun gereklerini yapmamakla kalmazsınız. Dışarıdaki insanların da davranış biçimlerinde kendilerine bir güzel davranışta bulunduğu zaman ona teşekkür etmek hep asıldır. Tasavvufun dışındaki insanlar da bunu yaparlar. Ben tasavvuftayım. O bana bu iyiliği yaptı. Ama Allah nasıl sonra mükafatını verecek. Onun derecatını Allah Teala yükseltecek bana bu iyiliği yaptığı için. Öyleyse Allah'tan nasıl olsa mükafatını alacak. Benim ayrıca teşekkür etmeme gerek yok diye düşünüyorsanız hata büyüktür. Hiç kimse size iyilik yapmak mecburiyetinde değil. Eğer siz dışarı